Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma, kahve ve çayın beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada uzun yıllar boyunca takip edilen katılımcılar arasında düzenli kafeinli kahve ve çay tüketen bireylerde demans riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi. Bilim insanları özellikle günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketiminin bilişsel işlevlerin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırmada 130 binden fazla kişi uzun yıllar boyunca takip edildi. Elde edilen sonuçlara göre düzenli kahve tüketen bireylerde demans riskinin yaklaşık %18 daha düşük olduğu aktarıldı. Ayrıca bu kişilerin hafıza ve düşünme becerilerinde daha yavaş gerileme yaşadığı ve bazı testlerde daha iyi performans gösterdiği belirtildi. Araştırmada benzer olumlu etkilerin çay tüketenlerde de görüldüğü ancak kafeinsiz kahvede aynı sonucun ortaya çıkmadığı ifade edildi. Bu durumun kafeinin beyin üzerindeki koruyucu etkileriyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi. Araştırmanın yazarlarından Daniel Wang, "Sonuçlarımız umut verici. Ancak kahve tek başına çözüm değil. Beyin sağlığını korumak için birçok faktör bir arada değerlendirilmeli." dedi. Günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketiminin demans riskini azaltabileceği ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceği ortaya kondu. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Güneş sisteminin derinliklerinde Plüton'un ötesinde yer alan 2002-15-93 adlı küçük gök cisminde ince bir atmosfer olduğu keşfedildi. Japon bilim insanlarının Nature Astronomy dergisinde yayımladığı bu çığır açan bulgu, yerçekimi bu denli zayıf olan küçük buzlu dünyaların sanılandan çok daha dinamik bir yapıya sahip olabileceğini kanıtlıyor. Gökbilimciler, Neptün'ün çok ötesinde yer alan ve yalnızca 470 kilometre genişliğindeki 2002-15-93 isimli cismin çevresinde gizemli bir gaz tabakası tespit etti. Japonya Ulusal Astronomi Gözlem Evi'nden astronom Ko Arimatsu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma, bugüne kadar sadece Plüton gibi büyük gök cisimlerinde görülen atmosferik yapının çok daha küçük kütleli buzlu dünyalarda da bulunabileceğini ortaya koydu. Bu keşif, hareketsiz olduğu varsayılan uzak sistemlerdeki bilimsel yargıları temelinden sarsıyor. Keşif, 10 Ocak 2024 tarihinde Japonya'daki gelişmiş bir teleskop ağı kullanılarak yapılan örtülme gözlemiyle elde edildi. Gök cismi uzak bir yıldızın önünden geçerken ışığın aniden sönmek yerine 1,5 saniye boyunca kademeli olarak azaldığı görüldü. Işıktaki bu yumuşak değişim, yıldız ışığının dünya atmosferinin yaklaşık 10 milyonda biri basınca sahip son derece ince bir tabaka tarafından kırıldığını kanıtlıyor. Genişliği yaklaşık bir kanyon uzunluğunda olan bu cismin, zayıf yerçekimi nedeniyle gazı uzun süre tutamaması gerekiyor. Araştırmacılar, bu ince atmosfer yapısının binlerce yıl içinde dağılacağını tahmin ediyor. Bu durum, iki heyecan verici senaryoyu akıllara getiriyor. Gaz tabakasıya yakın zamanda gerçekleşen bir kuyruklu yıldız çarpması sonucu geçici olarak oluştu ya da cismin içinden buzlu volkanlar aracılığıyla sürekli bir gaz salınımı gerçekleşiyor. 2002-15-93 üzerindeki atmosferin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ko Arimatsu, tek bir gözlemin toz bulutu gibi ihtimalleri tamamen dışlamadığını, ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni takip gözlemlerinin hayati olduğunu belirtti. Eğer atmosfer kaybolursa çarpma, kalıcı olursa volkanik aktivite teorisi kesinleşecek. Bu keşif, Güneş sistemi dış çeperindeki evrimsel süreci anlamak adına dev bir adım olarak nitelendiriliyor. Gökbilimciler, Güneş sisteminin en dışındaki küçük bir gök cismi olan 2002 X ve 93'ün etrafında ilk kez atmosfer tespit etti. Daha önce bu tür cisimlerin atmosfer barındıramayacağı düşünülürken, keşif mevcut teorileri sarsarken, atmosferin kaynağı olarak çarpışma ya da kriyovolkanik faaliyet ihtimalleri öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'da yaşayan küçük süs cinsi bir köpek dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği unvanına aday gösterildi. Barınaktan sahiplenilen Lazer'in 31 yaşına ulaştığı belirtilirken bu yaş doğrulanırsa köpek tarihe geçebilir. Lazer adlı köpeğin 4 Aralık 1995 doğumlu olduğu düşünülüyor. Bu durum Fransa Hayvanları Koruma Derneği'nin Guinness Rekorlar kitabıyla temasa geçmesine neden oldu. Yetkililer Lazer'in yaşının mikroçip verileriyle belirlendiğini ve doğum tarihinin Fransız soy ağacı kayıt sistemi üzerinden de doğrulandığını açıkladı. Barınak sorumlusu Anne-Sophie Moyon, "Çifte kontrol yaptık, hiçbir şüphe yok, Lazer 31 yaşında" dedi. İleri yaş nedeniyle Lazer'in çeşitli sağlık sorunları bulunuyor. Köpeğin eklem iltihabı, kısmi işitme kaybı, görme bozukluğu ve sürekli dışarı sarkan dili olduğu ifade ediliyor. Lazer, önceki sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından Fransız Alplerindeki Enesi Marlio Spa barınağında bir süre kaldıktan sonra kısa süre önce yeni bir yuvaya kavuştu. Yeni sahibi Ofel Bod olsa rekor ihtimaliyle ilgilenmediğini belirterek, "Onu sahiplenmemin nedeni hayvanları sevmem. Aramızda anında bir bağ oluştu. Hayatının sonunu barınakta geçirmesi düşünülemezdi. Sevgi dolu bir aileye ihtiyacı vardı" dedi. Guinness yetkililerinin başvuruyu değerlendirmesi bekleniyor. Fransa'da bir köpek hayvanları koruma derneğinin resmi tanınma için Guinness Dünya Rekorlarına başvurmasının ardından tarihin en yaşlı köpeği olabilir. Barınaktan sahiplenilen Lazer'in 31 yaşına ulaştığı belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil, kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione, saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar, zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimde bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. Moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. Doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün
1: 1948 yılı. George Orwell 1984 adlı romanını bitirdi. O tarihlerde Orwell veremle boğuşuyordu. 2 yıl sonra ölecekti. Filmlere konu olan, tüm dünyanın merakla okuduğu 1984 romanını yayınlamasının önünde bir engel vardı. Yayın evi ilk ismi Avrupa'daki son adam olan kitabının yayınlanmasını adı nedeniyle istemedi. Bunun üzerine kitap 1949 yılında yayınlandı. Orwell'in 1984 adlı kitabının isminin altındaysa bilinmeyen bir tepki yatıyordu. Madem Avrupa'daki son adam ismi beğenilmemişti, o zaman Orwell 1948 yılında yazdığı romanın son iki rakamının yerini değiştirerek 1984 olarak okura sundu. Tarih 8 Haziran 1949'du. Avrupa'daki son adam. Orwell 1984 ile yaşamın mahrumiyet, sıkıntı veya dehşet gibi unsurlar nedeniyle son derece kötü olduğu kurgusal bir mekan olan distopyayı yarattı. Orwell'in distopyası, insanların kendi yaşamları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı, her bir olumlu duygunun bastırıldığı ve insanların sefalet, korku ve baskı altında yaşadığı bir yerdi. George Orwell, 1948 yılında İskoçya'da veremle boğuşurken en bilinen yapıtı 1984'ü bitirdi ve fikirlere kurşun işlemez temasıyla başlayıp sonrasında umutsuzluğa kucak açarak okura sundu. Bu eseri aslında Avrupa'daki son adam ismiyle yayımlamak istedi ancak yayın evinden gelen uyarı nedeniyle farklı bir isim arayışına girdi. George Orwell, 1984'ü 1948 yılında bitirmişti ve kitapta 3. Dünya Savaşı'ndan sonraki distopik bir evrenden söz ediyordu. Bu sebeple en mantıklı seçenek çok da ileri olmayan ancak geçmişi de ilgilendiren bir tarihti. Böylece 1948'in son iki basamağının yerini değiştirip kitabını 1984 olarak isimlendirdi. Daha yayınlanmadan isim konusunda özgür bırakılamayan yapıt, yayınlandığı zamandan günümüze birçok ülkede yasaklandı. İlk kez Amerika ve İngiltere'de yasaklanan kitap, daha sonrasında Sovyetler Birliği'nde de kara listeye alındı. Çeşitli totaliter rejimlerde kitaba müdahalelerde bulundu, tehlikeli, arsız, komünist, insanlık dışı bulunan kısımları çıkardı. Yani kitapta geçen bu kısımlar aslında bir deyimle düşünce polislerinin müdahalesiyle buharlaştırıldı. 1984, Gerçek Bakanlığı'nda çalışan Winston Smith karakterinin her türlü düşüncenin ve duygunun yasak olduğu bir dünyada direnmeye çalışmasına odaklanıyor. Her yeri gözetleyen büyük birader, her hareketi dikkatle inceleyen düşünce polisleri, geçmişte var olan şeyleri hiç olmamış gibi toplum hafızasından silen Gerçek Bakanlığı, buharlaştırılan karşıt görüşlü kişiler, bekaret yemini etmiş kırmızı kuşaklı kadın çalışanlar, duygusal bağların suç sayıldığı, sadece hayvanların ve proleterlerin özgür olduğu kocaman bir devlet. Küçük bir günlüğe zihnini boşaltan Smith, ilk cümlesini "Kahrolsun büyük birader" olarak sayfalara dökmeye başlar. Kimsenin okumaması gereken, kendisinden bile gizli tutması koşuluyla yazmaya ve yaşamaya devam eden Smith, varlığının tek gerçek kanıtını fikirlerin kurşun geçirmezliği olarak görür. Ancak her şeyin en doğrusunu bilen, adeta tanrı olan büyük birader, ondan haberdardır ve bu eylemlerinin cezası olarak sadece fiziksel işkencelerle kalmayacak, aynı zamanda fikirlerin de kurşuna dayanıksız olduğunu Smith'e öğretecektir. Tutunduğu son düşüncesinin de çürüyüp gitmesiyle özgür bırakılan Smith, insan olarak geldiği dünyada artık sadece solunum yapan bir varlık olarak hayata devam edecektir. Kurşun geçirmeyen düşünceler yerini her şeye tamam diyebilen bir iradesizliğe bırakacaktır. 1984'ün ana karakteri Winston Smith'in de günlüğüne yazdığı gibi, geleceğe ya da geçmişe, düşüncenin özgür olduğu, insanların birbirinden farklı olduğu ve yapayalnız yaşamadıkları bir zamana, gerçeğin var olduğu, yapılanın yok edilemeyeceği bir zamana, tek düzen çağından, yalnızlık çağından, büyük birader çağından, çift düşün çağından selamlar.
0: Tarihte bugün.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sıfır atık forumunun gala yemeğinde açıklamalarda bulundu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan parlamento seçimlerini kazandıklarını açıkladı. Fenerbahçe'de seçimi kazanan Aziz Yıldırım yeniden başkan oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde açıklamalarda bulundu. Sıfır atığın ekonomi etkisine değinen Erdoğan, sıfır atık hareketi ve hayata geçirdiğimiz projelerle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık dedi.
2: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik.
1: İklim krizine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü söyledi. İklim meselesinin küresel salgın ve savaşlarla aynı derecede tehlikeli olduğunu belirten Erdoğan, bu krizin insanlığın tamamını tehdit ettiğini söyledi.
2: İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorun. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte hava kirliliğinden gıda kirliliğine, hatta gıda kıtlığına, atık yönteminden, atık yönetiminden, doğal afetlere, iklim ve üretim kaynaklı problemlerin kelebek etkisiyle birbirini tetiklediği inkar edilemez bir hakikattir.
1: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sandıklardaki oyların sayımı devam ederken parlamento seçimlerini kazandıklarını açıkladı. Ermenistan seçimlerinde 16 partiyle 2 ittifak yarıştı. %22,32'si açılan sandıklardaki sayım sonuçlarına göre Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların %51,19'unu alarak seçimlerde ilk sıraya yerleşti. Sivil Sözleşme Partisi'nin %23 ile iş insanı Sanver Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve %9,93 ile de eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan ittifakı izliyor.
3: Spor.
1: Fenerbahçe'de seçimi kazanan Aziz Yıldırım yeniden başkan oldu. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Yıldırım toplam 17.245 oy alarak Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu. Kongre üyelerine seslenen Yıldırım açıklamalarında şampiyonluk sözü verdi. Gerekli takviyeler neyse bu 15 gün içinde yapılacak dedi.
3: Ekonomi.
1: Yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere Perşembe günü toplanacak. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30 derece. İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı ve az bulutlu. İstanbul ve Antalya 28, İzmir ve Diyarbakır 35, Trabzon 24, Gaziantep 29, Van'sa parçalı ve yer yer çok bulutlu 23 derece olacak.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %38'lerde seyrediyor. Köprülere bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik akıcı seyrediyor. Köprüye çıkan yollarda ise Çağlayan, Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'de yoğunluk gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de trafik

0: Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
3: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
2: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
1: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Şu anda Türkiye bir böyle Yağma Hasan'ın böreği ekonomisiyle yönetiliyor. Herkes durumdan memnun. Yani evi olup evini satıp kiraya çıkan ama bu arada gelirinden kayba uğramayan bir kitle var. Yoksullar bu arada çok yoksul. Onların durumu feci. Ama biliniz ki bu çark daha fazla devam etmez. Yani o bugün... Canım işte evi sattık, kiraya çıktık. Çok şükür halimiz, vaktimiz yerinde, tatile bile gidiyoruz. Eskisinden daha iyi yaşıyoruz diyenler kulaklarını küpe yapsınlar. Bu değirmenin suyu böyle sonsuza kadar akmaz. Çünkü bu taşıma suyla değirmen döndürmektir. Başka bir izahatı olamaz.
5: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Aşina kulaklar muhtemelen algıladı. Avatar'ın film müzikleriyle başladık. Avatar, yaşadığımız gezegenin dışında insansıların da bulunabileceği varsayımını ileri süren, çok iyi kurgulanmış bir filmdir. Sinema tarihinin kült yapımlarından biri. Avatar'ın şu anda izlediğiniz film müziklerini tabii görüntülü olarak, görsel olarak veriyoruz. Eğer bizi Twitter'dan ya da Telegram'dan takip ediyorsanız görsel olarak aynı zamanda bunları görme şansına sahip olabilirsiniz. Avatar 2009 yılında yapılan bir Amerikan filmi. Filmin senaryosunu büyük yönetmen James Cameron yazdı. Titanic, Yaratık 2 ve Terminator filmlerinin de aynı zamanda yönetmeni. 3 boyutlu 3D yöntemiyle çekildi ve sinema tarihine çok büyük yenilikler getirdi. Tüm zamanların en büyük hasılat yapan filmlerinden biridir. Halen bu rekor Avatar'ın elinde bulunmaktadır. Başrollerinde Sam Worthington, Zoe Saldana, Michelle Rodriguez, Laz Alonso, Peter Menschach gibi isimler var. Çok başarılı bir film olduğunu söyleyebiliriz. Avatar'ın resmi bütçesi 237 milyon dolar fakat vizyona çıktığı ilk haftada 237 milyon doları geçti. Dolayısıyla bu bir önemli rekor. Kendisiyle yarışan bir film aynı zamanda. İlk gösterimi, premieri Birleşik Krallık'ta yapıldı ve 2009 aralığında girdi. Arkasından Amerika ve Kanada'da gösterime girdi. Amerika ve Kanada'daki açılış gününde 26 milyon, sadece bir günde 26 milyon dolar hasılat yaptı. Hafta sonunda ise 77 milyon dolara ulaştı. İlk 5 günün sonunda dünya çapında 237 milyon dolar hasılat elde ederek maliyetini çıkaran bir filmden bahsediyoruz. Arkasından gösterimin 3. haftasında 1 milyar dolar hasılatı geçti ve 6. haftada James Cameron'ın daha önceki yaptığı en iyi filmlerden biri olan Titanic'in rekorunu geçti. Titanic'in 2 milyar 185 milyon dolarlık hasılatını da geride bıraktı. Tüm zamanların gişe hasılat rekorunu elde etmiş bir filmdir. Halen geçilebilmiş değil. 67. Altın Küre ödüllerinde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini kazandırdı James Cameron'a. 9 dalda Oscar'a aday gösterildi ve 3 dalda ödül kazandı. Sanat yönetimi, görüntü yönetmeni ve görsel efekt dallarında kazandı. Zaten görsel efekt dallarında kazandığı ödül filmi başlı başına bir ikon haline getiriyor. Filmin başarısının ardından James Cameron 4 ardıl film daha çekmeye karar verdi. 20th Century Fox'la anlaşma imzaladı ve Avatar 2 ve Avatar 3'ün ana çekimlerini tamamladı. Şimdi Avatar 4 ve Avatar 5 geliyor. Avatar 4 2026 bu yılın sonunda. Avatar 5 ise 2028 yılının Aralık ayında gösterime girecek. Filmin hikayesiyle ilgili de çok kısa bir bilgi vermeme müsaade ediniz. Film bir dünya dışı bir planette geçiyor, bir gezegende geçiyor. Pandora adında bir uyduda geçiyor. Ve yıl 2154, yani 22. yüzyıldan bahsediyoruz. Dünyanın doğal kaynakları tükeniyor, enerji kalmıyor. İnsanlar enerji aramak üzere gezegen arıyorlar ve Pandora'ya çıkıyorlar. Pandora'da bir tabii gaz devi, gezegenin yörüngesinde yoğun ormanlık alanlar var. Müthiş egzotik manzaralar var. Filmde bütün bunları görebiliyorsunuz. Yaratılmış yepyeni bir şeyden bahsediyoruz. Atmosferinde zehirli bir gaz var aynı zamanda. Ve baş karakter Eva adında bir ana tanrıçaya ibadet eden 3-4 metre boyundaki insansı, mavi tenli ve yeşil gözlü, akıllı insansı görünümlü insanlardan bahsediyoruz. Ve bugünkü, yani yaşadığımız yeryüzündeki aslında güncel durumu da çok iyi anlatıyor. Hayvanlar bizim için ne ifade ediyorsa oradaki insansılar da buradan giden insanlar için onu ifade ediyor. Hayvanlar bildiğiniz gibi insanlara saldırmazlar, ancak bir sıkıştıkları zaman, korku duydukları zaman saldırırlar. Nitekim Pandora'daki insansılar da saldırıya uğradıklarını anlayınca savaşa karar veriyorlar. Çok dramatik ve çok melankolik bir aşk öyküsü var işin içinde. Eğer filmi bugüne kadar izlemediyseniz bugün itibariyle bulup izlemenizi rica ediyoruz. Ama önce ne yapacaksınız? Mendilleri hazırlayacaksınız. Böyle salya sümük ağlıyorsunuz. İnanılmaz bir filmdir. İnanılmaz. Sinema tarihinin en büyük yapıtlarından biri. Hani böyle Jules Verne'in hikayelerini çok geride bırakan ve 21. yüzyıldan sonra 22. yüzyılda neler olabileceğini bize anlatan bir film. Bütün bunların biliyorsunuz bilim kurgu aslında çok önden gidiyor. İnsanlığın tahayyül ettiği, hayal edebildiği bütün her şeyi gerçekleştirebilme varsayımı üzerine kurulu. Nitekim belki biz görmeyiz ama 22. yüzyılda muhtemelen bu insansıları göreceğiz. Başlıyoruz. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek, habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Çok yoğun bir haftayı geride bıraktık. Çok önemli olaylar var. Bütün hepsini sizinle paylaşmaya çalışacağız. WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. 0505 171 66 56 tekrarlıyorum. 0505 171 66 56 bu numaraya yazabilirsiniz. Ayrıca Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz şöyle. Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Buradan takip edebilirsiniz. İlk eğer gösterimi kaçırdıysanız Avatar'la ilgili ikinci ve üçüncü de yine video tekniğiyle vereceğiz. Dolayısıyla filmi görebilme imkanınız var. Bu bakımdan Twitter'dan takip etmenizde ya da Telegram'dan takip etmenizde fayda var. Telegram adresimiz ise Sputnik Türkiye olarak bildiğiniz gibi ilerlemeye gerek duymuyoruz. Bugün kumanda masamızda bir değişiklik var ve Simge ve İrem Hanım'ın Kemal abisiyle birlikteyiz. Kemal Hacıoğlu bize kumanda masasında eşlik ediyor. İrem tek. Hafta sonu arkadaşlarımız yoğun bir program geçirdiler. Fenerbahçe Kongresi vardı. Fenerbahçe Kongresi nedeniyle uzun yayınlar yaptılar. Dolayısıyla onları dinlendiriyoruz. Dolayısıyla yeni bir ekiple, yeni kanla yola devam ediyoruz. Dünya Voleybol Milletler Ligi'nde durum nedir? Gece yarısı sabaha karşı 12'den sonra oynanan bir maç vardı. Bu maçı izleyemedim ama maçla ilgili gelişmeleri takip ettim. Şu anda Milletler Ligi'nde A milli kadın voleybol takımımız 4'te 2 yaptı. Dün Bulgaristan'ı 3-1 ile geçtik. Şu anda sıralamada Dünya Milletler Ligi'nde 11. durumdayız. Biliyorsunuz 17-21 Haziran tarihlerinde turnuvanın ikinci ayağı yapılacak. Ankara'da, Ankara ev sahipliği yapıyor. Finallere ilk 8 takım katılacak. Muhtemelen milli takımımız finallere katılacak. Daniele Santarelli bu turnuvaya yedek sayılabilecek ya da böyle şans vermek istediği oyuncularla gitti. Bu bakımdan çok büyük bir performans çıkaramadık. Yani 4'te 4 yapabilir miydik? Evet yapabilirdik ama yapamadık. 4'te 2 ile idare ediyoruz. 4'te 2 bile bizi 11. sıraya yerleştirdi. Ankara'daki turnuvada muhtemelen işte Melisa Vargaslar, Ebrar Karakurtlar onlar da devreye girecekler. Dolayısıyla Ankara'da çok büyük bir başarıya imza atabiliriz. Sıralamadaki yerimizi çok yukarıya taşırız. Muhtemelen finallere gidecek bir performans ortaya koyacağız. Türk kadın voleybol milli takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Genç oyuncuların da çok yetenekli olduklarını bu sayede görmüş olduk. Ben Daniele Santarelli'yi bu bakımdan övüyorum, beğeniyorum. Ve iyi bir teknik direktör olarak görüyorum. Çünkü gençlere fırsat verme gereğini ancak böylesi bir ortamda bulabilirsiniz. Çünkü bu turnuvanın birinci ayağı bizim açımızdan da diğer takımlar açısından da çok önemli değildi. Orada elde edeceğiniz skor tabii ki önemli. İkinci tura elbette yansıyor ama birinci turda en azından o gençleri görebilmek bakımından çok sayıda 16 yaşında çocuklar var şu anda. 16-17 yaşında çocuklar. Şu anda milli takımımızda top koşturuyorlar. Bir Formula 1 haberi vereceğim futboldan sonra. Formula 1 Monaco Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. Grand Prix yarışının bitimine sadece 10 tur kala Antonelli Lewis Hamilton'ı 20 saniye önünde liderliğini sürdürdü ve yarış tekrar başladığında Antonelli Hamilton'ın önünde start aldı. Monaco'daki ilk zaferini elde etti. İtalyan pilot bu zaferle üst üste 5. Formula 1 galibiyetini kazandı. Lewis Hamilton Ferrari ile 2. Red Bull'dan Isaac Hajar 3. oldu. Max Verstappen ise yarışın ilk turunda motor arızası nedeniyle yarıştan çekildi. Bildiğiniz gibi Formula 1'de bu yıl, muhtemelen bu yıl olmasa bile gelecek yıl Türkiye, İstanbul yeniden takvime girecek gibi gözüküyor. Bu da tabii bizim açımızdan son derece kıvanç verici. Türkiye'nin bu tür organizasyonlara ev sahibi olmasından kıvanç duyuyoruz. Fenerbahçe'de beklenen oldu. Bendeniz henüz daha sanda gidilmeden ve henüz daha oylar atılmadan Aziz Yıldırım'ın açık farkla kazanabileceğini tahmin etmiştim. Tabii bu benim kendi tahminim değildi. Bir algoritmaya dayanarak bir tahminde bulundum ve Aziz Yıldırım tulum çıkarır dedim. Nitekim tulum çıkardı. Hatta Aziz Yıldırım'ın çok daha başarılı olabileceğini varsayan bazı tahminler vardı. Ama Aziz Yıldırım beklentilerin ötesinde bir performans çıkardı. Elbette Hakan Safi, bildiğiniz gibi Fenerbahçe camiası bakımından tabii önemli bir isim. Ancak mesela ben hem tanıtım filminde, onunla ilgili de bir tweetim var, merak edenler bakabilirler. Tanıtım filmini beğenmediğimi söyledim. Çünkü çok amatörce çekilmiş. Bir de mesela Hakan Safi'nin kendi ses tonuyla kullanılmış, yani kendisini bizzatı orada var etmek istemiş. Ben de dedim ki keşke kendini kullanmasaydı, başka daha profesyonelce bir çekim yapmış olsaydı ve yavaş, ağır ve zayıf bir film olduğunu söyledik. Nitekim kongrede yaptığı konuşmada da aynı havayı gördük. Mesela kongre açılış konuşmasında Fenerbahçeliler diye böyle bir mahalle muhtarı edasıyla çıktı. Oysa yani Fenerbahçelilere o şekilde seslenmesi gerekmiyor bir şeyle. Yani bu bir seçim ama elbette bir siyasi parti seçimi değil. Böyle bir muhtar adayı gibi seslendi. Fenerbahçelilere biz sözümüzden dönmedik, dönmeyiz dedi. Bugüne kadar herhangi bir şekilde Fenerbahçe yönetiminde etkili, sorumluluk alan bir pozisyonda olmayan bir kişinin sorumluluk sözlerimizden geri dönmeyeceğiz demesi herhalde bir yakıştırma olabilir. Nitekim Aziz Yıldırım orada şöyle bir şeyde bulundu. Eğer dedi kendisi gerçekten seçimi kazanmak istiyorsa ve vaatlerinde durmak istiyorsa getirsin dedi o vaat ettiği banka çeklerini, versin ben seçimden çekileyim dedi. Çok net, Aziz Yıldırım bu konuda çok pragmatist bir adam. Fenerbahçe camiasını ve Aziz Yıldırım'ı kutluyoruz. Büyük bir başarıya imza attı. Hafta sonu Koç Holding'e yönelik saldırılar vardı. Koç Holding'in Otokoç tesislerine iki ayrı yerde saldırı oldu. İstanbul'da ve Antalya'daki saldırıların faili olduğu zannedilen iki kişi yakalandı bu arada. Koç Holding'e yönelik saldırının arka planında şu yatıyor. Bildiğiniz gibi Rahmi Koç bir açılış sırasında, Binali Yıldırım'ın da katıldığı bir açılış sırasında bir fıkra anlattı. Fıkrayı tabii bu radyodan yenilemeyeceğim çünkü fıkra gerçekten anlatılmaması gereken bir fıkra. Yani hani çok böyle dost ortamında, kapalı bir ortamda, kameraların ve ya da sizi anlayabilecek insanların olduğu bir yerde anlatılabilecek bir fıkra. Bu arada fıkra ile ilgili tabii çok ileri yorumlar yapıldı. Aziz Yıldırım meselesi araya girmemiş olsaydı muhtemelen şu anda bu haftayı biz Rahmi Koç ve Koç Holding ile geçiriyor olabilirdik. Koç Holding'e yönelik saldırıyla ilgili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de bir açıklama geldi. Ömer Çelik, parti sözcüsü, sosyal medya hesabından Koç Holding'e yönelik saldırıları lanetlediklerini belirtti ve faillerin güvenlik güçlerinden kaçamayacağını ve hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Ülke gündeminin ilk sırasındaydı. Bu meseleyi, yani Koç Holding'e yönelik saldırıyı iki ayrı sebebe bağlayanlar var. Birincisi, bildiğiniz gibi Koç Holding 100. yılını geride bırakıyor. 100. yıl kutlamaları nedeniyle Anıtkabir'de Koç Holding çalışanlarından oluşan yaklaşık 6000 kişiyi topladı. Müthiş bir gösteriydi. İnanılmaz bir kalabalık vardı ve herkes böyle kırmızı beyaz atkılarla Rahmi Koç'un önderliğinde çıktılar. Bu bir gövde gösterisi olarak nitelendi ve bu gövde gösterisine cevap olarak üzerine gidildiği ifade edildi ve fıkranın da bu yüzden büyütüldüğü iddia edildi. Bu tabii bir varsayım. Ben bu varsayımı elbette şu anda bu dar hacimde değerlendirmeyi çok istemem ama herhalde Koç Holding'in Anıtkabir gövde gösterisi gerçekten bir takım kesimlere bir mesaj niteliğindeydi. Arkasından da bu fıkra kullanıldı. Fıkra da biliyorsunuz Rahmi Koç, fıkrayı anlatmayayım değil mi Kemal? Ha? Fıkrayı anlatırsak yine aynı duruma düşeceğiz. Yani bu defa Rahmi Koç yerine bizi de döverler. Fıkrada bir kadın aşağılama hadisesi var. Tabii Kürt kökenli bir kadını esas alan bir fıkra anlatıyor. Ben bununla ilgili bir tweet paylaştım hemen arkasından. Dedim ki Rahmi Koç fıkrayı bir kadın diye anlatmış olsaydı bu kez de cinsiyetçi ve eril dil kullanıyor diye hedefe konulacaktı. Etnik bir karaktere uyarlayarak anlatması cinsiyetçi dil kullanması arasında sonuç odaklı hiçbir fark olmayabilirdi. Şunu dedim tweetin sonunda, memleket son çeyrek yüzyılda bu tür boş retoriklerle yönetiliyor ma teessüf diye ifade ettim. Bir fıkradan yola çıkarak bir holdinge saldırı düzenlenmesi, bir fıkradan yola çıkarak Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin linç edilmesi kabul edilemez. Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere, DEM Parti başta olmak üzere bütün siyasi partiler bu olayı kınadılar. Tabii burada şunu dikkate almak lazım. Koç Holding sıradan bir kuruluş değil, sıradan bir holding değil. Türkiye üretiminin %10'u, Türkiye istihdamının %10'u, Türkiye ihracatının %10'u, Türkiye vergisinin %10'u, Türkiye'nin katma değerinin %10'unu Koç Holding tek başına üretiyor. Yani memleketin %10'una sahip. Bu bakımdan özenle korunması gerektiğini düşünüyorum. Ancak keşke bu fıkrayı hiç anlatmamış olsaydı. Yani fıkrayı bir Kürt vatandaşa atfederek ya da kadınlara atfederek de olsa anlatmaması gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen böyle çok boş bulunduğu bir anda, yani insanın keyfinin böyle kahyası olmadığı zamanlar vardır ya, öylesi bir zamanda anlattı. Elbette tepkiler çok yoğun. Türkiye'de maalesef bu taassup çok fazla var. Herhangi bir sosyal kesimle ilgili, bir sosyal grupla ilgili, bir etnik grupla ilgili bir fıkra ya da bir yakıştırma yaptığınız zaman bu muhtemelen büyük bir yankıya yol açıyor ve bu yankılar nedeniyle de insanlar mümkün olduğu kadar her şeyi gizli saklı yapmaya çalışıyorlar. Ben fıkranın sakıncalı olduğunu düşünmüyorum şahsen. Sadece anlatıldığı ortamın çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Anıtkabir ziyaretinin arkasından gelmesi nedeniyle Koç Holding'e yönelik saldırılara da bir mesnet oluşturduğunu görüyoruz. Bir daha yinelenmemesi gerektiğini temenni ediyoruz. Ermenistan'da bir seçim vardı hafta sonu. Tıpkı Fenerbahçe seçimlerinde olduğu gibi bendeniz sosyal medyamda paylaştım. Ermenistan seçimlerinin galibinin de Paşinyan olacağını söyledik. Zaten görünen köy kılavuz istemez ve Paşinyan şu anda kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre %58.97 oranına ulaştı ve bu sandalye sayısını, parlamentodaki sandalye sayısının yarıdan bir fazlasını, yani salt çoğunluğu garanti ediyor gibi gözüküyor. Nikol Paşinyan Ermenistan'ın son yıllarda gördüğü farklı, atipik liderlerden bir tanesi. Nikol Paşinyan'ı yani seviyoruz sevmiyoruz gibi bir ayırda girmeden söyleyeceğim. Rakipleri biliyorsunuz, bir tanesi Samvel Karapetyan. Samvel Karapetyan'ın partisi %22 oy aldı. Kesinleşmemiş sonuçlar bunlar bu arada, tekrarlayayım. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın başında bulunduğu ittifak da %8.36 oy aldı. Nikol Paşinyan farklı, atipik bir Ermeni başbakanı. Nikol Paşinyan'ın mesela Ermenistan'ın tarihsel tezleriyle ilgili de çok önemli ipuçları verdiğini görüyoruz. Hatırlayacaksınız, 1915 olaylarıyla ilgili olarak Nikol Paşinyan belki de bugüne kadar Türk tarihçilerin bile çok fazla üzerine cesaretle gidemeyecekleri bir konuya değindi. Dedi ki Türkiye ile Ermenistan arasında bir sorun yoktu. Ben de aynı şekilde aynı şeyi düşünüyorum. Türkiye ile Türk halkı ile Ermenistan halkı arasında kesinlikle bir sorun yoktur. Türkiye'yi yönetenlerle Ermenistan'ı yönetenler arasında sorunlar vardır. Bir de Türkiye'yi yönetenleri güdüleyenlerle Ermenistan'ı yönetenleri güdüleyenlerin yarattığı bir problem vardır. Bu problem şudur. Biliyorsunuz Nikol Paşinyan çok güzel anlattı. Bu tez olağanüstü bir şeydir. Bence tarihçilerin bunun üzerinde durması lazım. Üzerinde çalışılması gereken bir tezden bahsediyoruz. Dedi ki biz 1915 olaylarını farklı bir gözle görüyoruz. 1915 olayları şudur dedi. Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu Batı tarafından parçalanamayınca ve Batı tarafından taarruza uğradığı halde parçalanamadığı için Ermenistan'ın ya da Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeniler bir kaldıraç olarak, bir sopa olarak kullanıldı ve Osmanlı İmparatorluğu parçalanmak istendi. Yani Batı hegemonik güçleri 18. 19. yüzyılda, hatta 17. yüzyıldan itibaren Ermenileri Türk topraklarında, Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenileri kullanarak Osmanlı'yı parçalamak istemişlerdir. Mesele bundan ibarettir dedi. Ben de aynısına katılıyorum. Nitekim Ermenistan'la, Ermeni meselesiyle ya da Ermeni terör örgütü Asala'yla bu işi çözemeyeceklerini 1970'li yılların sonunda anladılar. Arkasında ne çıktı? PKK sorunu çıktı. Yani Türkiye'yi, Osmanlı'yı Ermenilerle bölemeyenler Türkiye'yi PKK ile bölmeye çalıştılar. Dünkü Asala terör örgütünün yerini bugün PKK almıştır. Batı sadece Türkiye'nin içini çomaklamak için bunları kullanmaktadır. Nikol Paşinyan'ın tezi inanılmaz güzelliktedir bence. Hani bir Türk söylese ancak bu şekilde. Tabii biz de bazı tezlerin arkasına saklanırken İttihat ve Terakki'nin o dönemde uyguladığı bazı mezalim politikalarını da görmezden gelemeyiz, gelmemeliyiz. Mutlaka iki tarafın birbirine verdiği hasar vardır, ağır kayıplar vardır. Bunları göz ardı edemeyiz. İki tarafın da acıları vardır. İki taraf da yas tutmuştur. Bunları dikkate almak zorundayız. Ama biliniz ki Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihsel tezler tamamen batılı hegemonik güçlerin ülkeyi parçalaması için kullandıkları kaldıraçtan ibarettir. Dün Ermenileri kullanan Batı, bugün Kürtleri kullanarak bölmeye çalışıyor. Bütün mesele son derece açıktır ve Nikol Paşinyan'ı bu tezin sahibi olduğu için en azından desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye ile Ermeni halkları arasında, Türkiye halklarıyla Ermenistan halkı arasında herhangi bir geçim sorunu olmadığını ortaya koydu. Muhtemelen bu seçimlerden sonra, hükümet kurulduktan sonra, %51'i garantiledi çünkü, muhtemelen 51-52 civarında milletvekili olacak. Parlamentoları 101 milletvekilinden oluşuyor. Ve göreve başladıktan sonra Türkiye ile Ermenistan arasında yakınlaşma olacaktır. Muhtemelen Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısı da açılacaktır. Yıllardır kapalı kalan bu kapının açılmasıyla birlikte İki ülke arasında ticaret başlayınca dostluklar yeniden alevlenecek, canlanacak ve bütün geçmişin tümüne, bütün o yaşadıklarımızın tümüne bir sünger çekerek yola devam edebilir. Ermenistan 3 milyon civarında nüfusa sahip ve nefes borusu biziz. Eğer Alican sınır kapısı açılırsa Ermenistan'ın bütün ihtiyacını Türkiye karşılayabilir. Ermenistan'da zaten bu ihtiyacın karşılanması için Türkiye'nin yardımına ihtiyacı olduğunu biliyor. İran'la İsrail dün geceden beri savaşıyorlar. Yeni savaş çıktı demeyelim. Şöyle bir gerekçeyle çıktı. Şimdi sabah saatlerinde İsrail'den fırlatılan füzeler Tahran, Tebriz, Urumiye, İsfahan, Necafabad, Hümeyni Şehir ve Gorve, İslamşehir ve Fardis kentlerinde şu anda patlamalar var. Füzeler düşüyor. Roketler, füzeler ve füze saldırıları nedeniyle ülke şu anda ciddi bir kaotik duruma sürüklenmiş vaziyette. Saldırıyı ilk başlatan İran oldu bu arada, onu söyleyelim. İran'ın saldırıyı başlatması da makul ve akılcı bir gerekçeye dayanıyor. Çünkü İran Amerika Birleşik Devletleri'ne papucunu ters giydirince son savaşta bölgenin güçlü ülkesi, hakim ülkesi, lider ülkesi olarak konumunu belirledi ve ona göre hareket ediyor. İran Lübnan'ı bu savaşta yalnız bırakmayacağını ifade etti ve İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürdüğü için dün İran İsrail hedeflerini vurmaya başladı. Yani ilk füzeler İran'dan İsrail'e fırlatıldı. İsrail de sabaha karşı bütün İran kentlerini ateş altına aldı. Şu anda hali hazırda şu saat itibariyle Tahran'da, Tebriz'de ve İsfahan'da patlamalar duyuluyor. Pek çok televizyon son dakika manşetleriyle veriyor haberleri. İran İsrail'e attığı füzeler sonrasında Hayfa üzerinde görülen patlama görüntüleri var. Ancak bu görüntülerin AI, yani artificial intelligence tarafından, yapay zeka tarafından yaratılmış olabileceğini düşünerek çok fazla kullanmak istemiyoruz. İsrail'de bugün bütün okullar tatil edildi. Halk sığınaklara girmeye başladı. Ve İsrail İran'a misilleme hava saldırılarını sürdürebileceğini açıkladı. Şimdi bombalarla geçen bir geceydi ve Beyrut'a yönelik saldırıya karşılık verileceğini ifade etmişti İran. Bu sözünde durdu. İran'ın şu anda bölgenin güçlü ülkesi ve sözünü yerine getiren ülkesi görünümü var. Eğer bu tablo devam ederse İran bölgede körfez ülkeleri dahil olmak üzere hemen hemen bütün bölgeyi kontrol edebilecek büyük bir güce doğru dönüşüyor. İran, İsrail'in Beyrut'un güney banliyosu olan Dahiye'yi bombalamasına tepki olarak roket saldırıları düzenledi ve şu anda savaş devam ediyor. Savaşın durması için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir çabası var. İki tarafa da seslendi. Truth Social'da yer alan bir haberi var. Truth Social kendi sitesi biliyorsunuz. Ayrıca Fox News'te de haberler var. İran'a yönelik füze saldırısının ardından masaya dönme çağrısında bulundu iki tarafa da. Ve sirenlerin çalması üzerine İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam ettirilmemesi gerektiğini ve bunun barışın çözümüne yardımcı olmayacağını söyledi. İki tarafı da silahlarınızı, baltalarınızı gömün diye çağrıda bulundu. Ancak halihazırda her iki tarafta birbirini füzelerle vurmayı sürdürüyor. İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin olarak da bundan memnun değilim dedi Donald Trump. Çünkü İsrail'in de haksız olduğunu düşünüyor. Bugün itibariyle, bugün başlayan savaş nedeniyle İsrail'in haksız bir duruma yol açtığını ve İran'ın da bu haksız duruma seyirci kalmadığını görüyoruz. İran'ın artık bundan böyle İsrail'e yönelik saldırıları misilleme yoluyla ve misliyle karşılayacağını böylece anlamış olur. Axios'ta yer alan bir haber var. Axios bir son dakika haberiyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini istediğini Donald Trump tarafından ifade etti. Ama şu an itibariyle, şu saat itibariyle muhtemelen televizyonları görüyor olabilirsiniz. Türk medyası böyle haberleri seviyor çünkü. İçeride yer yıkılsa, yani yer gök birbirine girse, ters yüz olsa, içeride olan hiçbir şeyden haber vermeyen Türk medyası bu haberleri şu anda manşetlerinde veriyor. Benim elimde şu anda bir ekran var, orada böyle sarılar, kırmızılar falan dolaşıyor. Dün biliyorsunuz 6 beldede seçim yapıldı. Bir ara seçim yeni belde hüviyeti kazanan yerlerde. Tokat'ın Bağtaş'ı, yine Tokat'a bağlı Yolüstü, Gümüşhane'ye bağlı Tekke, Nevşehir'e bağlı Mustafa Kemal Paşa, Tokat'a bağlı yine Kuşçu ve yine Tokat'a bağlı Çevrecik beldelerinde seçim yapıldı. Bu seçimlerin 6 beldedeki seçimlerin 4'ünü Adalet ve Kalkınma Partisi aldı. Birini Milliyetçi Hareket Partisi kazandı, birini de Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Fakat bu seçimlerin ne kadar şaibeli ve ne kadar sorgulanmaya muhtaç olduğunu şimdi size birkaç cümleyle ifade edeceğim. Bir defa söz konusu beldelerde 6 beldedeki seçmen sayısı 2024 yılından 2026 yılına 2 katına ulaşmış durumda. Şimdi bir beldede İnsanların 2 yıl içinde 2 kat çoğalamayacağı gerçeğinden hareket edersek demek ki ortamda ne var? Bir seçmen taşıma var. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi küçük büyük seçim farkı gözetmeksizin burada da aynı operasyonu yaptı ve tabii bir de şöyle bir durum var. Elbette bir küçük beldesiniz, zavallı gariban bir beldesiniz, Anadolu'nun ortasında bir beldesiniz. Herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verirsiniz ki size hizmet gelsin diye. Zaten yeni belde olmuşsunuz. Orada seçmen dinamiklerini de umursuyorum ben. Son derece önemlidir. Seçmenin verdiği karar yerindedir. Fakat seçmen sayısının 2 katına ulaşması bir defa soru işareti yaratıyor. Başka bir şey var, onu da söyleyeyim. Şimdi İstanbul seçimlerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 seçimlerini hatırlayın. 2019 seçimleri tamamlandı, sandıklar kapatıldı, Yüksek Seçim Kurulu seçim yayınlama yasaklarını kaldırdıktan 1 saat sonra, hatırlayınız o günü herkes hatırlıyordur, İstanbul'un yani 17 milyon nüfuslu İstanbul'un dört bir tarafında köprüler, viyadükler, otobüs durakları, metro durakları her yerde Binali Yıldırım'ın Teşekkürler İstanbul diye afişlerini gördük. Şimdi 1 saat içinde bütün bir İstanbul'un afişlerle donatılmasına imkan var mıdır? Yok. Demek ki bu seçimlerin bizzatihi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kazanılacağına dair bir işaret vardı. Seçimlerin hileli olduğunu biliyoruz ve bu hilenin o seçimde de uygulamaya gireceğini düşündüler. Ancak o seçimde oyunu bozan biri vardı. Ekrem İmamoğlu. İlk kez Cumhuriyet Halk Partisi son 23-24 yılda ilk kez sandıklara sahip çıktı, ıslak imzalı tutanakları tek tek derledi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu her 15 dakikada bir televizyona çıkarak sonuçları ilan ettiler, öndeyiz dediler. Bunun üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi atı alan Üsküdar'ı geçti diyemedi ve seçimi kaybetti. Üstelik de kaybettiklerini bildikleri seçimin iptali için başvurdular. Yüksek Seçim Kurulu da bunu kabul etti. Seçim iptal edildi. Bu defa Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden geçti. 800 bin oy farkla seçimi kazandı. Şimdi aynı şey. Yani burada 6 beldede 10 bin seçmen oy kullandı. Ya dün akşam işte yatmadan önce bütün şeyleri, son haberleri alıyorum. Bekliyorum, saat oldu 8, oldu 8.30, oldu 9, oldu 9.30, saat oldu 10. Hala 6 beldedeki seçim sonuçları ile ilgili net veriler gelmedi, biliyor musun? Ya 11 milyon seçmeli olan İstanbul'daki seçimleri 1 saatte sonuçlandırıyorsunuz. 10 bin seçmeli olan 6 beldedeki seçimleri 2.5-3 saatte sonuçlandıramıyorsunuz. Demek ki ne var? Demek ki orada bir kurgu var. Yani burada şimdi İstanbul seçmeni 11 milyon. 6 beldedeki seçmen sayısı 10 bin. Ya binde 9'u, binde 9'unu sayamıyorsunuz 2.5 saatte. 11 milyon oyu 1 saatte sayıyorsunuz ve seçimin sonucunu ilan ediyorsun. İşte Türkiye'de seçimlerin ne kadar hileli olduğunu kanıtlayan örneklerden bir tanesi budur. Bu seçimin bir de gizli partisi var. Bu gizli partiyi biliyorsunuz. Biz kendisine, daha doğrusu parti tüzel kişiliğine elbette hakaretamiz bir ifade anlamında algılamayınız. Anahtar parti Yavuz Ağralioğlu'nun partisi bu seçimlerde 6 beldenin birinde %20 oy alarak ikinci parti oldu. Çilingir partisi şu anda anahtarla kapıyı açmaya çalışıyor. Yavuz Ağralioğlu'nun partisi bir tavşan partisidir. Biliyorsunuz bu orta mesafe koşularda tavşan koştururlar. Onlar yarışı force ederler, bir yere doğru çekerler. Bir yerden sonra yarışı terk ederler. Yavuz Ağralioğlu'nun partisi budur. Geçmişte Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki rolü her neyse, Yavuz Ağralioğlu da ilk yapılacak seçimlerde aynı rolü oynayacaktır ve plana bağlı kalarak görevini tamamlayacaktır. Ve diğer partilerden saçılan, yani merkez sağ partilerden, merkez sol partilerden saçılan oyları toplayacak, bu oyları götürüp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yamayacak. Sonuç budur. Eğer Yavuz Ağralioğlu diye ilgili bir herhangi bir tespitiniz yoksa, bu tespiti şimdiden, yani geçmişte Has Parti, Numan Kurtulmuş'un Has Partisi neyse, Süleyman Soylu'nun hareketi neyse, bugün Yavuz Ağralioğlu'nun rolü de aynıdır. Dolayısıyla şimdi o saçılan dökülen oyları toplayıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ni güç devşirmek için kullanıyor partiyi. Şu anda partisi bir kaldıraç rolünde. 6 beldenin bu arada 3'ünde Cumhuriyet Halk Partisi sadece aday gösterdi. Bu da çok manidar bence. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu beldelerde aday göstermemesinin birden çok sebebi olabilir. 1- Doğru aday bulamamış olabilirler. 2- Seçimleri kazanamayacakları konusunda bir ön yargı gelişmiş olabilir. 3- Bu bölgelerde yeterince örgütlenememiş olabilir. Mustafa Paşa, Tekke ve Çevrecik de adayları vardı. Diğer 3 beldede aday yoktu ve Çevrecik kazandı. Çevrecik'teki kazanımını Türk medyasında bazı kişiler bunu tabii genel seçimlerle çok böyle paralel giden bir şey gibi anlattılar. Ben aynı şeydi, aynı kanaatte değilim. Çünkü bu sıradan basit bir yerel seçimdir. Üstelik de dinamikleri çok farklıdır. Adaya göre değişebilir, koşullara göre değişebilir ve seçmen taşıma davranışlarına göre değişebilir. Adalet ve Kalkınma Partisi bu bölgeye, bu 6 beldeye çok sayıda seçmen taşıdı ve taşıdıkları seçmenler sayesinde de seçimlerden galibiyetle çıktı. Bunu böyle ülke gündemine yayıp, bakın gördünüz mü Adalet ve Kalkınma Partisi yine birinci parti çıktı diye, eğer herhangi bir şekilde bir hayal ürünü, tezi geliştiriyorsanız bu tezinizden vazgeçin. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi bugün seçim yapısı, bugün ülkede hilesiz bir seçim yapısı, %20'nin üzerinde oy alamıyor net. Çünkü Türkiye enflasyon badiresinden çıkamadı ve enflasyon kısır döngüsünden çıkamadığı için, bu girdaptan çıkamadığı için halk yoksulluk içinde, fakru zaruret içinde, halkın %98'i mutlak yoksulluk içinde, geri kalan bir mutlu azınlık var %2'lik, onlar yaşıyor, %98'de seyrediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yapılacak seçimde büyük bir hezimete uğrayacağını buradan kendilerine müjdeliyorum. Cumhuriyet Halk Partili Gökhan Zeybek, sıra dışı seçmen sayısındaki artışa dikkat çekti ve 2024 yerel seçimlerinde bu 6 beldede toplam seçmen sayısı 4000 iken 6 Mayıs'ta seçmen sayısı 10.000'e yükseldi. 2 katından fazla bir seçmen sayısı artışı var. Bu seçimlerde nasıl bir hile yöntemi? Bu da bir hiledir yani elbette. Ha bu arada meşru mudur? Meşrudur tabii elbette. Ancak yasal mıdır derseniz hayır yasal değil. Çünkü o tarihe kadar o bölgede seçmen kütüklerinde gözükmeyen insanları oraya taşıyıp taşıma seçmenle seçimi kazanıyorsanız meşruiyet içinde kalabilirsiniz ama yasallıktan uzaklaşmış oluyorsunuz. Şimdi herkesi çok ilgilendiren bir haber vereceğim. Eğer devlet memuru iseniz ya da boşta gezer iseniz, herhangi bir işiniz var ama yok gibi ise sizi bu dertten kurtaracak bir haber. Kemal çok ilgilendin ya. Ha? Vallahi dedin ki ne geliyor abi şimdi ya, bir haber ver de biz de bir... Şimdi biliyorsun bilirkişilik diye bir müessese var mahkemelerde. Yani işte bütün davalarda bilirkişi istenir. Hakimler çünkü uzmanlık gerektiren konularda görüşü genellikle akademisyenlerden ve meslek erbaplarından yararlanarak alırlar. Bilirkişilik müessesesi için Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na 2025 yılı için bilirkişilik başvuru ilanı kapsamında oluşturulacak listelerin tamamlanması için bir süre verilmişti. Bu süre zarfında bilirkişi listeleri oluşturulamadı ve listelerin oluşumu 2 Ekim 2026'ya kadar sarktı. Yani bilirkişi olacaksanız hala süreniz var. Dolayısıyla 2 Ekim 2026'ya kadar başvurabilirsiniz. Bu arada bilirkişilik epey bir para kazandıran bir meslek, onu söyleyelim. Çünkü her şekilde işte mesela medya mensupları da ya da işte mühendisler, hekimler, eczacılar, aklınıza gelebilecek bütün meslek mensupları bilirkişilik yapabiliyorlar. İşte balistik uzmanları zaten doğal olarak bilirkişi olarak görev yapıyorlar. Şimdi kaç dakikamız kaldı Kemal? 4. 4 dakikada bunu harcamayayım çünkü önemli, üzerinde çok durmam gereken bir konu var. Şimdi geçen hafta hatırlayınız bir hadise ortaya çıktı. Bir skandal. Skandal neydi? Türkiye'de vizelerin, yani Avrupa Birliği vizelerinin birileri tarafından bloke edildiği ve vize skandalı nedeniyle de 7 şirketle ilgili, 7 vize kuruluşuyla ilgili Rekabet Kurulu başta olmak üzere bir soruşturma açtı. Bu soruşturmayla ilgili olarak bendenizle bir tweet paylaştım ve bu tweette dedim ki bu vize skandalının arkasında Dışişleri Bakanlığı çevresinde örgütlenmiş bir güç, turizm acentaları, paravan konsolosluklar ve turizm rehberleri de vardır dedim. Bunun üzerine Turist Rehberleri Birliği Odası bir açıklama göndererek bu tweetimi silmemi istediler. Silmediğim takdirde hakkımda soruşturma açılacağını ve kanuni yollara başvuracaklarını söylediler. Haklarıdır tabii, açabilirler. Şimdi size saat 8'den sonra bu meseleyi anlatacağım. Bütün yönleriyle anlatacağım. Bu arada tweet'i sildim. Tweet'i silmemdeki maksat şudur. Şimdi tweet'le ilgili olarak bazı kesimleri, bir meslek mensubu, bir kesimi haksız yere eleştirmiş olmaktan kurtulmak için tweet'i sildim. Yoksa tweet'imin arkasındayım. Ama biraz sonra saat 8'den sonra mesela bu tweet'le ilgili gelişmeleri, bunun böyle basit sıradan işte bir turizm olayı olmadığını, basit sıradan bir vize hadisesi olmadığını, basit sıradan bir yolsuzluk olmadığını anlatacağım. Elbette burada turist rehberlerinin hakkını teslim etmem gerekiyor. TUREP, yani Turist Rehberleri Odası, bence saygın, muteber bir kuruluştur. Saygın, muteber bir kuruluşun itibarına gölge düşmemesi için tweet'i sildim. Ama merak etmeyiniz, şimdi birazdan yapacağım açıklamayla anlayacaksınız ki aslında arka planda başka şeyler var. Bunların da göz ardı edilmemesi gerektiğini anlayacağız. Şimdi ufak ufak sona doğru gidiyoruz. Şimdi hafta sonu şöyle bir yerden göz gezdirirken bu meşhur İslam tarihinde biliyorsunuz işte Emeviler, yani Muaviye taraftarlarıyla Hazreti Ali taraftarları arasında cereyan eden savaşlar var. Bu savaşlardan bir tanesi Sıffin Savaşı'dır. Sıffin Savaşı'nda Muaviye taraftarları, Muaviye kendisi biliyorsun Şam valisi o tarihte, Hazreti Ali de halife. Muaviye taraftarları Hazreti Ali ordusuyla karşı karşıya gelince ve yenileceklerini anlayınca askerler mızraklarının ucuna Kur'an sahifeleri taktılar ve Kur'an'a karşı hücum ediyorsanız o zaman kafirsiniz diye bir şeyde bulundular. Bunun üzerine Hazreti Ali ordusu da geri çekilmek zorunda kalıyor. Şimdi bu savaşta Muhallab diye bir komutan var. El-Muhallab. 7. yüzyılda yaşamış bir komutan. Çok muzaffer bir komutan söyleyeyim bu arada. El-Muhallab İbni Abi Sufra. El-Muhallab Abi Sufra önce Sıffin Savaşı'nda Muaviye'nin yanında yer alıyor. Fakat Sıffin Savaşı bittikten sonra bakıyor ki bu Emeviler de uslanmaz ve Emevilerin içinden Hariciler diye bir grup çıkıyor. Hariciler İslam tarafından tekfir ilan edilmişlerdir. Yani İslam'ın dışında gibi görünürler. Tabii egemen ideoloji neyse karşı tarafı tekfir ilan edebilirsiniz. O zaman da öylesi iktidar oyunları var. Şimdi muhallebi diye bir tatlı var bilir misiniz? Bir dakikamız kaldı. Muhallebi tatlısı general yani komutan Muhallab'den gelmektedir. Muhallab bir savaşı kazanıyor ve kendisine İran'da bir aşçı bir tatlı ikram ediyor. Tatlıyı çok beğeniyor. O zaman tabii tatlı hafif böyle tuzlu. İçine tavuk göğsü falan da karıştırılıyor. Öyle yapılıyor. Arapça halip süt demek zaten. Muhallab ve halip aynı kökten geliyor. Tatlıyı çok beğeniyor general Muhallab komutan. Diyor ki bunun adı Muhallebi olsun diyor. Benim adımla düşünülen bir tatlı olsun diyor. İslam tarihinde harici fitnesinin bastırılması açısından önemli bir yeri vardır general Muhallab'in. Ve Muhallebi tatlısının da isim babasıdır kendisi. Evet son 10 saniye. Muaviye döneminde Hindistan ve Horasan seferlerinde görev almıştır. Çok başarılı bir komutandır. Fakat tabii işte önce Muaviye'nin safında savaşıp arkasından haricilere karşı hücum etmesi falan filan da diye düşündüğünüzde aslında iktidar oyunlarının bir parçası. General Muhallab yani Muhallebi'nin isim babası. Saat başındayız. Avatar film müziklerinden şu anda dinletiyoruz size. Avatar bildiğiniz gibi sinema tarihinin en önemli filmlerinden biridir ve halihazırda bugüne kadar bütün sinema tarihi boyunca elde edilmiş en yüksek hasılata sahiptir. Üstelik de James Cameron kendi filmlerinin hasılatını da geride bırakan bir filme imza atmıştır. Eğer Avatar'ı seyretmediyseniz gerçekten çok büyük kayıp. Öyle gidiyorsunuz sinema salonda hüngür hüngür ağlıyorsunuz vallahi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü maskeli bir saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgede yaşanan son gerginlik ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. İsrail ordusu ateşkese rağmen dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş. İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. İsrail'in birçok noktasında siren sesleri duyuldu. İlk saldırı dalgasından sonra İsrail tarafından yeni bir saldırı dalgasının daha başladığı belirtildi. Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü maskeli bir saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Yapılan incelemede saldırganın binanın ön cephesindeki camlara iki kurşun sıktığı tespit edildi. Olayın ardından iki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İzmirli Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten Filyos Çayı'nda akıntıya kapıldı. Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden Erten'in de içinde bulunduğu otomobil, Karabük-Zonguldak Karayolu'nun Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri mevkiinde mola verdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağa kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı. Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Erten'in bulunması için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.
2: Spor.
1: Fenerbahçe'de seçimi kazanan Aziz Yıldırım yeniden başkan oldu. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Yıldırım toplam 17.245 oy alarak Sarı Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu. Kongre üyelerine seslenen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi. Gerekli takviyeler neyse bunu 15 gün içinde yapacağız dedi.
3: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı 30 derece. İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu. İstanbul ve Antalya 28, İzmir ve Diyarbakır 35, Trabzon 24, Gaziantep 29, Van'da parçalı ve yer yer çok bulutlu 23 derece olacak.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu sıralarda %65'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hassal'da yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunzade'de yoğunluğun oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir Çakmak Köprüsü, Tem Ümraniye ayrımıyla Elmalı ve Kavacık'ta yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
5: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
4: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve

0: bir deliğinden başını çıkardı demiş. Bir konuşalım. Hani olan oldu, biten bitti demiş. Elan da demiş ki sendeki evlat acısı, bendeki kuyruk yarası olduğu müddetçe biz bir araya gelemedik.
1: Ali Çağatay'la Zihir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Ali Çağatay'la Zihir Hali devam ediyor.
0: Evet, haftanın ilk günündeyiz. Kemal, nasıl, yazan çizen var mı, böyle izleyicilerden büyük bir tema şey görüyor muyuz, tezahürat görüyor muyuz acaba, yazan çizen iyi mi, sana dönük bir şey var mı, karşılama var mı, yoksa şimdi onu biraz provoke edeceğim de, yani şimdi mahallenin en kral abisi Kemal abiyle çalışıyoruz, dolayısıyla Kemal abiye bir hoş geldiniz demenizi rica ediyoruz. Kumanda masasında Kemal Hacıoğlu var. Kemal Hacıoğlu'na bir hoş geldiniz demenizi rica ediyorum. Geride bıraktığımız hafta İrem'in doğum gününü kutladınız. Müthişti. Bu 6 beldedeki seçmen sayısından daha fazla İrem'e kutlama mesajı geldi. 10 bin civarında falan geldi. Müthişti. Çok olağanüstü bir şey yarattınız. Bugün de Kemal için aynı şeyi yapmanızı rica ediyorum. Şimdi Aziz Yıldırım'la ilgili önce küçük birkaç değinide bulunacağım. Birkaç cümlelik değinide bulunacağım. Sonra meşhur bu işte turist rehberleriyle ilgili sildiğim tweetle ilgili gelişmeleri aktaracağım. TÜREB'den gelen açıklama doğrultusunda. Aziz Yıldırım'ı yüz yüze hiç görmedim. Yani elini dahi sıkmadım. Bilmiyorum, tanımam. Yani işte fotoğraflarda, videolarda falan, maçlarda gördüğümüz kadarıyla. Kendisi Türkiye'nin önemli temayüz etmiş iş insanlarından bir tanesi ve büyük tersanelerden birinin sahibi. Deniz Kuvvetleri'nin şu anda envanterindeki gemilerin 1/3'ünü Aziz Yıldırım yapıyor. Öyle söyleyelim, müthiş bir şeye sahip, birikime sahip. Paraya pula ihtiyacı yok, pardon. Onu da söyleyeyim. Şimdi Aziz Yıldırım biliyorsunuz bu 3 Temmuz kumpasıyla cezaevine girdi. Cezaevinden çıktığı gün Aziz Yıldırım'ın avukatı Deniz Tolga Aytöre, benim arkadaşım, yakın dostum. Aradım, dedim ki Aziz Bey acaba bizim yayınımıza katılır mı? Ben o zaman Habertürk'teyim, işte Habertürk, Bloomberg, Show TV falan hepsi bir arada. Habertürk yayınına davet edeceğiz. Olur dedi, ikna etti, geldi Aziz Yıldırım, Deniz Tolga Aytöre ile birlikte ikisi katıldılar. İşte anlattı bütün süreci, tabii o dönemi. Spiker sordu Aziz Yıldırım'a, dedi ki şimdi dedi bu kadar mağduriyet çektiniz, cezaevine girdiniz çıktınız, hani olmayacak denilen şeyler oluyor. Aziz Yıldırım gibi bir insan, işte İlker Başbu gibi insanların cezaevine girdiği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Pişman mısınız diye sordu. Aziz Yıldırım'ın yanıtı şöyle oldu. Dedi ki bak kardeşim dedi, biz cumhuriyetçiyiz, demokratız, laikiz ve Atatürkçüyüz. Boynumuzu kesseler buradan dönmeyiz dedi. Of dedim ya, işte bu mesela Aziz Yıldırım benim kalbimi o gün kazandı. Ben bir Beşiktaşlıyım, fanatik bir Beşiktaşlı değilim. Hatta takım tutmuyorum, işte hani laf olsun diye. Yani bana da sordu karadan, senin de tuttuğun bir takım var mı? Evet var falan demek için Beşiktaş olduğunu söylüyorum. O kadar. Beşiktaş'a ilişkim o kadar. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Mesela Abdullah Avcı denilen o teknik direktörü göreve getirdikleri gün ben Beşiktaşlı olmaktan vazgeçtim. Zaten genel kurul üyeliğim yok, şu yok, bu yok falan filan, aidat yatırmıyorum, kombine almıyorum vesaire, böyle şeylerin peşinden koşmam. O gün Beşiktaş'ı da bıraktım. Dolayısıyla şu anda takımsızım. Ama Aziz Yıldırım gerçekten çok böyle sözünün eri bir adam. Mesela dünkü kongrede Hakan Safi'ye dedi ki, kardeşim dedi parti diyorum, çok özür dilerim, kulübe para mı harcayacaksın? Tamam peki dedi, getir dedi çekleri, bana teslim et dedi, ben hemen çekileyim dedi. Şimdi bu ne kadar büyük bir meydan okuma biliyor musunuz? Yani öylesine kuvvetli bir challenge var ki Aziz Yıldırım'ın. Şimdi bu challenge karşısında getirip de Hakan Safi, al kardeşim işte çekler, hadi buyurun gidin falan deseydi çekilebilirdi. Ama böyle bir şey yapmıyor. Karşı taraf çünkü şey oynuyor, faulle oynuyor. Bunu biliyor Aziz Yıldırım. Bunu bildiği için de ikiye katladı, koydu kenara. Ve Aziz Yıldırım'ın kazanması bence Fenerbahçe camiası açısından iyi olmuştur. Aziz Yıldırım'ın başarılı işlere imza atacağını düşünüyorum. Bütün takımlara eşit mesafedeyiz. Bu arada onu tekrar hatırlatayım. Hani böyle kazara ya abi bak yine Fenerbahçe'yi, Aziz'i çok övdün falan gibi laflar duymak istemiyorum. Eğer böyle

0: şeyler yazanlar olursa onları hemen engelliyorum, blokluyorum. Hemen. Otomatik olarak Simge Hanım, İrem Hanım ve Kemal abiden rica edeceğiz. Hemen otomatik olarak, aa bak gördün mü yine Fenerbahçeliliğin depreşti. Bak Galatasaray'ı sevmiyorsun, Beşiktaş'tan nefret ediyorsun. Zaten Trabzonspor sana göre değil falan diye yazarsanız hemen şak, otomatik blok. Şu anda önümde olsa şu anda da bloklarım. Lütfen bu tür şeylere girmeyelim. Çünkü biz futbolun yarattığı vandalizme, futbolun yarattığı o gerçek anlamda futbol taraftarlığıyla uyuşmayan bütün şeylere karşıyız. Dolayısıyla hakikaten bu futbol fanatizminden uzak durmaya çalışıyoruz. Siyasi parti taraftarlığından da uzak durmaya çalışıyoruz. Siyasi parti taraftarlığı da aşağı yukarı aynı şekilde. Yani ölse de kalsa da bizim liderimiz falan dememeniz lazım. Çünkü görüyoruz ortada. Her şey olup bittiği halde hala mesela işte bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşinden gidenler. Ya da Özgür Özel'in peşinden gidenler. Bir asker gibi, kurşun asker gibi peşinden gitmemeliyiz. Takımımız kötü oynuyorsa kötü oynadığını söyleyelim. İyi oynuyorsa hep beraber baş tacı yapalım. Ama kötü olan şeyleri canım olsa da kötü de olsa benim takımım falan demeyeceksiniz. Bunu ancak şunun için söyleyeyim. Çocuklarınız için söyleyebilirsiniz. Benim çocuğum kardeşim. İyi de olsa kötü de olsa benim çocuğum dersiniz. Ama takımla ilgili, siyasi partiyle ilgili ya benim takımıma laf edemezsin falan. Olmaz yani. Bu fanatizme giriyor. Dolayısıyla biz o fanatizmin dışındayız. Aziz Yıldırım dolayısıyla yani o söyleşi de inanılmaz. Ben hiç tanımıyorum kendisi, hiç görmedim yani. Karşı karşıya bile gelmedim. Dedi ki bak kardeşim dedi. Böyle çok baba yani bir şey de var ya, tavrı var ya böyle. Koltuğa böyle arkaya doğru yaslandı böyle. Biz dedi demokratız, laikiz, cumhuriyetçiyiz ve Atatürkçüyüz. Başımızı versek yine dedi bu ilkelerimizden fedakarlık edemeyiz, feragat edemeyiz. Şimdi bu mesela bir futbol kulübü başkanı söyleyince insanın hoşuna gidiyor. Siyasi parti taraftarları için de aynı şeyi söylemek lazım. Peki yeterli mi? Yeterli diskur oldu mu futbol üzerine? Döneyim mi Kemal? Ne, yazan çizen var mı? Ne diyorlar? Sana mı geldi? Vallahi. Kemal Hacıoğlu'na kutlama. Ya kutluyorum sizi ya vallahi ya müthişsiniz. Yemin ederim yani bizim radyo izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olağanüstü insanlar. Olağanüstü bir kitleye seslendiğimizi biliyoruz. Çok nitelikli bir kitle olduğunu biliyoruz. Kemal Hacıoğlu'na şu anda İrem Başköy'e doğum günü mesajı nedeniyle gösterdiğiniz alakanın bir kat daha fazlasını göstermenizi rica ediyoruz. Kemal'e bir hoş geldiniz diyeyim. Şimdi dönüyorum. Geçen hafta biliyorsunuz bu vize skandalı baş gösterince biraz böyle bir 10 dakikanızı falan alacağım. Lütfen beni bağışlayın çünkü üzerinde konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Vize skandalı patlayınca 7 tane kuruluş var. 7 kuruluşla ilgili Ticaret Bakanlığı bir soruşturma açtı. Bunlardan bir tanesinin adını biliyoruz, 6'sının adını bilmiyoruz. Şimdi karartmaya bakın. Şimdi madem 7 kuruluş var, Ticaret Bakanlığı da soruşturma açmış. Açıklayın o zaman bunların adlarını. Açıklamıyor. Niye? Çünkü hani kol kırılır yen içinde. Çünkü büyük bir pasta. Vize pastası, Türkiye'nin vize pastası yıllık 1 milyar euro. Biliyor musunuz? 1 milyar euro. Şimdi 1 milyar euroluk bir pasta olunca tabii herkes o pastadan tırtıklamaya çalışıyor. Ben de dedim ki bu vize skandalının arka tarafında Dışişleri Bakanlığı etrafında örgütlenmiş kuruluşlar, yani vakıflar, yine turizm acentaları, paravan konsolosluklar ve turist rehberleri vardır dedim. Turist rehberleri deyince tabii yazanlar da oldu bu arada. Şimdi bugün bu meseleyi hem dört başıyla anlatmaya çalışacağım hem de gerçekten ne olduğu konusunda kafalarınızda soru işareti kalmamasını temin etmeye çalışıyorum. Turist Rehberleri Odası Birliği TUREB bana Twitter adresimden ulaştı. Dedi ki Ali Bey, Şu nedenlerle uzun okumuyorum size. Bu tweetinizin silinmesini istiyoruz. 3 gün içinde silerseniz ne ara, silmezseniz işte hakkınıza takibat falan filan. Hakkımda takibat açabilirlerdi. Tweet'i silmeyebilirdim. Fakat tweet'i sildim. Şunun için sildim. Şimdi tweet'le ilgili durumu anlatabilmek için. Şimdi bu bir meslek taassubudur. Mesela Rahmi Koç kadınlarla ilgili, Kürt kadınlarla ilgili bir fıkra anlattı. Ortalık yıkılıyor. Vay efendim bu Kürt düşmanıydı işte bütün kadınları aşağıladı özellikle Kürt kadını. Öyle bir niyeti yok adamın. Bu bir fıkra. Şimdi bunlara karşı, bütün bunlara karşı böyle yoğun bir defans geliştiriyorsak aslında kendimizden de çok emin değiliz. O anlama geliyor. Mesela Rahmi Koç bu fıkrayı bir Kürt kadın diye değil de, tweetim var İrem getirirse göreceksiniz. Bir Kürt kadın değil de bir kadın diye anlatsaydı bu defa da şöyle. Aa, gördünüz mü bak kadınları aşağılıyor. Cinsiyetçi bir dil kullanıyor. Eril dil kullanıyor. Lanet olası falan diyeceklerdi. Aynı kapıya çıkacaktı. Yine Rahmi Koç'u döveceklerdi. Çünkü Rahmi Koç'un dövülesi gelmişti. Yani birileri Rahmi Koç'u dövmek istiyordu. Bu da bir vesile oldu. Çünkü adam 100. yılında çıktı Anıtkabir'e 6000 personeliyle birlikte kırmızı beyaz kaşkollarla inanılmaz bir gösteri sunarak bir film karesi gibi bir anı gerçekleştirdi. Ve bundan tabii birileri rahatsız oldu. Vay efendim sen Anıtkabir'e niye böyle 6000 kişiyle çıkıyorsun? Onun cezasıdır. Yani bu fıkra Rahmi Koç öyle de anlatsa, böyle de anlatsa aynı kapıya çıkacaktı, aynı sonuç ortaya çıkacaktı. Şimdi buradan bir cinsiyet taassubu var mıdır yok mudur diye sorayım. Bence var. Şimdi mesela kapıcılarla ilgili işte geçmişte öyle diziler vardı. Ha, kapıcılar ayaklanıyor. Aa, biz öyle değiliz. Ya öyle değiliz değil işte. Size diyor ki bazıları böyledir. Bazıları bunları yapıyor falan diye. Aman efendim kapıcıların haysiyeti falan filan. Hekimlerle ilgili bir şey oluyor. Aman hekimler ayaklanıyor falan. Gazetecilerle ilgili bir şey oluyor. Gazeteciler ayaklanıyor. Ya gazetecilerin içinde ahlak, düşük ahlaklı çok sayıda insan var. Bunu biliyoruz biz. Şimdi mesela canım gazetecilerle ilgili böyle diyemezsiniz diye ortaya çıkmak doğru mu? Bence doğru değil. Yani bu meslek taassubundan kendimizi kurtarmamıza. Şimdi bir tweet'i sildim. Tweet'i sildikten sonra şu mülahazayı yapabilecek durumdayım. Şimdi bu söz konusu vize skandalıyla ilgili paylaştığım tweette Dışişleri Bakanlığı çevresinde örgütlenmiş kuruluşlar dedim. Örgütlenmiş diyorum bakın organize. Dolayısıyla önce onların bir şey söyleme. Onlar sesini çıkarmadı. Turizm ajantaları dedim. TÜRSAB'ı kastediyorum. Onlardan da ses çıkmadı. Paravan konsolosluklar diyorum. İşte dışişleri mensupları bilmem ne koruma yardımlaşma cemiyeti falan gibi cemiyetler var ya. Onlardan da çıkmadı. Turist rehberleri dedi ki bu doğru değil. Bize yönelik haksız bir suçlama vardır. Bunu kabul etme. Tamam olabilir. Peki bir defa her şeyin başında en başta birinci elde TUREB'in yani Turist Rehberleri Odası'nın gerçekten saygın bir kuruluş olduğunu kabul ediyorum. Net. Ve bugüne kadar kişisel deneyimlerimden yola çıkarak a posteriori olarak söylüyorum. Bugüne kadar katıldığım tek bir yurt dışı gezide bile yeteneklerinden kuşku duyduğum ve yeteneklerini sorguladığım tek bir rehber olmamıştı biliyor musun? Çok yetenekli insanlar. İnanılmaz. Türkiye'deki rehberler gerçekten inanılmaz. Tarih bilgisi, coğrafya bilgisi, sosyoloji bilgisi, insanlığa dair bilgileri, her şeyleri çok mükemmel. Biliyorlar ve turist rehberleriyle ilgili bir sorun yok. Sorun şu, şimdi TUREB'in açıklamasından şunu gördüm. Ben dedim ki turist rehberleri, şimdi turist rehberleri deyince aklınıza kim geliyor? Turizm Bakanlığı'ndan kokart almış rehberler değil mi? Peki ben şimdi TUREB'e soruyorum. Yani şimdi sorgulama sırası bende. Çünkü ben tweetimi sildim. Şimdi TUREB'e soruyorum. Diyorum ki peki ey TUREB. Mesela bugün İstanbul'da turist gezdiren ve Turizm Bakanlığı'ndan kokartı olmayan ben size 100 tane rehber saysam ne diyeceksiniz? Evet diyecekler. Peki neden engellemiyorsunuz? İşte benim sözünü ettiğim rehberler onlar. Benim sözünü ettiğim rehberler TUREB'in çatısı altında Turizm Bakanlığı kokartlı rehberler değil. Benim sözünü ettiğim bu böyle hani medyada öne çıkan, sosyal medyada fırtınalar yaratan, olmadık şeylere imza atan insanlar var ya. Ve onlar da sıradan insanlar değil. Turizm Bakanlığı'ndan kokart almamış turist gezdiren insanlar var. Bunları kastediyorum. Bunlara engel olmuyorsun ama orada ya aman turist rehberleri odasına böyle şeyler söyleyeyim. Ben onu demiyorum. Diyorum ki bakın kardeşim sizin mesleğinizi refüze eden, sizin mesleğinizi ayaklar altına alan, sizin mesleğinizin itibarını yerle bir eden bir grup var. Bunlara engel olun. Yani orada tweette sözünü ettiğim kişiler TUREB'in, Turizm Bakanlığı kokartlı rehberleri değildir. Net. Ama işte öyle bu meslek taassubu öyle bir şey ki, aa öyle dediniz ama bak gördünüz mü falan. Mesela ben birkaç örnek vereyim mi? Merak ediyor musun? Ha? Vallahi. Kemal mesela turist rehberi olmadığı halde, Turizm Bakanlığı kokartı olmadığı halde, turist gezdiren bir iki isim rica edebilir miyim? İrem Hanım var mı? Yarışmaya girebilir misin rica etsem? Biliyor musunuz? Kokartı olmadığı halde turist gezdiren, böyle çok namlı insanlardan bahsediyor. Mesela Murat Belge turist gezdiriyor. Kokartı yok. Hadi, hadi buyurun. Hadi. Nereye koyacaksınız şimdi? Ha? Murat Belge. Üstelik de Murat Belge'nin gezdirdiği şeyler, gruplar. Mesela Belçika kraliyet ailesi geliyor. Pişt. İşte Rockefeller ailesinin fertleri geliyor. Bunları gezdiriyor. Böyle bir. Adamın kokartı yok. Mesela Turep olsa, ben Turep'in yerini. Şimdi bana mesela açıklamayı gönderin. Açacaksınız, diyeceksiniz ki Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB'a. Kardeşim rehberleriniz nereden seçiliyor? Bizim kokartlı rehberlerimiz mi değil mi? Şimdi Murat Belge şöhretli falan turist gezdiriyor. Gezdiremez. Gezdiremez. Net söylüyorum. Resmi kokartı yok. Ama İstanbul uzmanı falan. İlber Ortaylı öldü. Allah rahmet eylesin. O da mesela turist gezdiriyordu. Gezdiremez. Gezdiremez. Net söylüyorum. Mete Tunçay, Allah rahmet eylesin, o da öldü. O da turist gezdiriyordu. Tarihçi. Kokartı yok. Başka? Mustafa Armağan, bu ağızdan dolma tarihçi var ya. O da turist gezdiriyor mesela. Kokartı yok. Erhan Afyoncu, rektör, profesör, doktor, kor general. Onun da kokartı yok ama mesela o da turist gezdiriyor. Şimdi bunlara engel olmuyorsunuz. Efendim bizim mesleğe karşı bir şeyde bulundunuz falan. Ben diyorum ki bakın, önce mesleğin içini temizleyeceksiniz sonra. Mesela ben bir örnek vereceğim. İspanya'ya gittim. Yani işte bir seyahatimde. Bütün Avrupa ülkelerinde vardır bu arada. Fransa'da da var bu. Almanya'da da var bu. Mesela İspanya'da Sevilla kentine girdiniz. Değil mi? Bir otobüste başınızda bir Türk rehber, Turizm Bakanlığı kokartlı bir rehberle geziyorsunuz. Daha Sevilla sınırından, Sevilla il sınırı diye o şeyi, border'ı gördüğünüz anda otobüs duruyor. Yani şehre girerken, şehir merkezine girerken bir tane İspanyol rehber biniyor otobüse. Diyor ki İspanya, benim ülkemde herhangi bir yerde bir turist grubu gezdireceksen benim rehberimi kullanmak zorundasın. Neden bunu yapıyor? Şunun için. İki bakımdan. Bir, kendi rehberlerine iş yaratıyor. İki, bir de yani gelen rehber, mesela adam nereden gelmiş? İşte Ermenistan'dan gelmiş değil mi? İşte Türkiye ile ilgili bir şeyler şey yapıyor. Siz de ona propaganda yapıyor. Diyor ki böyle propagandaya müsaade etmem. Yani siz, acaba sizin rehberiniz İspanya ile ilgili doğru bilgi veriyor mu vermiyor mu? Benim rehberim orada bulunacak. Gerekli yerlerde uyarıda bulunur. Hatta rehberler şunu da yapıyor. İşte şurada ayakkabı çıkarılır, burada işte baş açık gezilmez gibi uyarılarda bulunuyor. Bunlar yerel rehberlerin işi. Şimdi yerel rehber almadan İspanya'da turist gezdiremezsiniz. Türkiye'de her şeyi yapabilirsiniz. Bunu söylüyorum ben. Ama tabii bu yanlış anlaşılıyor. Sorun burada kokartlı rehberler değildir. Mesela Murat Bardakçı turist gezdiriyor. Kokartı yok. Ha, nasıl? Ahmet Turan Alkan Zaman Gazetesi'nde yazıyordu. Turist gezdiriyordu. Kokartı yok. Daha sayabilir miyim? Yüzlerce. Hatta dahasını söylüyorum. Bir de bu turlar böyle sıradan tur da değil. Yani işte efendim Boğaz'da bir tur düzenledik. Ondan sonra işte Mısır Çarşısı'nı ziyaret ettik. Hadi güle güle evinize. Öyle değil. Ayasofya'yı gezdiriyor. Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Meydanı, Hipodrom, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Süleymaniye Camii, Galata Kulesi, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Galata Köprüsü, Karaköy, Dolmabahçe, Çırağan, Ortaköy Camii, Boğaz falan filan. Her yeri gezdiriyor. Kariye Camii, Pierre Loti Tepesi, Fener Balat falan, Kız Kulesi, Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı, her yeri gezdiriyor. Sonra adamda kokart yok. Peki şimdi kim izin veriyor buna? Turizm Bakanlığı mı veriyor? Hayır. Mesela Turebin orada devreye girip, bir dakika abicim, siz kimsiniz Murat Bey? Beni ilgilendirmez. Gidin kokartınızı alın, öyle gelin. Kokartınızı alın, turist gezdirebilir. Ben Murat Belge'yim, gezdim. Gezdiremezsiniz. Ben mesela Murat Belge ve Mete Tunçay'ı bir vesileyle tanıdım. Her ikisiyle de, yani hani muhabbet için değil de, bir televizyonun kuruluşunu gerçekleştiriyorduk yine. CNN Türk'ün kurucu haber müdürüyüm bendeniz. İşte televizyon kurulurken de dediler ki böyle şöhretli insanları davet edelim. televizyonda çalışacak arkadaşlarımız bu şöhretli insanların deneyimlerinden istifade etsinler diye seminerler düzenliyor. Bu seminerleri de ben yapıyorum. Yani ben organizasyonu yapıyorum. Murat Belge'yi, Mete Tunçay'ı falan işte Ömer Madra aklınıza gelebilecek ne kadar şey varsa şöhretli kişi onları davet ettik. Mete Tunçay geldi mesela bize şey anlattı. Dedi ki biz dedi Murat'la dedi böyle Ankara'ya gideriz dedi. İşte meyhanede dedi alkol sağlığa zararlıdır. İçerken mesela bize tulum peyniri getirirler önden. Ben derim ki tulum peyniri önceden yenmez. Çünkü tulum peynirinin çok baskın bir lezzeti vardır. Tulum peynirinin lezzeti diğerlerini baskılar. Yani ondan sonra yiyeceğiniz hiçbir şeyin tadına. Şimdi adam bunu anlatıyor. Mesela bunu anlattığı için rehber olduğunu düşünüyor. Şimdi bunları anlatarak kendisine bir yer edinen insanları düşündüğünüzde ben o zaman diyorum ki o zaman bir yanlışlık var. Ve bunlara müsamaha gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer siz TÜREP olarak efendim bu şöhretli gezdirebilir olabilir o ayrı. İşte bu İlber Ortaylı canım ona dokunmamak lazım. Celal Şengör bile turist gezdiriyor ya. Ya olacak şey değil. Ama olmaz. Bunlara engel olmanız lazım. Ha bunlara engel olmuyorsunuz. Ali Çağatay bir tane tweet yazdı. Orada rehberler dedi. Aa yeri göğü birbirine katıyorsunuz. Sildim. Tweet orada. Yok artık. Tweet kayıp. Yani o tweetle ilgili artık şeye ulaşalım. Ama siz de bir meslek örgütü olarak sorumluluğunuzu yerine getirip gereğini yapmalısınız. Mustafa Armağan turist gibi gezdiremez. Engel olacaksınız. Getir kardeşim koka. Kokart almak kolay mı? Soruyorum size. Benim kokart almış, kokartlı rehber arkadaşlarım var. O kadar zor sınavlardan geçiyorlar ki inanılmaz bir şey. Yani sadece dil sınavı değil, kültür sınavı, coğrafya sınavı, tarih sınavı, astronomi sınavı, aklınıza gelebilecek biyogenetik sınavı her şeyden geçiyorsunuz. Çoklu üniversite sınavı gibi bir sınavdan geçiyorsunuz ve rehber oluyorsun. Şimdi o adamla Murat Belge aynı mı? Olmaması lazım. Ha aynı diye görüyorsanız o zaman engel olacaksınız. Diyeceksiniz bir dakika arkadaş ya burası mi ya? Yol geçen hanımı. Ha? İspanya'da. Şimdi İspanya'daki uygulamayı Türkiye yapabilir mi? Bizim de mevzuatımızda var. İsteseler mesela bir yabancı grup değil mi? Amerikalı bir grup geldi. Rockefeller ailesi. Rothschild ailesinden birini gezdiriyor. Amerikalı rehber. Bir dakika kardeşim ya. Bu memleketin sahibi biziz. Önce bir yerel rehber alın. Sonra çıkın. Bir defa yerel rehberin parasını vereceksiniz. İki, yerel rehberin uyarılarına da uymak zorundasınız. Ondan sonra turisti gezdirebilirsiniz. Diğerleri için de geçerli. Murat Belge turist gezdirecekse yanına bir tane kokartlı rehberi koymak zorundasınız. Ya bunu yapmıyorsunuz. Ondan sonra dönüyorsunuz. Mesleki taassup. İşte öyle dediniz ama işte bizim çok yaralandık. Yaralanmayın. Ben sizi kastetmiyorum ki. Kokartlı rehberlerle ilgili inancım tamdır. Onlara saygı duyuyorum. TÜREP de çok saygın bir örgüttür. Ona da saygı duyuyorum. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Bu meseleyle ilgili bağlantılı. Yani bağlamından kopartmadan konsept ve kontekst olarak aynı yerde olan bir hadis. Mesela bundan 6 ay önce Kemal hatırlamaz. Kemal o zaman daha yoktu. Bizimle çalışmıyordu. Yani yayınlara katılmıyordu. Ben mesela gazeteciler cemiyetiyle ilgili bu yılın başında Ocak Şubat'ta böyle çok sert açıklamalar yaptım. Hatırladınız mı? Gazeteciler cemiyeti bir meslek örgütü olmaktan çıkmıştır. Ölüm ilanları yayımlamak, cenaze merasimlerini organize etmek dışında bir iş yapmıyor dedim. Ve kendine çeki düzen vermesi gerektiğini söyledim. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar benim hem arkadaşım hem de çok saygı duyduğum bir gazetecidir. Gerçekten çok ahlaklı bir gazetecidir. Dedim ki Vahap Munyar da görevini yapmıyor dedim. Ocak ayından bu yana şimdi bakın bir meslek örgütünün kendi kendisine çeki düzen vermesiyle ilgili süreçten bahsediyorum. Ve gazeteciler cemiyeti o tarihten sonra bir gazeteci gözaltına alındığında, tutuklandığında, bir gazetecinin evine baskın yapıldığında, bir gazeteci haberi nedeniyle haberinin erişime engellenmesi durumunda gazeteciler cemiyeti her seferinde açıklama yaptı. Ve sert, gerçekten hukuka uygun açıklamalar yaptı. Ve o günden sonra gazeteciler üzerindeki baskı hafifledi. Mesela gazeteciler cemiyeti İsmail Arı'yı cezaevinde ziyaret etti. 2 gün sonra İsmail Arı çıktı. Gazeteciler cemiyeti Alican Uludağ cezaevinde ziyaret etti. 3 gün sonra Alican Uludağ cezaevinden çıktı. Demek ki neymiş? Demek ki sivil toplum örgütü meslek taassubundan kurtarırsa kendisini gerçekten işe yarayabiliyor. İşte gazeteciler cemiyeti mesela şu anda ve o tarihten sonra da gazeteciler cemiyetiyle ilgili hep olumlu şeyler söyledim. Bunu da mesela yanlış yorum. Aa Ali abi ya işte dün öyle söylüyordun bugün. E öyle. Ne diyor? Vladimir İliç Ulyanov Lenin diyor ki somut koşulların somut tahlillerini yapmak zorundasınız. Yani dün gazeteciler cemiyeti kötüydü. Kötü diyordum. Dedim. Bugün çok iyi diyorum. Diyorum. Evet iyi çünkü. Bugün de dolayısıyla içinde bulunduğumuz durumdan TÜREB'in kendine bir ders çıkarmasını ve ona göre hareket etmesini araştırsınlar. Hatta şöyle yani bir cevap hakkına yol açmaması bakımından söylemiyorum. Korkum yok onu söyleyeyim. Mesela medyada böyle çok popüler olan bazı rehberler var. Hiçbirinin de kokartı yok bu arada. Adam hem gurme hem degüstatör hem işte barista hem gezi rehberi hem bilmem ne hem böyle her şeye maydanoz olan birisi. Adamın kazandığı para inanılmaz boyutlarda. Ya kardeşim yani rehbersen rehberliğini yap. Baristaysan baristalığını yap değil mi? Degüstatörsen degüstatörlüğünü yap. Gurmeysen gurme gibi daha. Ama hem gurme hem barista hem degüstatör hem rehber falan. Böyle var, böyle insanlar var. Şimdi mesela bunlara engel olun. Ha bunlara engel olmuyorsunuz. Ondan sonra dönüyorsunuz. Ha bizim mesleki haysiyetimizi, itibarımızı yerle bir edin. Sizin mesleki haysiyetinize ve itibarınıza lafım yok. Ben bir kez daha söylüyorum, bu bahsi kapatıyorum. Bir şey tanıtım ayarlar mısın Kemal? Mesleki haysiyetinize, mesleki itibarınıza saygım var. Bugüne kadar katıldığım bütün yurt dışı gezilerde birlikte, bizimle birlikte gelen bütün rehberler 10 numaraydı. 10 üzerinden 10 hepsine veriyorum notunu. Çünkü çok yetenekli insanlar. Onlarla ilgili çünkü onlar iyi sınavlardan geçmişler. Yani turist rehberliği kokartını alabilmek deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Çok zor bir sınavdan geçiyorlar. Mesele onlar değil, mesele öbürleri. Öbür taraftaki arkadaşlar. Kendisine barista süsü veren, kendisine degüstatör süsü veren, kendisine rehber, gurme süsü veren insanlardan bak. Bunlara engel olmayın. Ondan sonra dönüyorsunuz. Kapıcılara laf etmeyin. Etmeyelim tamam. Gazetecilere laf etmeyin. Etmeyelim tamam. O zaman hep beraber böyle güzel güzel. Herkes iyidir. Bütün işte bütün takımlar da şahanedir. Hepsi çok iyi yönetiliyor. Aslında Türkiye'de futbol şahlanıyor falan mı diyelim? Diyemeyiz. Diyemeyeceğimiz için bunu söylüyorum size.
1: Ebu Bekir Sifil'in fetvasına uyanlara selam olsun buradan. Ebu Bekir Sifil'in fetvasıyla yola çıkanlara selam olsun.
2: Selam olsun.
1: Aradan geçen 1400 yıla rağmen hala Ebu Bekir Sifil'in bu fetvayı vermesine seyirci kalanlara da selam olsun.
2: Selam olsun.
1: Ebu Bekir Sifil'in namaz kılmayanı öldürebilirsiniz diyen bu söylemine karşı sessizliği seçen savcılara da selam olsun.
2: Selam olsun.
1: Bil umum herkese selam olsun diyoruz.
2: Selam olsun.
1: Uygarlık tabii başka bir şey. Uygarlığa ulaşmak için başka yollardan geçmek lazım.
3: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Ali Çağatay'la Sihir Ali devam ediyor.
0: Evet, mahallenin abisi Kemal abimize mesajlarınızın geldiğini düşünüyorum. Ne durumda Kemal? Yani bir öyle mi? Coşkun akan bir nehir gibi mi? Biz hep Çoruh Nehri benzetmesini yapıyoruz. Çoruh, Türkiye'deki en coşkun akan nehirlerden biridir. Önüne falan böyle barajlar kuruyorsunuz, vuruyorsunuz falan yani geçemezsiniz. Öylesine söyleyelim. Şu anda Kemal Hacıoğlu'na gelen mesajlar aşağı yukarı bir Çoruh Nehri debisine yakın bir şekilde seyrediyor. Çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı. Şimdi 1 Haziran itibariyle hayatımızda bir şey değişti. Bunu aslında 1 Haziran günü sizinle paylaşacaktım ama bu arada tabii herkesi ilgilendirmiyor. Fakat Türkiye'de herkesi ilgilendirmeyen lüzumsuz işler yapıldığını anlatmak için bu konuyu açacağım birazdan. Şimdi 1 Haziran itibariyle Türkiye'deki sağlık sektöründe çalışan personelin kıyafetleri yeniden düzenlendi. İrem Hanım o fotoğrafı bulunca bir AI fotoğrafı var. O fotoğrafta göreceksiniz. Bu uygulama çerçevesinde önce 1 Ocak 2026'da sağlık personeline forma dağıtımı başladı. Ve yılda 2 kez bu forma kurum tarafından temin edilecek. İşte giyim kuşam hakkı çerçevesinde. Ve 1 Haziran itibariyle de tam geçiş sağlanacak. Artık kurumlarda hangi personel hangi renk kıyafeti giyecek, forması, üniforması nasıl olacak bunu biliyoruz. Bu Sağlık Bakanlığı'nın kurumsal kimlik kılavuzu uygulaması kapsamında. Diyeceksiniz ki ya bütün dertleri baş ettik, bütün boyaları boyadık. Şimdi bir fıstıki yeşil mi kaldı derseniz evet öyle. Fıstıki yeşil. Sağlık personelinin rengarenk kıyafetler içinde olması iyi midir? Vallahi iyidir. Peki bunun böyle birdenbire radikal bir hamleyle bütün sağlık, kaç bin sağlık personeli olduğunu bilmiyorum. Yani işte özel ve kamudaki bütün şu anda ekranda. Şimdi şu ekrandaki personel şeyine, formalarına bakın. Hangisinin hangisi olduğunu anlamanıza, işte boynunda stetoskop varsa o doktor, o kesin. Fakat onun dışında bu güvenlik görevlisi mi? İşte klima arızasını gideren teknisyen mi? Narkoz uzmanı mı falan bilmiyorsunuz. Ama böyle bir uygulama getirdi. Neden getirildi? Şunun için getirdi. Dediler ki ya arkadaş bu tekstil sektörü var ya batıyor şu anda. Biraz kumaş sarf etmemiz lazım. Şimdi düşünün senede 2 tane veriyorsunuz. 2 adet. İşte 120 bin 150 bin neyse kaç bin personel varsa bilemem. Dolayısıyla 300 bin 400 bin kişiye yeniden elbise yapıyorsunuz. Kumaştan. Bunun için getirildi. Bunun Türk sağlık sistemine en ufak bir faydası yoktur. Türk sağlık sistemi açısından formaların bu şekilde bir tek tipe dönüştürülmesinin herhangi bir faydası yok. Ya ameliyathanedeki doktor yeşil giyer, bu kadar basit. Hemşire beyaz giyer falan. Bunun dışında böyle lila, fuşya falan gibi. Mesela ben size lila rengi desem bana lila rengini gösteremezsiniz. Var mı? Biliyor musun? Ben vallahi bilen çok azdır. Fuşya, fuşya diye bir renk var biliyor musunuz? Kemal diyor ki ben zaten renk körüyüm, bana onları sorma. Şimdi klinik eczacılar beyaz giyecek. Hemşireler lacivert giyecek. Sorumlu hemşirelerin yakasında bir de beyaz şerit olacak. Fotoğraf ekranda, oradan takip edebilirsiniz. Ebeler mürdüm eriği renginde giyecekler, mürdüm eriği. Ameliyathane personeli yeşil veya green'in tonlarını giyecek. Hekimler belirli renklerde, genelde beyaz önlük giyecekler. Diğer gruplar yani teknisyenler, temizlik personeli, idari personel falan, onların da her birinin ayrı rengi var. Şimdi tekrar renkleri sayayım mı? İster misiniz? Hemşire lacivert. Eğer sorumlu hemşirese yakasında bir de şerit olacak. Ebeler mor yani mürdüm eriği renginde. Doktorlar Alaska mavisi. Alaska mavisi duydunuz mu? Biliyor musunuz? Yani Alaska mavisi. Ya arasak Alaska mavisi. Alaska mavisinin ne olduğunu tahmin. Şimdi önce gideceksiniz. Bu Alaska mavisi mi? Yok. Bu Alaska, bu deniz mavisi. Yok abi değil. Bu gök. Yok vallahi bu da değil. Bu çelik mavisi. Ha düşünün şimdi maviye karar verip ondan sonra mesleğine karar vereceksiniz. Eczacılar çimen yeşili giyecek. Peki doktorla arasındaki, doktor biraz daha böyle koyu şey yeşili giydiği zaman eczacıyla doktoru nasıl ayırt edeceğiz? Gerek yok. Çünkü mesele şu, mesele iş yapmak değil. Mesele sadece bir şeyi yerine getirmek. Birilerine para kazandırmak. Bu işin muhtemelen ihalesini de birileri aldı. Tıbbi sekreterler 5 renkte giyecekler ve genellikle takım elbise. Klinik destek personeli turuncu giyecek. Amerikan cezaevleri kıyafeti gibi. Nasıl? Ha? İçeride dolaşıyorsunuz. Abi yanlış yere mi geldik? Ha? Bu şey Alcatraz olabilir mi? Cezaevinde miyiz? Böylesine yani kavram kargaşası yazıyor. Temizlik personeli saks mavisi giyecek. Hadi buyurun saks mavisi. O fotoğraftan bakın saks mavisi hangisiyse bulun. O artık iş size kalıyor. Teknik personel, hizmet personeli natürel gri giyecek. Bir de natürel, bak gri var. Natürel gri var, bir de kür rengi var. Hangisinin olacağına karar verin. Ameliyathane personeli yeşil giyecek. Doktor da yeşil giyiyor, eczacı da yeşil giyiyor. Hangi yeşil hangisi? Bilebiliyor muyuz? Bilmiyoruz. Aile sağlığı elemanı su yeşili giyecek. Hayda, su yeşili. Vallahi işin içinden çıkmak çok zor. Ben çıkamadım, o bakımdan bu konuyu alıyorum. Bence eksik bu. Kemal şey yapabilirler mi acaba? Mesela iç çamaşırına da bir standart getirebilirler mi? Tabii iç çamaşırı gözükmüyor. Vallahi öyle yani, ama hakikaten şimdi bunun böyle ironisini yapıyorum ama olacak şey değil. Gerçekten. Şimdi kurum amirleri iç yönetmelik çıkarsınlar bence. Desinler bundan böyle işte şu renkte giyin. Erkekler siyah. Siyah paçalı don. Öyle. Öyle yapmaları lazım. Bilmiyorum yani. Dolayısıyla bu kavram kargaşasının önlenebilmesi için. Mesela orada şöyle açık kapılar da var. Mesela ebesiniz değil mi? Göreviniz ebe. Aynı zamanda hemşirelik yapıyorsunuz. Yani doğuma giriyorsunuz. Bu arada da girip mesela doktora asiste ediyorsunuz. Eğer hem ebe hem hemşireyseniz lacivert mi giyeceksiniz, mor mu giyeceksiniz, hangi renk giyeceksiniz, beyaz mı giyeceksiniz? Belli değil, bilmiyorsunuz. Öyle. Dolayısıyla yapay zekayla sizin için renklendirdik. Ekrandan bakarak takip edebilirsiniz. Boynunda steteskop olanlar hekim, öyle gözüküyor. Boynunda steteskop olmayan, elinde dosya tutan, işte dosya tutuyorsa tamam bu teknik personel değil, bu idari personel falan diyorsunuz böylesine. Şimdi bizim devletimiz, yüce devletimiz böylesine boş işlerle uğraşmayı çok seviyor. Boş işlerle uğraştığımız için de maalesef bir türlü kendimize gelemiyoruz. Bizim en büyük sorunumuz budur. Bizim meselenin özü, meselenin künhü dururken ne yapıyoruz? İşin özünden uzaklaşıp kenardan dolaylama yapmamız. Kenardan dolaylama yaptığımız için de maalesef bunlar başımıza geliyor. Şimdi hastane kıyafetlerini ayarlayınca hastanenin kalitesi düzeldi mi? Bence düzelmedi. Gidin bakın devlet hastanelerine, gidin aile sağlığı merkezlerine gidin. Ya rezalet, sefalet içinde oralar. Havalandırması olmayan, kliması olmayan. Yani işte içeri girdiğiniz zaman 10 bin yıldır tozlara alınmamış yerlerden bahsediyoruz. Öyle. Ha onlarla ha işte fıstıkı yeşil olacak. Su mavisi, saksı mavisi falan diye giydireceksin söyle. Komik bile değil. Komikliği hakikaten değil. Yani üzerinde konuşuyoruz ama ya ama şimdi diyeceksiniz ya arkadaş ya 10 dakikadır konuşuyorsun. Evet konuşuyorum çünkü devlet bu işe büyük bir mesai harcamış, büyük bir para harcıyor. Bütün personelin kıyafetini yenileyecek. Şimdi düşünün mesela doktorun 20 tane şeyi var, yeşil önlüğü. At onu, sana yenisini vereceğiz. Yeni, bizim tekstil, konfeksiyon atölyelerinden gelecek. Birilerine para kazandıracaklar. Bütün mesele budur. Geçmişte polisin kıyafetlerini de böyle 10 yılda bir değişiyordu böyle. Hatta 5 yılda bir değişiyordu. 5 yılda bir işte gri mi olsun, yeşil mi olsun falan, işte şu mu olsun, bu mu olsun falan diye değiştiriyorlardı. Çünkü birilerine para kazanmıyor. Polis de 330 bin kişiden bahsediyoruz. Birdenbire değiştirdiğiniz zaman tekstil sektörü bayram ediyor. Onu da veriyorsunuz tabii, böyle bir hatırlı bir kişiye veriyorsunuz. O da oradan alıp götürüyor. Şimdi Celal Şengör'le ilgili bir fotoğraf getirebilirse İrem Hanım. Celal Şengör biliyorsunuz bir ilaç kullanarak zayıfladı. Celal Şengör'ün, evet fotoğraf geldi, vallahi bravo, tebrik ediyorum İrem Hanım, yani kutluyorum sizi. Kemal çok başarılı değil mi? Ha? Vallahi 10 numara gerçekten. Fevkalede 10 üzerinden 11 İrem Hanım'a verdik puanı. Celal Şengör zayıfladı. Fotoğrafı çıktı iki tane yan yana ekranda şu anda. Şimdi bu fotoğrafa bakarak vah vah Celal abim ölmüş falan diyenler oldu. Hayır değil, ben size söyleyeyim, çok sağlıklı zayıflamış. Ha zayıflama yöntemi bu arada sağlıklı değil, onu söyleyeyim. Ozempik diye bir ilaç kullanıyor. Bu Ozempik ilacını bazı doktorlar tavsiye ediyor, bazıları etmiyor. Biz bilmiyoruz tabii, bizim alanımıza girmiyor. Yani çizmeden yukarı çıkmamak için. Bu kullanılabilir mi, kullanılamaz mı ya da ne kadar kullanılır, kim kullanabilir bunu bilemem. Ama bir moda, bir salgın halinde şu anda herkes Ozempik kullanıyor. Gidiyorsunuz basit bir yere, klinikte, abi size bir Ozempik vereyim mi? Şimdi Ozempik'i alıyorsunuz. İşte kullanıyorsunuz, ara veriyorsunuz, hop tekrar şey gibi, balon gibi şişiyorsun tekrar. Tekrar aynı yere gidiyorsunuz. Peki bu ne sağlıyor size? Bir defa zayıflamanın basit bir yöntemi vardır. Bir, hareket edeceksiniz, az yiyeceksiniz. Bu kadar basit. Ben hem hareket etmeyeyim, hem çok yiyeyim, hem de zayıflayayım. Olmuyor işte, üçü bir arada olmuyor. Buradan Celal Şengör'ün bu fotoğrafı çıkınca altına şöyle vah vah Celal hocam mahvolmuş falan diye yazdılar. Hayır, bence mahvolmamış. Hatta çok yakışıklı olmuş Celal Şengör. Şimdi ben Celal Şengör'ü, tabii bu yapay zekayla bugün üretemem ama size yarın üretip verebilirim bunu. Celal Şengör işte eskiden kaç kiloysa bilmiyorum, diyelim ki 120 kilo. Daha da fazla olabilir, çok hakikaten çok kiloluydu. Yani bayağı böyle bir topaç gibi falan yürürken eni boyuna eşit. Şimdi Şişman iken 120 kilo iken giydiği gömleklerin aynısını giyiyor. Şimdi 120 kilo iken giydiğiniz gömleği giyerseniz gömlek üzerinizden sarkar. Şimdi Celal Şengör'ün gömleğine bakın burada. Bir defa o gömlek, o gömleği atacaksınız ya da daraltacaksınız. Yakasını, paçasını falan her şeyi. Başka ne yapacaksınız? Şimdi yüzünüz küçülmüş, sakalı falan düzelteceksiniz. Hatta mesela sakalınıza yeni bir form vereceksiniz. Ya da sakalsız olacak ya da top sakala dönüştüreceksiniz. Saçlara bir form vereceksiniz. Bütün bunları. Ceket aynı şekilde. 120 kiloyken giydiği ceketi üzerinde görünce. Tabii Celal hocam ya vah vah gördün bak ne hale gelmiş falan. Hiçbir şey olmamış. Bence çok sağlıklı. İyi görünüyor. Dolayısıyla yapması gereken şey bu kıyafetinde küçük bir revizyon yapıp ona göre yeniden kendini yaratabilmesi söz konusu olabilir. Şimdi buradan bu zayıflama yöntemleriyle ilgili konuşurken, şimdi zayıflamanın esası şudur. Zayıflamaya başladığınız zaman vücut önce yağ yakıyor, sonra kasları yakıyor, sonra da organların etrafındaki dokuları yakıyor. Kaslar bedende yağ yakan en önemli metabolik fırınlardır. Kas kütlenizi kaybettiğinizde metabolizma hızınız da doğal olarak dibe vurur. Dolayısıyla kas gücünüzü kaybettiğiniz andan itibaren zayıflama rejiminiz aslında aleyhinize döner. Öyle bir zayıflamayı kimseye tavsiye etmiyor doktorlar. Şimdi buna mesela kaç kilo verdi diye baktım ben Celal Şengör. 50 kilo diyor. İlk röportajında 20 kilo verdiğini söylüyor. Sonra tabii uzatınca 50 kiloya kadar vermiş. Hızlı kilo kaybı nedeniyle sesi ve yüzü. Sesi değişmedi bir defa. Bu sesini uyduruyorlar. Ben mesela Celal Şengör'le konuşmadım o tarihten sonra ama sesi aynı, sesinin değişme. Ha ama böyle bir letafet gelebilir sesine. O ayrı. İş meselenin bu boyutu değil. Şimdi buradan, bu zayıflamadan yola çıkarak size bir kavramdan bahsedeceğim. Bu kavramı kulaklarınıza küpe etmenizi rica ediyorum. Çocuklar için söylüyorum, genç arkadaşlarımız için. Şimdi bir kavram vardır. Derler ki bro science diye bir kavram var. Bro science nedir? Yani Türkçe'ye, gündelik dile uyarlarsak işte kanka bilimi diyoruz buna. Mesela şöyle, ya benim dedem 90 yaşına kadar sigara içti ve hiçbir şey olmadı. Adam böyle turp gibiydi, yatağında öldü. Sigara sağlığa zararlıdır bu arada. Benim dedem 90 yaşına kadar içti, bir şey olmadı. Demek ki sigara sağlığa zararlı değildir gibi sonuç mu çıkıyor? Değil. İşte bu birilerine ait olan bir metodolojinin herkese şamil hale getirilmesi durumunda herkes için geçerli olabileceğiyle ilgili bir yanılsamadır. Spor salonlarında işte mesela birisi diyor ki vallahi benim bir arkadaş var abi gitti adam 3 ayda böyle şey gibi oldu yumruk gibi kas yaptı falan. Şunları şunları yapıyor falan. Siz de gidip aynısını yapın. İşte buna bro science diyoruz. Kanka yöntemiyle birinin yaptığını aynısını taklit ederek aynı sonuca ulaşmayı beklemek aslında bilim dışı bir yöntemdir. Ve bu bilim dışı yönteme çok fazla prim veriliyor Türkiye'de maalesef. Mesela karbonhidratı akşam yemeğinde yersen yağ yapar derler. Evet doğru ama karbonhidratı yiyip işte 200 kilometre ya da 10 kilometre yürürseniz karbonhidrat yağa dönüşmemiş olur. Ya da squat yapmazsan bacakların çalışamaz derler. İşte testosteron seviyen düşer derler. Herkes de öyle olmayabilir. Yani birisi için uygun olan bir şeyin herkes, ya insan bir biyolojik varlık, 8 milyar biyolojik varlıktan bahsediyoruz. Herkesin biyolojisi kendine özgüdür. Yani nevi şahsına münhasıdır. Sui generis'tir. Birinin iyi dediği şeyi siz aynen alıp uygularsanız o birisi siz değilsiniz. Siz de birisi olamazsınız. Dolayısıyla başka bir yöntem denemeniz gerekiyor. Bunun için de bilime başvurmanız lazım. Doğrudan işin uzmanı hekimlere başvurmanız lazım. Bro Science yönteminde, yani kanka biliminde gerçek payı var mıdır? Vardır. %50'si gerçektir ama %50'si de efsanedir. Mesela soyda science dedikleri işte sahte bilim kategorisine giriyor bu. Bu sahte bilim kategorisinde mesela siyaset biliminde de kullanılır. Bizde var böyle ağızdan dolma siyaset bilimciler. Abicim Yunanistan'da yapıldı oldu falan. O Yunanistan. Yani bizde değil ki, başka bir şey. Ya Bulgaristan'da oldu, bizde de olmaz yani. Tanzanya'da yaptılar oldu. Böyle bizim kayınvalidenin komşusu yaptı, böyle oldu falan. Öyle olmuyor yani. Bu yöntemlere başvurduğunuz zaman olmuyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz çok büyük hayati bir hatasıdır, yanılgısıdır. İşte faiz sebep, enflasyon netice. Onu birisi kendisine, Yiğit Bulut muhtemelen o enjekte etti. İnandı ve bunu uyguladı. Faiz sebep, enflasyon netice tezinin sonunda biz %85 enflasyon gördük. Nasıl? Demek ki böyle bro science yöntemleriyle olmuyor. Abicim öyle Arjantin'de denetiler. Bak oldu, tutturdular. Bizde de tutar diye düşünüyor. Arjantin'de öyle olduysa başka sebepler vardır. Ona bakmak lazım. Bu bakımdan böyle çevrenizde genç arkadaşlar için söylüyorum. Bizi dinleyen mesela geçen bir izleyicimiz yazıyor. 7,5 yaşında oğluyla beraber. İşte hatta mektubu da okuyacaktım. Kısacık bir mektup yazmış. Diyor ki gidiyoruz diyor işe. Radyoyu böyle hafif açtım. Sessiz. Sordu bana dedi ki baba diyor niye açmıyorsun sesini? Dedim ki şey yok Ali abi yok. Ha o zaman açma o zaman gerek yok. Öyle dinleyebilirsin diyor. Dolayısıyla çocuklarla bizim iletişimimiz o kadar iyi ki biz şu anda bizi 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 10, 12, 15 yaşında çocuklar dinliyor. Bu bakımdan kullandığımız dili ona göre seçiyoruz. Kelimeleri özenle oturtmaya çalışıyoruz. Çocukların etkilenmesi ya da etkilenmemesiyle ilgili durumları tahlil ederek konuşmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan olabildiğince yani böyle kılı kırk yararak gidiyoruz. Hata yaptığımız zamanlar oluyor elbette. Kusurumuza bakmayın. Yani beşer şaşar. Herkes hata yapabilir. Şimdi okullarda mesela disiplini artırırsak okullar düzelir değil mi? Olmuyor. Mesela Finlandiya'da okullarda disiplin sıfır. Ama başarı çok yüksek. Türkiye'de Türk'üm, doğruyum, çalışkanım işte giriyorsun falan değil mi? Gençliğe hitabeler falan filan okuyorsun ama olmuyor mesela. Demek ki başka bir şey var. Altyapıda başka bir yani tembelliği ortadan kaldırmak lazım. Tayyip Erdoğan'ın bu konuda sabıkası çok fazla söyleyeyim. Yani bro science yöntemleri kullanma konusunda. En başat ve en göze çarpan bro science yöntemi de işte bu faiz sebep enflasyon netice tezidir. Buna birileri Sayın Cumhurbaşkanı dediler ki vallahi işte faizi düşürürsen enflasyon da düşer diye. Faizi düşürünce enflasyon düşmüyor. Enflasyonun yükseldiğini gördük. %85 şu anda. Ve Türk lirasının çöküşünü gördük ayrıca. Yani 7 lira 90 kuruştan şu anda 46 liraya gelen bir dolar var. Bütün bunların hepsi yanlış uygulamalar yüzündendir. Neden oluyor? Şundan oluyor. Mesela geçtiğimiz günlerde bir taksi şoförü İstanbul'da bir yabancı, bir Amerikalı turisti 300 liralık yol için götürdü ve 7.282 lira aldı. Böyle küsuratlı da alıyor ki hani adamın kafasına da abicim birdenbire böyle baksana kuruşuna kadar saydı. Ve tespit edildi taksi şoförüne 95.500 lira para cezası kesildi. Taksicilik yapamayacak elinden kartı, ruhsatı alındı. Şimdi bu bence vicdansızlık hatta düpedüz eşkıyalık. Şimdi 10 dakikalık yolu siz 300 lira tutacak olan yolu 50 eurodan daha fazla bir para istiyorsanız hakikaten burada bir ahlaki fenomen vardır. Bu ahlaki fenomene dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye'de ahlaki fenomen 30 saniyemiz mi kaldı? Peki 30 saniyede şunu vereyim. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde görev yaparken kadro vaadiyle kadınlara cinsel istismarda bulunan ve şantaj yapan Abdurrahim Cemal Saygın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde özel kalem müdürü olarak atandı. Hadi bakalım buyurun. Hadi. Şimdi bütün bu lafların üzerine Abdurrahim'in durumunu yeniden ele alın. Türkiye'de ahlak tefessü etmiştir. Buharlaşmıştır, ortadan kalkmıştır. Ahlakın tefessü ettiği, ortadan kalktığı bir ülkede hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Şoför öyle yapar, öbürü de böyle yapar. Herkesin kendine göre bir çıkar havuzu vardır, o çıkar havuzunu bitirdik. Bugünün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Kemal Hacıoğlu, editör masasında İrem Başköy'le birlikte gerçekleştiriyoruz size. Bugün Avatar film müziklerini seçtik. Avatar soundtrackleri dinletiyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın...

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde açıklamalarda bulundu. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgede yaşanan son gerginlikler ve İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. İsrail ordusu ateşkese rağmen dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu. İran, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı, İsrail'in birçok noktasında siren sesleri duyuldu. İlk saldırı dalgasından sonra İsrail tarafından da yeni bir saldırı dalgasının daha başladığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde açıklamalarda bulundu. Sıfır atığın ekonomiye etkisine değinen Erdoğan, sıfır atık hareketi ve hayata geçirdiğimiz projelerle ekonomimizde 365 milyar lira katkı sağladık dedi.
2: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik.
1: İklim krizine de dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'deki sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü söyledi. İklim meselesinin küresel salgın ve savaşlarla aynı derecede tehlikeli olduğunu belirten Erdoğan, bu krizin insanlığın tamamını tehdit ettiğini söyledi.
2: İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorun. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte hava kirliliğinden gıda kirliliğine, hatta gıda kıtlığına, atık yönteminden, atık yönetiminden, doğal afetlere, iklim ve üretim kaynaklı problemlerin kelebek etkisiyle birbirini tetiklediği inkar edilemez bir hakikattir. Spor.
1: Fenerbahçe'de seçimi kazanan Aziz Yıldırım yeniden başkan oldu. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Yıldırım toplam 17.245 oy alarak Sarı-Lacivertli Kulübün 35. başkanı oldu. Kongre üyelerine seslenen Yıldırım şampiyonluk sözü verdi. Gerekli takviyeler neyse bunu 15 gün içinde yapacağız dedi.
3: Kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın.
4: Yol durumu.

0: İBB yol haritasına göre trafikte yoğunluk %63'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy'ün oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Hastal'da yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden yollardansa Ataşehir, Tem Ümraniye, Elmalı ve Kavacık'ta yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programı bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Hatırlayınız, 2020'de ne denmişti? 800 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ulaştık denmişti yine Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Hatta şöyle ifadeler vardı değil mi? Açıl pencereleri, doğalgaz çok ucuzlayacak bundan sonra. Ülkemizin rezervleri giderek artıyor gibi açıklamalar vardı. 2020'de 800 milyar metreküplük doğalgaz bulunduktan sonra doğalgaza %600 zam geldi. Bu bilgiyi de hani aklımızın bir kenarında tutalım.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: 1930 Uruguay. Tarih 1930'a yaklaşırken dünya futbolu Avrupa ile Güney Amerika arasındaki güç mücadelesine sahne oluyordu. İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'nun ev sahipliğinde düzenlendi. O yıllarda FIFA'nın ağırlık merkezi Avrupa'daydı. Güney Amerika ise giderek güçlenen ikinci büyük eksen haline geliyordu. 1924 ve 1928

0: olimpiyat oyunlarında Uruguay ve Arjantin, Avrupa'ya adeta futbol dersi vererek oyunun yeni standardını belirledi. Ancak Güney Amerika temsilcileri masada sahadaki kadar güçlü değildi. Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in Dünya Kupası fikri işte bu gerilimlerin içinden doğdu. Güç dengelerinin pazarlığı sonucunda ilk turnuvaya ev sahipliği yapma hakkı Uruguay'a verildi. Olimpiyatların katı amatörlük anlayışı futbolun gelişimine dar gelmeye başlamıştı. Futbol artık kendi yolunu çiziyordu. FIFA da bu yeni düzenin patronu olmak istiyordu. Bunun sonucu olarak 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında futbol turnuvası yer almadı. Dünyayı sarsacak turnuvanın ilk düdüğü 13 Temmuz 1930'da Montevideo'da çaldı. O yıllarda takımlar bir liman şehri olan Montevideo'ya çoğunlukla gemilerle ulaştı. Avrupa'dan yola çıkan gemide 4 takımın yanı sıra FIFA başkanı, hakemler ve kupada bulunuyordu. Brezilya kafilesi de yolculuk sırasında aynı gemiye katıldı. 15 gün süren bu yolculuk, güvertede yapılan antrenmanlar ve topların denize düşmemesi için çabalayan futbolcuları tarihe not düşecekti. Bu yolculuğun en çarpıcı hikayesi ise gemide olanlar değil, gemiye binemeyen Mısır oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle geciken Mısır heyeti turnuvaya katılamadı. Bu olay futbolun henüz emekleme dönemindeki lojistik zorluklarını ve coğrafi eşitsizlikleri gözler önüne serdi. Turnuvanın zorlu şartları sahaya çıkabilen takımları da etkiledi. Fransa'nın bazı oyuncuları patronlarından 2 ay izin alamadığı için kadroya katılamadı. Üstelik oyuncu değişikliği hakkı da yoktu. Maç sırasında sakatlanan futbolcular ya takımlarını eksik bırakacak ya da sakat halde sahada ter dökecekti. Finalde Arjantin ile Uruguay karşı karşıya geldi. Arjantin maçın ikinci yarısında sahada adeta 8 kişi kalmış gibiydi. Toplar bile takımlar tarafından getiriliyordu. Bu durum finalde tartışmaya yol açtı. Hakem John Langenus sahaya ceket, kravat ve golf pantolonuyla çıktı ve çözüm olarak ilk yarının Arjantin'in, ikinci yarının ise Uruguay'ın topuyla oynanmasına karar verdi. Sahadaki ilginç görüntüler bununla sınırlı değildi. Peru kalecisi Pardon bir maça güneş gözlüğüyle çıkmak istedi ancak hakem buna izin vermedi. Turnuvada yaşanan aksaklıklar ilerleyen yıllarda getirilecek kuralların habercisi gibiydi. Arjantin-Fransa maçında hakem 6 dakika kala maçı bitirdi. Oyuncular soyunma odalarına gitti. Hatta bazıları duşa bile girmişti. Fransızlar süre karmaşasını protesto edince saçı köpüklü futbolcular durulandı ve sahaya geri döndü. Kalan dakikalar öyle oynandı. Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız Lucien Loren attı. Kupayı ise Eduardo Galeano'nun gecekondularda çiçeklenen bir futbol olarak tanımladığı oyunuyla Uruguay kazandı. Bu söz, yoksul halkın ve gecekonduların yaratıcılığından doğarak dünyanın en büyük organizasyonlarından birine dönüşen kupanın ruhunu hala anlatıyor. 1930 yazında gemiler ve okyanusa aşan takımlar, eksik kadrolar, tartışmalı kararlar ve imkansızlıklar içinde sahaya çıktı. Avrupa ve Güney Amerika'nın güç savaşı FIFA'nın ilk Dünya Kupası'nda Montevideo'da yazılan bir futbol destanına dönüştü. Kupanın ilk golü, ilk sahibi ve yaşanan birbirinden ilginç olaylar kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir grup, Dünya Kupası öncesinde FIFA'yı uyardı ve hava sıcaklığının oyuncular için ciddi sorunlar yaratabileceğini kaydetti.
2: Uzmanlardan oluşan grubun mektubunda alınan önlemlerin yetersiz olduğu da ifade edildi. Mektupta FIFA'dan daha uzun su molalarıyla aşırı sıcaklık halinde maç ertelemesi gibi daha güçlü koruma protokolleri çağrısı yapıldı. Uzmanlar maçların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşabileceği uyarısı yaptı.
1: Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'daki stadyumlarda oynanacak. ABD'nin güney kesimlerinde ve Meksika'nın kuzeyinde ortalama gündüz sıcaklıkları genellikle 30-35 derece civarında seyrediyor ve daha sıcak dönemlerde 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Türkiye Amili Futbol Takımımız Haziran sıcaklıklarının 35'in üzerine çıkabildiği Arizona'da kamp yapacak. FIFA sıcak havanın bir sorun olabileceğini kabul etti ve oyuncu refahına olan bağlılığın bir parçası olarak turnuvadaki her maçın her iki yarısında da zorunlu 3 dakikalık molalar koydu.
2: Peki ne kadar sıcak olabilir? Nem ve denkleme eklendiğinde vücudun kendini etkili bir şekilde soğutması daha da zorlaştığı için her şey daha da sıcak hissedilmeye başlar. Bu yaz çok sık duyacağınız iki ısı endeksi var. Bunlardan biri termometrenin gösterdiğinden ziyade vücudunuzun sıcağı nasıl hissettiği ifade eden hissedilen sıcaklık.
1: Örneğin Miami'de yaz aylarında tipik bir hava sıcaklığı olan 32 derece genellikle 43 derece gibi hissediliyor. Ayrıca vücut üzerindeki fiziksel ısı stresini değerlendiren ıslak küre sıcaklığı da var. Yaklaşık 28 derece civarındaki bir ıslak küre sıcaklığı, elit sporcular için ısı stresinin önemli bir endişe kaynağı haline geldiği eşik olarak kabul ediliyor.
2: Uluslararası Biyometeoroloji Dergisi'ne yayınlanan 2025 tarihli bir çalışmada bilim insanları 16 ev sahibi kentin 14'ünün yaz öğleden sonrasında 28 derece ıslak küre sıcaklığını aştığı sonucuna vardı. Islak küre sıcaklığının öğleden sonra en az 32 dereceye ulaşabileceği 6 ev sahibi şehir bulunuyor. Bu da vücudun kendine serin tutmakta gerçekten zorlandığı aşırı sıcaklık stresi olarak kabul ediliyor.
1: Riskleri azaltmak için maçlar genellikle günün en sıcak saatlerinin dışında planlanıyor ve birçok maçın başlama saati öğleden sonra veya akşam geç saatlerde. Örneğin İskoçya'nın Miami'deki Brezilya ile oynayacağı C grubu maçının başlama saati 18 olacak.
2: Houston ve Dallas'taki stadyumlarda dahil olmak üzere bazı mekanlarda koşulları hafifletmek için açılır kapanır çatılar ve iklimlendirme sistemleri de bulunuyor. Yaz sıcak hava dalgaları ayrıca Kuzey Amerika ve Meksika'da da yaygın. Burada sıcaklıklar ortalamanın 10 derece veya daha fazla üzerine çıkabilir ve bu da hem oyuncular hem de taraftarlar için koşulları çok daha zorlu hale getirebilir. Örneğin bu yılki Dünya Kupası finalinin 19 Temmuz'da doğu zaman dilimiyle 15'te oynanacağı New York'ta tipik bir sıcak hava dalgası hava sıcaklıklarının 30'lu derecelerin ortalarına ulaşmasına ve aşırı sıcak stresine yol açabilir.
1: Gök gürültülü fırtınalar maçlarda en büyük görsel aksamaya neden olma potansiyeline sahip. Yazları gök gürültülü fırtınalar yaygın ancak özellikle Miami, Houston ve Atlanta gibi şehirlerde sıcak ve nemli koşulların sık sık öğleden sonra ve akşam fırtınalarına neden olabileceği yerlerde daha sık görülüyor.
2: Bir stadyumun 16 kilometre yakınında yıldırım tespit edilirse, ABD'nin resmi tavsiyesi ve standart uygulaması son yıldırım düşüşünden 30 dakika sonrasına kadar oyunun askıya alınması. Son dönemde Miami F1 Grand Prix'si gök gürültülü fırtına ve yıldırım riski nedeniyle 3 saat öne alındı.
1: Pist birden fazla Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak Hard Rock Stadyumu'nun yanında yer alıyor. Maç saatleri ayarlanabilse de gök gürültülü fırtınaları tam olarak tahmin etmek doğası gereği zor. Ve bu da organizatörlerin karşı karşıya kaldığı en tahmin edilemez risklerden biri haline getiriyor.
2: 2026 orman yangını mevsimi ABD'de erken başladı ve şimdiden ortalamanın üzerinde orman yangını sürüyor. 2023'te Kanada'daki büyük orman yangınları dumanın Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümüne yayılmasına ve binlerce kilometre uzaktaki şehirleri etkilemesine neden olmuştu. New York'ta dahil Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştı ve bu da yaygın aksamalara ve spor etkinliklerinin iptaline yol açtı. FIFA'nın maçların durdurulması gereken sabit bir hava kalitesi listesi eşiği bulunmadığından maçların ertelenmesi veya askıya alınması kararı koşullara bakılarak ve yerel kamu sağlığı tavsiyeleri kullanılarak verilecek.
1: Tüm bunlar taraftarlar için ne anlama geliyor? Oyuncular ve organizatörler için aşırı hava koşullarını yönetmek turnuvanın bir parçası olacak. Taraftarlarsa etkileri farklı şekillerde hissedebilir. Yüksek sıcaklıklar stadyumlarda ve taraftar bölgelerinde koşulları rahatsız edici hale getirebilirken, fırtınalar gecikmelere veya geçici tahliyelere yol açabilir. Ancak gecikmeler ve ertelemeler ulaşım planlarının da aksamasına, maçların gece geç saatlere kadar sürmesine ve otel rezervasyonlarının da etkilenmesine neden olabilir.
2: 2026 Dünya Kupası öncesinde dünyanın önde gelen bilim insanları FIFA'ya sıcak hava uyarısı yaptı. Uzmanlar ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 stadyumun 14'ünde sıcaklıkların oyuncu sağlığı için tehlikeli seviyelere çıkabileceğini belirterek mevcut önlemleri yetersiz buldu. Bilim insanları daha uzun su molaları ve aşırı sıcaklıklarda maçların ertelenmesi gibi ek tedbirler çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programı bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1934 İtalya. Yıl 1934'e geldiğinde futbol Montevideo'nun romantik limanlarından çıkıp Avrupa'nın sert yazı rüzgarlarına teslim oluyordu. İkinci Dünya Kupası Benito Mussolini'nin faşist İtalya'sında düzenlendi. Bu turnuva artık sadece bir spor organizasyonu değil, bir rejimin tüm dünyaya gövde gösterisi yapacağı dev bir vitrindi. 1930'da Uruguay'a gitmeyen Avrupalılara kızgın olan son şampiyon Uruguay, İtalya'ya gelmeyi reddetti. Böylece Dünya Kupası tarihi bir önceki şampiyonun unvanını korumak için yarışmadığı tek turnuvaya şahitlik etti. Ancak eksiklere rağmen futbolun cazibesi büyüyordu. 32 takımın başvurusu üzerine FIFA tarihte ilk kez eleme usulünü getirdi. Hatta ev sahibi İtalya bile finalleri kalabilmek için Yunanistan'la eleme maçı oynamak zorunda kaldı. Turnuvanın atmosferi sahadaki oyundan çok tribündeki gölgelerle şekilleniyordu. Turnuvanın afişlerinde futbol topu tutan Herkül figürü faşist selamı çakıyor ve sporun politize olduğu yeni bir dönemi haber veriyordu. Maç önlerinde faşist selam veren İtalyan futbolcular, Mussolini'den akşam yemeklerine tavsiye alan hakemler bu yeni dönemin sınırlarını çiziyordu. Mussolini'nin gölgesi her yerdeydi. Finalden önce İtalyan futbolculara gönderilen o meşhur ve ürkütücü mesaj kupanın ağırlığını özetliyordu. Vincere o morire, yani kazan ya da öl. Saha içi ise en az siyasi atmosfer kadar sertti. 1934 futbolu henüz oyuncu değişikliğinin olmadığı, sakatlanan oyuncuların sahadan sedyeyle çıktığı ya da topallayarak oynamaya devam ettiği bir irade sınavıydı. Çeyrek finaldeki İtalya-İspanya eşleşmesi tarihi Floransa Savaşı olarak geçti. İlk maç öylesine sertti ki bir bir biten mücadelenin ertesi gün oynanan tekrar maçında İspanyollar tam 7 as oyuncusundan yoksundu. Turnuvanın en ilginç figürlerinden biri Luis Monti'ydi. Monti 1930'da Arjantin formasıyla çıktığı final sahnesine bu kez İtalya formasıyla çıkarak iki farklı ülke adına Dünya Kupası finali oynayan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Mısır ise turnuvanın renkli yüzüydü. 1930'da gemiyi kaçıran Mısır heyeti bu kez İtalya'ya ulaşmayı başardı ve Dünya Kupası finallerine boy gösteren ilk Afrika temsilcisi oldu. Finalde Roma'nın sıcak havasına İtalya ve Çekoslovakya karşı karşıya geldi. Çekler 71. dakikada öne geçtiğinde stadyum buz kesti ancak İtalya pes etmedi. Maçın uzatmalara gitmesiyle bir ilk daha yaşandı. Bu kupa tarihine uzatmaya giden ilk finaldi. Angelo Schivaio'nun uzatmalarda gelen golüyle İtalya şampiyonluğa uzandı. Kaleci Comi'nin maç sonu mırıldandığı "hayatımı kurtardım" sözü baskının boyutunu gösteriyordu. 1934 yazı geride kaldığında kupa ilk kez Güney Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş, futbolsa masumiyetini yitirmişti. İtalya'nın zaferiyle sonuçlanan bu turnuva, tartışmalı hakem kararları, vatandaşlık sınırlarını zorlayan oyuncular ve bir diktatörün gölgesine yazılan futbol öyküsü olarak hafızalara kazındı. Futbolun romantik döneminden sıyrılıp bir rejim vitrinine dönüştüğü 1934 İtalya, ya zafer ya ölüm tehdidinin gölgesinde oynanan ilk turnuvaydı. Son şampiyon Uruguay'ın protestosu ve Mısır'ın tarihi katılımıyla şekillenen bu kupa, sahadaki sertliğiyle Floransa Savaşı gibi unutulmaz krizlere sahne oldu. Faşist selamların ve tartışmalı hakem kararlarının arasından yükselen İtalya, uzatmalara giden ilk finalde kupayı Avrupa'ya taşıyarak futbol tarihinde yeni ve karanlık bir sayfa açtı. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Páez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wiegel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wiegel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wiegel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint-Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programı bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Avrasya Tüneli'nde bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarparak kaza yaptı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından Netanyahu güvenlik kabinesini toplayacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından tünel geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çalışmanın ardından tünel yeniden trafiğe açıldı. İstanbul Valiliği tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığını duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada 50 dolarlık sahte banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil edildiğini ve sonrasında farklı banka ATM'lerinden dövizin Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç sağlandığını belirledi. Bu yöntemle 102.750 dolar haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'da düzenlenen operasyonda da yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen 415 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon yapımı kapsamında alkol yapımında kullanılan 19 kitle ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği belirtilse de İsrail gece yarısı İran'ın 5 kentini vurdu. İran devrim muhafızlarından da tüm senaryolara hazırlıklıyız mesajı geldi. İsrail ordusu dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldığını açıklarken saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı. Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. İsrail'in ise İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi. İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının ardından Netanyahu güvenlik kabinesini toplayacak. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi güvenlik kabinesinin bugün saat 11'de toplanacağını kaydetti. Haberde İsrail ordusunun çatışmanın devamına hazırlıklı olduğu ve Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın gece ordu yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu ifade edildi. İngiltere'de 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı için geri sayım başladı. İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer'ın çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla 16 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağını önümüzdeki 10 gün içinde açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü. Spor. 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren amili futbol takımı ana kamp dönemine geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine gitti. Amili futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle de Vancouver stadında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Amili voleybol takımı Milletler Ligi'nde Bulgaristan'ı 3-1 yendi. Filenin sultanları bu sonuçla ilk haftayı galibiyetle bitirdi. Milletler Ligi'nde ikinci etap mücadelesi 17-21 Haziran arasında Ankara'da yapılacak. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe-Beko. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe-Beko, Anadolu Efes uzatmalar sonucunda 102-93 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandığı adını finale yazdırdı.
0: Ekonomi.
1: Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere Perşembe günü toplanacak. Fatih Karahan Başkanlığındaki Para Politikası Kurulu Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını Perşembe günü saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programı bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
3: Para elde edebilmek için her şeyi yapıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir açıklama, hileli boşanmalar. Hileli boşanmaların sayısı son dönem itibariyle çokça artmış durumda. Sadece 2024 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı çalışmalarda yetim maaşı alabilmek için hileli boşanma yoluna gidenlerin sayısının 2404 kişi olduğu tespit edilmişti. Tabii bu tespit edilenlerin maaşları iptal ediliyor, faiziyle geri alınıyor vesaire, tamam. Ama ekonomik sorunların insanları nereye sevk ettiğini, yasa dışı tırnak içerisinde adımlar atmaya zorladığını da görmek gerekiyor. İşte psikoloji derken belki bizi idare edenlerin kastettiğini anlamamamız gerekiyor. Bizim psikolojimiz esas olarak nasıl olacak ya da bundan sonraki süreçte nereye doğru evrilecek, belki bunu bir görmek, bunu bir anlamak gerekiyor ya da anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
4: Anlaşılmak gerekiyor. Anlaşılmaya çok ihtiyacımız var.
5: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: ...1938 Fransa. Yıl 1938'i gösterdiğinde dünya geri dönüşü olmayan karanlık bir tünele, İkinci Dünya Savaşı'na doğru koşar adım ilerliyordu. Futbolsa bu gergin atmosferde babası Jules Rimet'in vatanı Fransa'da büyük yıkımdan önceki son barış provası için sahaya iniyordu. Ancak tankların gölgesi çoktan yeşil sahaya düşmüştü. Turnuva sahadaki rekabetten çok Avrupa'nın üzerine çöken savaş bulutlarının ve sert siyasi gerginliklerin gölgesinde başlıyordu. Turnuva daha başlamadan krizler patlak verdi. FIFA'nın kupayı üst üste ikinci kez Avrupa'ya vermesine öfkelenen Arjantin ve Uruguay, okyanusu geçmeyi reddederek organizasyonu boykot etti. Güney Amerika'yı temsil etme yükü tamamen Brezilya'nın omuzlarına kalırken, Asya'dan ilk kez bir takım Hollanda Doğu Hint adaları, bugünkü adıyla Endonezya, bu dev sahnede boy gösteriyordu. Savaşlar turnuva ağacına boşluklar yaratıyordu. İspanya iç savaş nedeniyle sahada yer alamadı. Turnuva ağacındaki en sarsıcı boşluksa Avusturya'ydı. Eleme turlarını geçen efsanevi Wander Team, Nazi Almanyası'nın Avusturya'yı ilhak etmesiyle bir gecede haritadan silindi. Avusturyalı futbolcular Alman forması giymeye zorlanırken, futbolun Mozart'ı lakaplı Matthias Sindelar bu onursuzluğu reddetti ve kısa süre sonra evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Saha artık sadece kramponlarla değil, ideolojilerle de çiğneniyordu. Avusturya'nın en iyi oyuncularını kendi takımlarında oynamaya zorlayan Almanlar, iki ülkenin futbol kültürü uyuşmayınca ilk turda İsviçre'ye elendi. Turnuvanın atmosferi ideolojilerin yeşil sahaya açıkça müdahalesiyle şekilleniyordu. 1938 Fransa, ev sahibinin kendi sahasında kupayı kazanamadan elendiği ilk turnuva olarak tarihe geçti. Fransa'yı çeyrek finalde saf dışı bırakan son şampiyon İtalya, sahaya geleneksel mavi forması yerine faşizmin sembolü simsiyah formalarla çıkarak tribünleri ayağa kaldırdı. Tribünlerdeki binlerce taraftar bu görüntüyü ıslıklarla protesto ederken, teknik direktör Vittorio Pozzo geri adım atmadı ve

0: oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdirdi. Saha içi ise futbolun vahşi ama bir o kadar da eğlenceli tarafına sahne oluyordu. Brezilya ve Polonya arasında oynanan 6-5'lik efsanevi maç tarihin en yüksek skorlu klasikleri arasına girdi. Sahanın çamur deryasına dönmesiyle Brezilyalı yıldız Leonidas'ın kramponu parçalandı. Bir süre çıplak ayakla oynayan Kara Elmas golünü de bu şekilde attı. Leonidas bu turnuvada rovaşata vuruşunu dünya sahnesine tanıtan isim olarak hafızalara kazındı. Brezilya ile Çekoslovakya arasında oynanan çeyrek final maçı ise meydan muharebesine döndü. 3 oyuncu oyundan atıldı. Çekoslovakya'nın yıldızı Planişka'nın kolu, Necetli'nin ise bacağı kırıldı. Maç o kadar sertti ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenlerden fazlaydı. İlginç anlar finale giden yolda da devam etti. Yarı finalde İtalya'nın yıldızı Giuseppe Meazza, Brezilya'ya karşı penaltı kullanırken şortunun lastiği koptu. Meazza, bir eliyle düşen şortunu tutarak penaltıyı gole çevirdi ve takımını finale taşıdı. Maçtan önce Brezilya o kadar özgüvenliydi ki, final şehrine giden uçağın tüm biletlerini önceden almıştı. Maçı kaybedince o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kaldılar. Finalde Paris seyircisinin yoğun protestoları altında İtalya ve Macaristan karşı karşıya geldi. İtalya, Macarları 4-2 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazanan ilk takım oldu. Vittorio Pozzo bu zaferle Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanan tek teknik direktör olarak tarihe geçti. Ancak bu şampiyonluk kutlaması yaklaşan savaşın sessizliğiyle örtüldü. 1938 yazı sona erdiğinde kupa İtalya'nın ellerinde yükseliyordu ama dünya artık eski dünya değildi. Savaşın patlak vermesiyle kupa tam 12 yıllık zorunlu bir uykuya yatacak, futbol dünyası 1950'ye kadar bir daha buluşamayacaktı. 1938, büyük karanlıktan önceki son turnuva olarak tarihe not düşüldü. Futbolun 2. Dünya Savaşı'ndan önceki son büyük buluşması olan 1938 Fransa, Nazi ilhakından faşist selamlı protestolara kadar tarihin en politik turnuvalarından biriydi. Avusturya'nın haritadan silindiği, Brezilyalı Leonidas'ın çıplak ayakla gol atıp rövaşatayı dünyaya tanıttığı bu kupa, sahadaki vahşi mücadelelerle hafızalara kazındı. İtalya'nın üst üste ikinci kez şampiyonluğuyla sona eren organizasyon, futbolun 12 yıllık zorunlu sessizliğe bürünmeden önceki son gösterişli vedası oldu. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
3: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
3: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
3: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
3: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
3: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekiplerse hükmen mağlup sayılabilecek.
3: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
3: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular, oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
3: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
3: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerde zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
3: Kale vuruşu ve taç atışlarında geçme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
3: FIFA
2: sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
4: Güçlü Özkan'la Yeni ve Zamanı programı bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'dan 2026'ya zaferler, gözyaşları, skandallar ve efsaneler. Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü. Kupanın izi başlıyor.
1: Vem a galinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
2: 1950 Brezilya. Yıl 1950. Dünya üzerinden silindir gibi geçen 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken futbol 12 yıllık uykusundan nihayet uyanıyordu. 4. Dünya Kupası için rotamız savaşın yıkımından uzak kalan Brezilya. Ancak bu kupa sadece bir geri dönüş değil. Yatağın altındaki ayakkabı kutusunda saklanan bir kupa, çıplak ayakla oynama tartışmaları ve tarihin en büyük trajedilerinden biriyle anılacak bir yeniden doğuş hikayesiydi. Savaşın kaosu içinde kaybolmayan tek şey kupa olmuştu. FIFA Başkan Yardımcısı Dr. Ottorino Barassi, kupayı Nazilerden korumak için yıllarca yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaştı ama her takım onun kadar şanslı değildi. 1949'da neredeyse tüm kadrosunu bir uçak kazasına kaybeden son şampiyon İtalya, uçuş korkusu nedeniyle okyanusu gemiyle geçti. Güvertede antrenman yapamadan varılan turnuvada gök mavililer hiçbir varlık gösteremedi. Turnuvada en çok akılda kalanlardan biri de Türkiye'ydi. Türkiye, Suriye'yi 7-0 yenerek kupaya gitmeyi hak kazanan ilk takımlardan biri oldu. Ancak o dönemdeki ekonomik imkansızlıklar ve Brezilya'nın coğrafi uzaklığı nedeniyle bu tarihi fırsat henüz yola çıkmadan kaçırıldı. Zafer sarhoşluğu devletin soğuk ama gerçekçi mali koridorlarında derin bir sessizliğe ve ardından vazgeçişe dönüştü. İki ay sürecek yolculuk hem sporcular için çok uzun hem de çok maliyetli bulundu. Türkiye'nin gitmediği kupa 13 takımla eksik bir şekilde başladı. Belki de Türkiye, Lefter Küçükan Doyanyanis ve Gündüz Kılıç gibi efsaneleriyle Brezilya'da bir sürprize imza atacaktı. Hindistan'sa çıplak ayakla oynama yasağı bahanesiyle çekildi. Oysa asıl mesele o dönemde olimpiyatları daha önemli görmeleriydi. Turnuvanın en kibirlisi futbolun mucidi İngiltere'ydi. İlk kez katıldıkları bu dev sahnede rakiplerine tepeden bakıyorlardı. Karşılarında da bulaşıkçılardan ve cenaze arabası şoförlerinden kurulu amatör bir ABD takımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1-0 kazandığında İngiliz gazeteleri skoru telgrafla alınca bunun bir yazım hatası olduğunu düşündü. Ertesi gün manşetler İngiltere 10, ABD 1 diye atılmıştı ama gerçek anlaşıldığında yaşanan utanç futbol tarihine kazındı. Finali anlamak için önce o yıl uygulanan final formatından bahsedelim. FIFA o yıl tek maçlık bir final yerine 4 takımlı bir final grubu kurdu. Lig usulüyle oynanan maçlar sonunda en yüksek puanı toplayan takım şampiyon olacaktı. Ve o meşhur gün 16 Temmuz 1950. Maracana'da yaklaşık 200 bin kişi. Tarihin gördüğü en büyük kalabalık şampiyonluğu kutlamak için toplandı. Ancak Uruguay'ın golüyle Maracana'daki büyük kalabalık sustu. FIFA Başkanı Jules Rimet hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti diyecekti. Uruguay 2-1 kazanmış, Brezilya bir ulusal yas evine dönmüştü. Skoru Uruguay lehine çeviren Giacchia yıllar sonra Maracana'yı sadece 3 kişi susturdu. Papa, Frank Sinatra ve ben diyerek tarihe geçen kibirli ama haklı cümlesini kurdu. Bu yenilginin faturası çok ağır oldu. Brezilya kalecisi Barbosa yediği o gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından dışlandı. Barbosa, Brezilya'da en ağır ceza 30 yıldır ben bir gol yüzünden müebbet yedim diyerek öldü. Uruguay ikinci şampiyonluğunu ilan ederken Brezilya'nın o gün giydiği beyaz formalar uğursuz kabul edilerek sonsuza dek terk edildi. Bugün dünyanın her yerinde tanınan o meşhur sarı yeşil formalar aslında Maracana'daki derin sessizliğin üzerine dikildi. 1950 yazı geride kaldığında futbolun sadece bir oyun değil, bir ulusun onuru ve yas kaynağı olduğu tüm dünyanın yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Ayakkabı kutusunda saklanan kupanın yeniden gün yüzüne çıktığı, İngiltere'nin kibrinin kırıldığı ve Brezilya'nın formasına kadar değiştiği bu turnuva futbolun en büyük trajedisiyle sona erdi. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Deneyimli finans analisti Paul Gonçaraf, Sputnik'e verdiği demeçte BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan etkisini değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son 5 yılda küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısının BRICS ülkeleri tarafından sağlandığını, G7 ülkelerinin katkısının ise %18 seviyesinde kaldığını açıklamıştı. Putin ayrıca satın alma gücü paritesine göre BRICS'in küresel ekonomideki payının yaklaşık %40'a ulaştığını, G7'nin payının ise %29'un altında olduğunu belirtmişti. Bu rakamları değerlendiren Gonçaroff, bu BRICS'in ve benzeri çok kutuplu ekonomik oluşumların küresel kalkınmanın geleceğinde oynayacağı rolün açık bir göstergesi. ABD doları veya euro tarafında şekillenen kısıtlayıcı geleneksel finans koridorları ya da SWIFT gibi mekanizmaların yerini alternatiflerine bıraktığında mevcut engeller ortadan kalkacak ve küresel güneyin hem siyasi hem de ekonomik potansiyeli gerçek anlamda egemen dinamikler çerçevesinde ortaya çıkabilecektir ifadelerini kullandı. Analist, BRICS ülkeleri ve bu grupla bağlantılı devletler sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan da görece daha az kısıtlamayla karşı karşıya şeklinde konuştu. Gonçaroff, bu ülkeler çoğu zaman ABD veya Avrupa Birliği gibi siyasi merkezlerin yönlendirmesiyle yürütülen ve ilgili ülkenin kültürel ya da ekonomik gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olmayan sosyal deneyler yerine daha pragmatik adımlar atma eğiliminde. Bu durumda verimlilik açısından kayda değer bir pratik avantaj sağlıyor. Son 5 yıla ait verilerin ortaya koyduğu tablo bu farkı açıkça gösteriyor, dedi. Deneyimli finans analisti Paul Gonçaroff, BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan payına dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29.sü düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamaları değerlendiren analist, çok kutuplu ekonomik yapının güçlendiğini ve Batı merkezli finans sistemlerinin etkisinin giderek azaldığını ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programı bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Filyos şeyine düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Uca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Filyos çayına düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in de içinde bulunduğu otomobil Yeşilköy köyü yakınlarında mola verdi. Araçtan inen Erten Filyos çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı. Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmalar sonucu Erten'in cansız bedeni yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İzmir ili Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, zimmet suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi. Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, fenomen Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesi için Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Başvuru inceleyen mahkeme, kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle başvuruyu kabul etti. Kararın BTK'ya iletilmesinin ardından Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçiye sahip hesabına erişim engeli getirildi. Paşinyan'ın partisi tek başına hükümet kurmak için gereken oyu alamadı. Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinde Paşinyan'ın partisi sivil sözleşme %50'nin altında kaldı. Bu sonuç Ermenistan'da tek partili hükümet olamayacağı anlamına geliyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı 30 derece. İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Diyarbakır parçalı ve az bulutlu. İstanbul ve Antalya 28 derece, İzmir ve Diyarbakır 35 derece, Trabzon 24, Gaziantep 29, Van'sa parçalı ve yer yer çok bulutlu 23 derece olacak.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Yeni güne açılışta önceki kapanışa göre 104 puan azalan endeks 13.590 puana geriledi. Serbest piyasada dolar 46.10 liradan güne başladı, euro ise 53.17 lirayı gördü. Altın ise Orta Doğu'daki endişeler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.466, çeyrek altın 10.540, tam altın 42.046, ata altını ise 43.064 liradan satılıyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyordu Umberto Eco. Yeni formüller üniversitelerin artık neredeyse birer meslek edindirme kursu haline geldi. O üniversite binaları sadece böyle dört duvarı olan, derslerin anlatıldığı, vizelerin, finallerin verildiği, onların geçirmeye çalışıldığı alanlar mı? Hayır, biz şimdi üniversitelerdeki gençleri istihdam odaklı bir yaklaşımla iş hayatının önüne böyle bırakıyoruz ucuz iş gücü olarak. Eğer o çalışma koşulları net şekilde belirlenmezse gelmeyecekse, alacakları ücretler doğru dürüst ücretler olmayacaksa bu sistem daha başından itibaren bir sakatlık taşıyor diyorum. Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyor. Biz de yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla Eko'nun bütün bu söylediklerini doğrulamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik.

drink and watch the

0: Dünya Haberi.
1: Efendim mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'te sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Burcu Çakır, önce özetler. İran'dan İsrail'in saldırılarına sert misilleme geldi. İsrail'de okullar tatil edildi, tüm etkinlikler iptal edildi. ABD Başkanı Donald Trump'tan masaya dönme çağrısı geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Orta Doğu'da gece boyunca yine sıcak saatler yaşandı. ABD İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı ve 40 gün boyunca karşılıklı şekilde süren saldırılarda geçici ateşkese rağmen dün gece tansiyon yine yükseldi. İran, İsrail'in ateşkese rağmen Beyrut'a yönelik saldırı düzenlemesinin ardından İsrail'e saldırı düzenledi. İran devrim muhafızları İsrail'e ait Nevatim ve Tel Nof hava üslerine yönelik saldırıları düzenledi ve İran içindeki radar tesislerine yapılan saldırıya karşılık da bunu başlattıklarını açıkladı. İsrail de elbette İran'ın saldırılarına yanıt verdi. Bu sabah saatlerinde İran'ın Tahran, İsfahan, Tebriz ve Karaj kentleri havadan vuruldu. Balistik füzelerle vuruldu. İran yönetimine ait stratejik savunma sistemleri de hedef alındı. ABD Başkanı Donald Trump ise olaya ilişkin İsrail'e karşılık vermemesini söylerken İran dini lideri Müçtaba Hamane ise şu açıklamayı yaptı. Sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı diyerek İsrail'e sert mesajlar verdi. Bölgedeki gerilim yalnızca İsrail ve İran'la da sınırlı kalmadı elbette. Yemen'deki Husilerin de İsrail yönüne füze fırlattığı ve bazı bölgelerde alarm sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Böylece çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimali de yeniden gündeme geldi diyebiliriz. İsrail basını ise Tel Aviv yönetiminin İran'la yaşanan çatışmanın birkaç gün sürmesini beklediğini yazdı. İsrail ordusunun da yedek askerlerinin orduya çağrılması için hazırlık yaptığı kaydedildi. İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik kabinesini toplama kararı aldığı duyuruldu. Toplantıda İran'ın son saldırıları, yeni askeri seçenekler ve olası misilleme planlarının ele alınması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından masaya dönme çağrısında bulundu efendim. Trump, İsrail'de sirenlerin çalması üzerine yaptığı son açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam eden müzakerelere kesinlikle yardımcı olmayacağını söyledi. Donald Trump, İran'a önerim şu dedi, füzelerinizi fırlattınız, bu yeter.

0: Artık masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin bundan memnun değilim değerlendirmesini yaptı. İran ve İsrail arasında tırmanan füze saldırıları sivil havacılıkta da acil durum alarmlarına yol açarken bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle hava yolları da bazı Orta Doğu seferlerini iptal etmiş durumda. Havadaki uçaklarsa rotalarını değiştirdi. Türkiye'ye geri dönmek zorunda olanlar oldu. Beyrut'a gitmek üzere havalanan bir uçak da Adana'ya iniş yaptı. İsrail-İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından Tahran'daki Mehrabat ve Meşet ve Kirmanşah havalimanlarında da tüm uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Yetkililer yolculardan uçuş durumlarına ilişkin güncel bilgileri öğrenmek için havalimanlarına gitmeden önce ilgili birimlere iletişime geçmelerini istedi. Katar Sivil Havacılık Otoritesi 7 Haziran'da pilotlara yönelik iki ayrı notam yayımladı. Bildirimlerden birinde Katar hava sahasının kısmen kapatıldığı belirtilirken diğerlerinde alternatif uçuş rotaları duyuruldu. Notamların 14 Haziran'a kadar geçerli olacağı belirtilirken bu durumun Katar'ın bölgede olası bir güvenlik riskine karşı önlem aldığı şeklinde değerlendirildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den Kuzey Kore'ye 7 yıl aradan sonra ilk ziyaret gerçekleşti. Xi Jinping başkent Pyongyang'a ulaştı. Bu Çin liderinin bu yıl içindeki ilk yurt dışı ziyareti oldu. Bu önemli ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ziyaret dünya genelinde de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Uzmanlar ise bu resmi ziyaretin bölgedeki dengeyi etkileyeceğini öngörüyor. Nikol Paşinyan parlamento seçiminde zafer ilan etti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığını duyuran Ermenistan Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere de değindi. İki ülkenin çok iyi dinamik yakaladığını belirterek sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğini kaydetti. Paşinyan normalleşme sürecinde nihai adımların atılması çağrısında da bulundu. Paşinyan ayrıca Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini ifade ederek Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz, Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz dedi. Filipinler'de deprem Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde depremin ardından 4.6 ile 6.5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Depremde en az 15 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Filipinler Sismoloji Ajansı tsunami dalgalarının ise 1.4 metreye kadar ulaşmaya başladığını duyurdu. Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr. ise kıyı şeridindeki vatandaşlara beklemeden yüksek kesimlere çıkmaları çağrısında bulundu. Irak'ta yolcu otobüsü bir araçla çarpıştıktan sonra alev alev yanmaya başladı. Feci kazada Kerbela'daki türbe ziyaretinden dönen 25 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Zikar valisi Hisam Aziz Hamdani ise olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer de kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Dominik Cumhuriyeti'nde pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu iş jeti La Romana Havalimanı'nda havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle düştü. İki pilot hayatını kaybetti. Yetkililer uçakta mürettebat dışında kimsenin bulunmadığını açıkladı. NATO aralarında Rusya'ya komşu ülkelerin de bulunduğu geniş bir coğrafyada hava kuvvetlerinin de katılımıyla Ramstein Flag 2026 tatbikatını başlatıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 19 ülkenin temsil edildiği geniş ölçekli askeri yetkinliklerin ana aşamalarına Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve İspanya ev sahipliği yapacak. NATO Hava Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de tatbikat kapsamında aralarında Boeing E3A Sentry erken uyarı uçaklarının da bulunduğu 150'den fazla hava unsurunun günde ortalama 150 uçuş gerçekleştirmesi planlanıyor. Tatbikat senaryolarında hava savunma sistemlerinin kullanımına yönelik eğitimlerde önemli bir yer tutacak. İngiliz The Telegraph gazetesi, Kraliyet Donanması'nda yer alan tüm nükleer denizaltılarının hizmet dışı kaldığını ve bakıma alındığını yazdı. Gazeteye konuşan eski denizaltı kaptanı Ryan Ramsey, İngiltere'nin şu anda dişsiz gibi göründüğünü belirtti. Haziran başlarında İngiliz uçak gemisi Prince of Wales'ın NATO tatbikatına katıldıktan sonra onarım için Norveç'te bir limana dönmek zorunda kaldığı bildirilmişti. Sevgili dinleyiciler, Radyo Sputnik'te sizlere dünyanın haberini aktardık. Saat başında yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Dünya haberi.
2: İngiliz Başbakanı Keir Starmer'a sormuşlar. 3800-4000 kilometre ötede Diego Garcia'yı İran hedef nasıl alacak diye. Starmer diyor ki hükümet ülkeyi güvende tutmak için sürekli değerlendirmeler yapıyor ve bu yönde, ya yani saldırı yönünde hiçbir değerlendirme yok. Dolayısıyla ortada kanıt yokken aslında Netanyahu'nun dediği gibi bütün dünya yardım etsin. Bakın herkes tehlikede. Londra'yı da vurabilir, orayı da vurabilir. Yeni Zelanda'yı da vurabilir. Ortaya bir iddia atıp ondan sonra birileri de bu arada bu başından beri buram buram bir yanıltma operasyonu kokan meseleyi tabii iki tarafta yalan söyleyebilir diye düşünen doğrudur. Savaşlarda olur böyle şeyler. Ama ortada birazcık da kanıt gerekiyor. Radar izi falan hani açıklasınlar. Yok öyle bir şey. Her şey algılar üzerinden.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Tarihçi. 1930'dan beri zamanın ötesinde bir hikaye yazılıyor. Kimi zaman tanrıların oyunu, kimi zaman kalplerin kırıldığı bir meydan. O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi şimdi gözlerinizin önünde. Kupanın izi başlıyor.
1: 1954 İsviçre. Tarih 1954. Futbolun kalbi, savaşın yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan Avrupa'nın tam ortasında tarafsızlığın kalesi İsviçre'de atıyor. Dünya futbolu o güne kadar görülmemiş bir hıza, taktiğe ve gol sahnesine hazırlanırken sahnede Magical Magyars, yani Macaristan'ın yenilmez altın takımı vardı. Ancak bu kupa sadece Puskas'ın estetik golleriyle değil, 14 yaşında bir çocuğun kaderi belirlediği yazı turayla, çamurlu sahalara hükmeden kramponlarla ve Bern mucizesi denilen o imkansız geri dönüşte tarihe kazınacaktı. Hikaye Türkiye için Roma'nın sıcak bir gününde başladı. İspanya ile elemelerde yenişemeyince iş 14 yaşındaki İtalyan Luigi Franco'nun ellerine kaldı. Maçın ardından sahaya çağrılan Franco, parayı fırlatmadan önce tahminler soruldu. Türkiye'nin kaptanı Turgay Şeren yazıyı seçti. İtalyan çocuğun fırlattığı paranın yere düşmesiyle Türkiye tarihinde ilk kez devler sahnesine İsviçre'ye ayak bastı. Kupadaki Türkiye-Güney Kore maçı ise turnuvaya gidişimizin sadece bir tesadüf olmadığını gösteriyordu. 7-0'lık net skor hala Türkiye'nin Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyeti. Futbol o yıl İsviçre'de adeta savunmayı unutmuş, sadece hücumu konuşuyordu. O yıl maç başına 5'in üzerinde gol atıldı. Saha içi bazen bir sanat eseri, bazense bir meydan muharebesiydi. Çeyrek finaldeki Macaristan-Brezilya maçı tarihe Bern Savaşı olarak geçti. 3 oyuncu atıldı, maç sonu soyunma odası koridorlarında kramponlar, su şişeleri havalarda uçuştu. Hatta Puskas'ın tribünden bir Brezilyalıya soda şişesi fırlattığı iddiaları yıllarca konuşuldu. 40 derece sıcaklıkta oynanan Avusturya-İsviçre maçıysa 7-5'lik skoruyla Lozan'ın sıcaklık savaşı olarak futbolun çılgınlık hanesine yazıldı. O maç bugün bile kupa tarihinin en gollü maçı. Ve o büyük final günü. Batı Almanya ile Macaristan finalde karşı karşıya geldi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ikiye bölünen Almanya'yı kupada Batı Almanya temsil ediyordu. Doğu Almanya'da 1952'de FIFA'ya üye olmuştu ancak kupanın elemelerine katılamamıştı. Bern'deki gökyüzü delinmişçesine yağan bir yağmur vardı. Almanlar bu havaya Fritz Walter havası diyordu. Çünkü kaptanları Walter yağmurda devleşiyordu. Macarlar maça fırtına gibi başladı. İlk 8 dakikada 2-0 öne geçtiler. Herkes farkın açılacağını sanıyordu. Grup maçında 8-3 kazanan Macarlar rahattı. Ancak Almanların gizli bir silahı vardı. Adidas'ın kurucusu Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponlar. Macarlar çamurda kayarken Almanlar sahaya pençelerini geçiriyordu. Koşan binbaşı lakabıyla tanınan Puskas, 1950'lerin Macar altın takımına sakat sakat liderlik etmeye çalışıyor ama 4 yıllık yenilmezlik serileri sarsılıyordu. Helmut Rahn'ın 84. dakikadaki golüyle stadyumdaki sessizliği Almanların zafer çığlığı bozdu. Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizi gerçekleşmiş, yenilmez denilen Macaristan 3-2 boyun eğmişti. Bu zafer savaş sonrası yaralı bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü haline geldi. Macarlar modern oyunu tanımlamış ancak Almanlar kupayı kaldırmıştı. 1954 yazı sona erdiğinde akıllarda Macaristan'ın devrim niteliğindeki futbolu, Türkiye'nin tarihi yazı tura şansı ve Almanların teknolojisiyle harmanlanan inatçı ruhu kaldı. Vidalı kramponların çamura hükmettiği, yazı turanın bir milletin kaderini çizdiği bu turnuva, futbolun bazen sadece yetenekle değil, teknoloji ve iradeyle de kazanabileceğini gösterdi. Kupanın izinde Türkiye'nin ilk turnuvasının, Bern mucizesinin ve unutulmaz gol yağmurunun hikayesini paylaştık. Dünya Kupası tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu. Seyahat platformu European Best Destination tarafından hazırlanan listede Türkiye'den Kaputaş Plajı da yer aldı. Sıralama, su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan deneyimler dikkate alınarak oluşturuldu. Bir plajın mükemmel olarak değerlendirilmesi, tatilcilerin beklentilerine göre değişiklik gösterse de Avrupa kıyılarında hem doğa severlere hem de deniz tutkunlarına hitap eden birçok sahil bulunuyor. European Best Destinations, su kalitesi, sunulan aktiviteler, aile dostu özellikler, çevresel koruma çalışmaları ve doğal güzellik gibi kriterleri değerlendirerek Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi. Listenin ilk sırasında Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. Güneybatı Alentejo ve Vicentine sahili doğal parkı sınırları içinde yer alan plaj, geniş kumsalı ve koruma altındaki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle sörf ve doğa yürüyüşü tutkunlarının tercih ettiği Praia de Monte Clerigo, Atlantik Okyanusu kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en etkileyici sahil destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Antipaxos adasındaki Moutoumi plajı yer alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fiteri plajı yerleşti. Fiteri plajı, kısa süre önce World's 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti. Buna rağmen European Best Destinations sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Girit adasındaki Elefonisi plajı bulunuyor. Pembe tonlarındaki kumları ve berrak sularıyla ünlü olan Elefonisi, TripAdvisor Traveler's Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı seçilmesine rağmen bu listede 4. sırada kaldı. Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir sahil bulunuyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kaputaş plajı, Avrupa'nın en iyi 9. plajı seçildi. Dik kayalıklar arasında yer alan ve turkuaz rengi deniziyle dünya çapında tanınan Kaputaş plajı her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan plaj, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli sahil destinasyonları arasında gösteriliyor. European Best Destinations sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den sahiller yer aldı. Liste, doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kaputaş plajının da bu seçkide yer alması, ülkenin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 100th

0: Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde etti. KOSGEB destek üst limiti 30 milyon liraya yükseltildi. Mayıs'ta 82 binden fazla gıda denetimi yapıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,76 azalışla 13.590 puandan başladı. Bankacılık endeksi %1,27, holding endeksi %0,93 değer kaybetti. Sektör endeksi arasında tek kazandıran %0,76 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyense %1,70 ile elektrik oldu. Serbest piyasada dolar 46.10 liradan güne başladı, euro ise 53.17 lirayı gördü. ABD-İsrail-İran savaşında tarafların karşılıklı saldırılarıyla Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Çatışmaların giderek şiddetlenmesi yakın vadede diplomatik bir uzlaşı sağlanabileceği yönelik beklentileri zayıflattı. Söz konusu gerilimle birlikte petrol fiyatları da yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 96 dolara kadar çıkarken şu sıralarda %3,4 artışla 95,2 dolarda bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin mevcut enflasyonist baskıları artırabileceği değerlendirilirken para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın olası şahin para politikası adımlarına ilişkin ihtimallerin gelecek yıla yayıldığı görülüyor. Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimlerin etkisiyle küresel piyasalardaki belirsizlik sürerken altın fiyatlarındaki düşüş yeni haftada da devam ediyor. Güne %0,5 değer kaybıyla başlayan gram altın 6.387 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.630 liradan, Cumhuriyet altını da 42.320 liradan satılıyor. Altının onsu ise %0,4 değer kaybıyla 4.449 dolardan işlem görüyor. Küresel çapta süregelen enflasyon endişelerinin gölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü alacağı para politikası kararları yakından takip edilecek. Bankanın bu toplantıda 3 temel faiz oranında 25 baz puanlık faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artması, teknoloji hisselerinde düşüşlere yol açarken değerli metallerdeki geri çekilmede madencilik şirketlerinin hisselerinde satışları beraberinde getirdi. Asya borsalarında ise negatif bir seyir izlenirken Orta Doğu'da artan riskler bölge piyasalarındaki satış baskısının temel nedeni olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların yapay zeka ve teknoloji şirketlerini sorgulamalarıyla Güney Kore ve Japonya borsasında sert düşüşler görüldü. Öte yandan Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %1,8'de beklentilerin üzerinde büyümesine karşın bu oran %2,1 olarak açıklanan öncü tahminin altında kaldı. Analistler Japonya ekonomisinin zayıf sermaye harcamalarının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde ivme kaybettiğini bildirdi. Yurt içi verilerle devam edelim. Türkiye 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde limon ihracatından 195 milyon dolar gelir elde etti. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre Türkiye limon ihracatında öne çıkan ülkeler arasında dünyada 5. sırada yer alıyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, ihracatın miktar bazında azaldığını, gelir artışının ise ihraç fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını vurguladı. Türkiye'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar 703 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatının %11'inin limondan elde edildiğini aktaran Balık, üretilen yaş meyve ve sebzenin ortalama %7'sinin ihraç edildiğini, limonda ise bu oranın %33'e ulaştığını söyledi. Kırsal kalkınma desteklerinde başvuru süresi uzatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a uzatıldığını bildirdi. Söz konusu destek programlarına yönelik başvuru süreleri 12 Haziran'da sona erecekti. KOSGEB destek üst limiti 30 milyon liraya yükseltildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu. KOSGEB aracılığıyla yürütülen kapasite geliştirme destek programında limit artırımına gidildiğini kaydeden Bakan Kacır, 2026 yılı ikinci dönem başvurularının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini ifade etti. Mayıs'ta 82 binden fazla gıda denetimi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1-31 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde toplam 82.481 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre Mayıs'ta 8.481 gıda denetimi gerçekleştirilerek uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 19 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. İşkur yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın kişiyi işle buluşturdu. İşkur, Ocak-Mayıs döneminde 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca 894.137 açık iş tespit etti. Bakan Kurum, TOKİ Ankara açık satış konutlarını tanıttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek daire görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde Saraycık'taki 2+1 konutlardan detaylar yer aldı. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21.400 lira taksitle, 3+1 konutlarsa 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası ve Ticaret Ziraat Bankası üzerinden doğrudan satış yapılacak. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın. Paranın hareketi.
0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Kupanın izi. Kupanın izi. 1930'da başlayan bir rüya, bir lanet, bir tutku. Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan. Futbolun en derin sırları, en büyük acıları ve en unutulmaz efsaneleri. Kupanın izi başlıyor.
1: Yıl 1958. Dünya Kupası rotası bu kez kuzeye, soğuk ama düzenli İsveç topraklarına çevriliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgeleri artık dağılmış, futbol daha modern ve organize bir çehreye bürünmüştü. Ancak İsveç 58 sadece bir turnuva değil, 17 yaşında bir çocuğun dünyayı fethettiği, imkansız gol rekorlarının kırıldığı ve Brezilya'nın sarı lacivert hüzünlerini Meryem Ana mavisiyle sildiği bir efsanenin başlangıcıydı. Turnuvanın ilk fırtınası daha düdük çalmadan elemelerde koptu. FIFA, Türkiye'yi Avrupa grubu yerine Asya-Afrika grubuna dahil edince kıyamet koptu. Türkiye, kendisini Avrupa futbolunun parçası olarak gördüğü için bu durumu kabul etmedi. Türkiye'nin elemelerden çekilerek İsrail'e oynamayı reddetmesi üzerine İsrail tek maç yapmadan finalleri kalma eşiğine geldi. Buna izin vermeyen FIFA, İsrail'i Avrupa'dan kura ile çekilen Galler'le eşleştirdi. Galler bu siyasi kör düğümün içinden sıyrılıp kupanın yolunu tuttu. Turnuva başlamadan önce Brezilya cephesinde de rapor krizi yaşandı. Takım psikoloğu Hoya Carvalhes, Pele için henüz çocuk, sorumluluk alamaz. Garinçe içinse zeka seviyesi taktik anlamaya yetmez diyordu. Teknik direktör Feola bu raporu yırtıp çöpe atmasaydı futbol tarihinin en ikonik ikilisi o çarpık bacaklı dahi Garinçe ve 17 yaşındaki kral Pele belki de hiç sahneye çıkamayacaktı. Feola rapora değil yeteneğe güvendi. İsveç'te her maç bir başka hikayeye gebeydi. İsveç ve Brezilya arasındaki 0-0'lık sonuç kupa tarihinin ilk golsüz beraberliği olarak kayıtlara geçti. Fransa'da ise Jas Fontaine futbol tarihinin en garip rekorlarından birini kırıyordu. Turnuvaya kramponsuz giden Fontaine, arkadaşından ödünç aldığı ayakkabılarla çıktığı 6 maçta tam 13 gol atarak bir turnuvada en çok gol atan oyuncu rekorunu sonsuza dek ismine mühürledi. Sahada devrim yapan sadece golcüler değildi. Sovyetler Birliği'nin kalesinde simsiyah forması ve inanılmaz refleksleriyle bir kara örümcek yükseliyordu. Tarihin en büyük kalecisi kabul edilen Lev Yasin, kurtardığı penaltı ve eldiven kullanmasıyla modern kaleciliğin temellerini İsveç'te atıyordu. Tüm dünyanın merakla beklediği Sovyetler Birliği yıldızı Eduard Strensov ise turnuvanın hemen önce tecavüz iddiasıyla tutuklanıp çalışma kamplarına gönderilmişti. Belki de Pelé'nin o yıl kazandığı ilk futbol yıldızı unvanının sahibi olacaktı ama 1963 yılına kadar futboldan uzak kaldı. Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ilk ve son kez aynı turnuvada boy gösteriyordu. Ancak Münih uçak kazasında evlatlarını kaybeden İngiltere bu dev sahnede boyun bükük ve zayıf kaldı. Final günü geldiğinde Brezilya'yı bir renk korkusu sardı. Ev sahibi İsveç'te sarı giyiyordu ve kurayı onlar kazandı. 1950'nin beyaz forma travmasını unutamayan Brezilyalılar alelacele piyasadan mavi formalar satın aldı. Kafile başkanı Machado oyuncuları bu mavi Meryem Ana'nın pelerinidir. Bize uğur getirir diyerek ikna etti. O günden sonra mavi savaşçıların resmi uğru oldu. Finalde İsveç'i 5-2 deviren Brezilya tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olurken maç bitiminde omuzlarda hıçkırı hıçkırı ağlayan 17 yaşındaki Pele, kupa tarihinin en genç şampiyonu olarak tarihe geçti. İsveç savunmasını hastalık tecrübesine çalımlarla perişan eden Garinçe ve ağlayan çocuk bile Brezilya'nın hanedanlık kapılarını ardına kadar açtı. Avrupa ev sahibiydi ama futbolun kalbi artık Latin ritmiyle atıyordu. 1958 yılı sona erdiğinde akıllarda ödünç kramponlarla atılan 13 gol, Meryem Ana'nın mavi pelerini ve omuzlarda ağlayan bir kralın doğuşu kaldı. Brezilya'nın ilk yıldızını göğsüne taktığı, Pelé'nin dünyayı selamladığı ve futbolun artık bir süper yıldızlar oyunu olduğu bu kupa, yeşil sahaların en parlak döneminin habercisiydi. Genç bir kralın tahta çıkışına ve kırılmayan rekorlara tanıklık ettiğimiz İsveç 58 hikayesi kupanın izinde sizlerleydi. Dünya Kupası tarihinin pozlu sayfalarını karıştırmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Antalya'yı anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12 haberleri aktarıyorum ben Batu Çakır. Önce özetler. Altı beldede yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması. Koç grubuna yönelik saldırılar sürüyor. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'de dün 6 beldede yapılan ara seçimlerde 5 belediye başkanlığını Cumhur İttifakı adayları kazandı. CHP 1 beldede başarılı oldu. Yeni belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde yapılan seçimlerde AK Parti 4, MHP ise 1 beldede belediye başkanlığını kazanırken CHP yalnızca Tokat'ın Çevrecik beldesinde ipi gösterdi. Özgür Özel'in miting yaptığı Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesi AK Parti'nin hanesine yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı beldede yapılan yerel seçimlerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 5 belediye kazanan Cumhur İttifakı'nın seçimlerden güçlü bir sonuçla çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, elde edilen tablonun milletin tercihlerini açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti. CHP'de yarın yapılacak grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mu yoksa geçtiğimiz hafta olduğu bir CHP Grup Başkanı Özgür Özel mi konuşacak belirsizliğini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları kürsüye Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını belirtiyor. Meclis Başkanı Buman Kurtulmuş da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabileceğini belirtmişti. Özgür Özel'den bugün yeni bir açıklama geldi. Yarın yapılacak grup toplantısında konuşup konuşmayacaklarına ilişkin kararlarını bugün BK toplantısının ardından saat 13'te duyuracaklarını paylaştı. İş insanı Rahmi Koç'un Kürt kadınlarına ilişkin sözleri kamuoyunda tartışma yaratmıştı biliyorsunuz. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul ve Antalya'da otokoşa yönelik iki saldırı yapıldı bu sözlerin ardından ve 5 şüpheli gözaltına almış durumda. Diyarbakır'da da Koç grubuna ait Yapı Kredi Bankası şubesine silahlı saldırı düzenlendi. DEM Parti yaşanan saldırıların ardından tepki mesajlarını yayımladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Koç Holding kurumlarına yönelik saldırıları kınayarak faillerin adalet önünde hesap vereceğini söyledi. Türkiye'nin huzurunu hedef alan girişimlere karşı devletin kararlı duruş sergileyeceğini vurgulayan Ömer Çelik, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlere de izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Dış gelişmelere bakalım. Orta Doğu'da haftalardır süren gerilim yeni bir döneme girdi. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından İsrail ordusu sabaha kadar İran'ın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı saldırılar düzenledi. İsrail kaynakları operasyonlarda füze altyapıları ve askeri hedeflerin duyurdu. Patlama seslerinin Tahran, İstanbul, Tebriz ve Karaj'dan duyulduğu bildiriliyor. Saldırıların ABD Başkanı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yaptığı misli erteleme çaresine rağmen gerçekleştirmekte dikkat edersen İran'dan da yine bir jet misilleme geldi. İran devrim muhafızları İsrail'in Nevatim ve Tel Noaf hava üzerine hedef aldı. Atatürk'ün 8 yıl sonra Fenerbahçe'nin yeniden seçildi. Fenerbahçe Spor Kulübü olan üst seçimli genel kurulunda dün 27.138 oy kullanıldı. Aziz Yıldırım toplam 17.245 oy alarak Hakan Safi geride kaldı ve kulübün 35. başkanı oldu. Eten başta seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından da ilk değerlendirmesi yaptı.
2: Fenerbahçe'de kardeşlerim ve yoldaşlarım. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini beraber etmek istedim. Birbirimizi küçümleyeceğiz. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrılışlar kalmış. Sözümüz şampiyonluk. Bunun için gerekli olan takviyeler neyse 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bu şansı büyütmek için çalışmalar başlayacaklar. Bize borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu.
1: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor. Sarı lacivertlilerde başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım teknik direktörlük görevine Aykut Kocaman'ı getirmeyi hedefliyor. Transfer için erkenden bildirmek isteyen Başkan Yıldırım, Mourinho için Mallorca ile anlaştı. Resmiyle de pazarlık masasına oturulacak. İlk finalist Fenerbahçe Beko'ydu. Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisi 4. maçında Fenerbahçe deplasmanda dün Anadolu Efes'i uzatmalara giden karşılaşmada 102-93 mağlup ederek seriyi 3-1'e getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle burada olacağız.
3: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

Hanımlar, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Ben ve ekip arkadaşlarım, ki tanıştırayım kendilerini, takdim edeyim benim teknik masada sevgili Simge kutlarınızda. Alkışladı kendisini. Editör masasında her zaman olduğu üzere dünyanın en güzel, en başarılı editörü sevgili

0: bir şeyler geliyor. Ne oluyor orada? Burcu, bugün normalde hafta sonu değerli dinleyiciler duymaya alıştığınız sevgili Burcu, haber spikerimiz, hepsi güzel bir sesi vardır kendisinin. O da bugün hafta içi radyomuzda. Sevgili şef haber spikerimiz, editörümüz, sevgili Selin Yatıcı, dün baya baya bir yoruldu tabii kendisi. Bugün dinleniyor değil mi Selin? Dün burada çok efsane bir yayını imzaladılar, onu söyleyeyim. Selin Yazıcı'ya. Sevgili tabii ki Fethi Yılmaz haber müdürümüz. Aynı zamanda Mustafa Hoş, sevgili Mustafa abi de buradaydı. Hep beraber dün biliyorsunuz kongre vardı ve bu kongre Alkan bildiğin kadarıyla starttaydı değil mi? Evet, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi vardı. İki aday ve efsane başkan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin değerli dinleyiciler yeniden başkanı oldu. Ama dün biz arkadaşlarım burada gerçekten müthiş bir imza attılar. Teknikteki arkadaşlarımla beraber, editör arkadaşlarım, yine sosyal medyada hizmet veren arkadaşlarım bunları sosyal medyadan paylaştılar. Stat'tan canlı yayınlar yapıldı, röportajlar alındı, oradaki insanların düşünceleri soruldu ve sonuçlanana kadar burada yayın devam etti dün itibarıyla. O yüzden teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum gerçekten, başta sevgili Fethi Yılmaz öncülüğünde haber müdürümüz, sevgili Selin Yazıcı'ya ve Mustafa Hoca da çok teşekkür ediyoruz. Mustafa abi burada da, Selin Yazıcı ortalarda yok. Çok yorulmuş ya vallahi. Tebrik edelim Fenerbahçe'yi. Tabii ki Türk futbolunu da Türk futboluna da katkısı oluyor bu tarz şeyleri. Neden? Çünkü bir kere inşallah şöyle bir şey olur. Sayın Aziz Yıldırım, tebrik ederim kendisini. İyi bir Fenerbahçelidir değerli dinleyiciler. Sağlam bir Fenerbahçelidir gerçekten. Fenerbahçe onun döneminde önemli başarılar imza atmıştı. Birazdan konuşuruz ama inşallah böyle güzel, sakin, kavgaların, tartışmaların, ne bileyim sinirin, stresin olmadığı, sadece gerçekten ama gerçekten tatlı bir rekabetin olduğu bir sezon yaşarız. Dünya Kupası geliyor. Dünya Kupası'nda da millilerimize başarılar diliyoruz. Değerli dinleyiciler, muhtemelen bu sene Dünya Kupası'nı biz kazanacağız zaten. Ben inanıyorum biz alacağız Dünya Kupası'nı. Kralını tanımam. Tanımam. Kim çıkarsa çıksın çatır çatır devireceğiz yani, hiç acımayız. Peki, hanımlar beyler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta bugün ve yarın yayındayım. Çarşamba gününden sonra yokum. Önümüzdeki haftaya kadar özleyeceksiniz. Biliyorum beni, çok özleyeceksiniz, üzüleceksiniz. Nasıl geçecek, zaman nasıl geçecek, nasıl pazartesi olacak da ah bu çocuğu göndermeyedik, nereye gitti bu, nerelerde geziyor bu, niye gitti ki ne diyeceksiniz biliyorum. Birbirinize telefon açıp uzun uzun sohbetler yapabilirsiniz. Vakit geçirmek adına, vakit geçirmek adına bir şeyler yaparsınız, edersiniz biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Özleyeceksiniz. Özleyin bakalım, ben de sizi çok özleyeceğim. Şimdi 7 bölgede 24 şehirde canlı yayındayız hanımlar beyler. Karasal yayındayız. Radyo Sputnik Twitter hesabını mutlaka takip ediniz değerli dinleyiciler. WhatsApp'tan gidiyorum ya gider ayak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız simgede.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesiniz kaydedin WhatsApp'tan 0505 171 66'ya gönderin ve yayınlansın.
0: Nasılsınız hanımlar beyler ekonomik olarak? He? İyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paramız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
2: Onun değildin mi diyorsun ha?
3: Hani bir lokma bilmiyor da.
2: Ama para bilmiyor.
0: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapalım bunu ya.
4: Bu dünyada iki şey zaafım vardır. Birincisi para.
5: İkincisi
4: de para.
0: Parayı sevin, parayı sevin.
6: Okan Aslan'la gün ortası. Hafta içi her gün saat 12'de Radyo

Hanımlar beyler, Dua Lipa evlendi, öyle böyle bir düğün yapmadı. Birazdan bahsedeceğiz. Bir tane de şarkı istedim, bir tane de Simge'den Dua Lipa. Şu anda Dua Lipa çalıyor ama benim sevdiğim şarkısını şey yapacak, ayarlayacak. Okan Bey merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ondan sonra ses çok dalgalı bozuk geliyor. Bilginize demiş, yankı yapıyor demiş ses. Osman Bey göndermiş. Bugün böyle anlamda bazı sıkıntıları dinleyicilerimiz ulaştırın. Bunları bize yazın. Arkadaşlarım da ya bizim yapabileceğimiz şey tabii buradan sınırlı. Ben buradan söylüyorum. Arkadaşlarım mesajları görüyorlar. Biz de teknik bilime bunu aktarıyoruz. Oradaki arkadaşlarımızın bilgisi oluyor. Umarım kısa zamanda çözümlerler. Değerli dinleyiciler, çok teşekkür ediyorum size bu hassasiyetinizden dolayı. Bursa yayınımız dinlenemeyecek kadar kötü demiş dinleyicimiz. Gürdal Bey göndermiş. Bunu da ilettik Gürdal Bey. Selamlar sevgili Okan. İstanbul'dan radyo yayınımız sorumlu galiba demiş. Mehmet Veysel Karadaş göndermiş. Oh. İyi yayınlar dilerim. Radyodan dinliyorum. Ses yankı yapıyor. Bilginiz olsun demiş Mehmet Ergün. Aa, bugün genelde böyle bana da selam gönderin. Beni de sevin. Beni de unutmayın değerli dinleyiciler. Hepsini iletiyoruz. Hiç merak etmeyin. Teknik anlamda yaşanan bir problem, bir sıkıntı varsa arkadaşlarım bunu iletiyorlar, kıymetli dinleyiciler. Sizler tabii bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0-505-171-66-56 kıymetli dinleyiciler. Sabah 7'den beri devam ediyor Bursa'dan bu durum demiş dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz, selamlar gönderiyorum. Hayati Bey galiba. Selamlar, iyi yayınlar. Yayın sesi bozuk geliyor demiş. Simge, şu anda böyle bir şey var Ömer Bey. Şu anda böyle bir durum var anladığım kadarıyla. Acil koduyla bunları iletelim. Canım benim, ne olur. Selam Okan, sesiniz dinlenmiyor, çok kötü. Bülent Kaygısız, o kadar mı kötü? Yo, benim sesim aslında çok güzel. Böyle de şımarık olacağım böyle. Telegram'dan da takip edebilirsiniz bu arada. Çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. Hemen iletiyoruz, hiç merak etmeyin. Bu sıkıntı nedir? Neden kaynaklanıyor arkadaşlarım, baksınlar, ilgilensinler hemen. Yani biz daha doğrusu ilgili yerlere bunu ne yapıyoruz, iletiyoruz kıymetli dinleyiciler. Ama şimdi ver Dua Lipa'yı, ver biraz duyalım bu şarkıyı. Müzik.

Now baby stand up. This girl you Meksika'da bir konser verdi birkaç gün evvel. Harika bir konserdi. Dua Lipa, değerli dinleyiciler, 62 milyon TL harcamış. Ya 62 milyon TL harcamış diyorum. Single. Hareketler böyle. 62 milyon TL'yi beğendiremedik hanımefendiye. İtalya'da dün için 17. yüzyıldan kalma bir yer tercih etti, bir villa. 17. yüzyıldan kalma Simge Hanım. Düğün 3 gündür devam etmiş. 3 gün devam etmiş Simge Hanım. Rahatsız olan yerel halka 5 sterlin verilmiş. Dua Lipa düğünde tam 26 farklı kıyafet giymiş. Konuklar için lüks bir otelde kapatılmış ayrıca. Simge Hanım. Neyse, daha fazla bir şey demeyeceğim. Şey ya. Dua Lipa'nın düğününü beğendiremedik hanımefendiye. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. O Karanistan'da gün ortası radyo programında gündem oldukça yoğun. Cumhuriyet Halk Partili Başkan Yardımcısı Mustafa Erken cansız bedeni bulundu. Karabük'te düştüğü Filios çayında akıntıya kapılıp kayboldu. Cumhuriyet Halk Partili İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten saat 9.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulundu. Cansız beden ekipler tarafından botlar yardımıyla sudan çıkarıldı. Kendisine Allah'tan rahmet dileyelim, yakınlarına sabırlar dileyelim değerli dinleyiciler. Şimdi önce bir düne bir gidelim. Dün burada tabii yoğundu. Dediğim gibi başlarken söyledim. Arkadaşlarım, sevgili haber müdürümüz Fethi Yılmaz öncülüğünde, sevgili Selin Yazıcı, sevgili Mustafa Hoş'la beraber ve hem stat'tan hem de buradaki ekip arkadaşlarımla beraber uzun soluklu bir yayına imza attılar. Vallahi şu kadarını söyleyeyim, ben insanların iyi olduğu konularda çok mütevazı olması taraftarı değilim değerli dinleyiciler. İyiysek iyiyiz demeliyiz. Herkes bunu yapmalı. Gerçekten saatler süren bir yayına imza atıldı. Ve hani çok da böyle bir yayın yoktu işin gerçeği, onu söyleyeyim. Radyo Sputnik'ten bunu takip edenler zaten durumu biliyorlar değerli dinleyiciler. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe tarihine sadece en uzun süre başkanlık yapan isim olarak değil, kulübü modern bir spor kulübüne dönüştüren vizyoner lider olarak adını yazdırdı. Şimdi rakibinin olduğu taraftan da, biliyorsunuz, AFI tarafından da yoğun eleştiriler vardı. Kongre üyeleri konuşmaya başladılar. Dün değil, önceki gün mesela konuşmalar vardı. Gergin konuşmalar oldu. Gergin başlayan bir süreçti aynı zamanda değerli dinleyiciler. Ama sonuç itibarıyla kazanan Aziz Yıldırım oldu. 15 Şubat 1998, 3 Haziran 2018 tarihleri arasında tam 20 yıl boyunca kesintisiz başkanlık yaptı. 20 yıllık bu dev dönemde futbol takımının kazandığı başarılar, ama işte amatör branşlardaki başarılar neler, onlara şöyle bir bakalım. Aziz Yıldırım döneminde futbol takımı Türkiye Ligi'ni domine ediyor ve Avrupa'da da tarihi başarılar yakalıyor. 6 kez Türkiye Süper Ligi şampiyonu oldu. Türkiye Kupası'nı 2 kez Fenerbahçe 29 yıllık Türkiye Kupası hasretiyle bu dönemde 2011-2012, 2012-2013 yıllarında son vermişti. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupayı 3 kez 2007-2009-2014 yıllarında değerli dinleyiciler müzesine götürmüştü Fenerbahçe Aziz Yıldırım döneminde. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali hatırlar mısınız bilmiyorum, 2007-2008 Arthur Zico yönetiminde Chelsea'ye karşı oynanan çeyrek final kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısı olarak kayıtlara geçti. UEFA Avrupa Ligi yarı final 2012-2013 Aykut Kocaman yönetiminde Benfica'ya karşı oynanan yarı final kulübün Avrupa kupalarındaki en uç noktası oldu değerli dinleyiciler. Amatör başarılar vardı. Altyapı ve tesisleşme hamleleri oldu. Mesela Şükrü Saracoğlu Stadyumu kulübün kendi imkanlarıyla maçlar oynanmaya devam ederken parça parça yıkılmıştı.
Ve bu yapılan Türkiye'nin ilk modern elit stadyumu olmuştu. Yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Ataşehir'de inşa edildi. Aziz Yıldırım döneminde Samandıra'da Can Bartu tesisleri, Derazı Lefter tesisleri, değerli dinleyiciler, amatör branşların modern kamp merkezleri haline gelmişti bildiğiniz üzere. Yani önemli başarılara imza atmıştı Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihinde. Hakan Safi, ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transferler sözü verdim. Aziz başkanımı da tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Her zaman Fenerbahçe'nin emrindeyim. Her şey Fenerbahçe için, teşekkür ediyorum dedi. Değerli dinleyiciler, Hakan Safi yapmış olduğu açıklamada. Aykut Kocaman ismi konuşuluyor tabii teknik direktör olarak. Ben severim Aykut Hoca, gerçekten futbolculuğunu da izlediğim isimlerden bir tanesiydi. Malum yaşımız itibarıyla değerli dinleyiciler, gerçekten çok iyi bir golcüydü. Çok efendi bir futbolcu, efendi bir kişiliğe sahip, çok tertemiz bir insan. Şöyle söyleyeyim, Türk futbolunda olması gereken isimlerden bir tanesi. Ama Fenerbahçe'nin başında olur mu olmaz mı, teknik direktör olarak o gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Simge'ye sorsanız, Simge ben o kafasını böyle sallayıp duruyor, aman istemiyorum falan gibilerinden, değerli dinleyiciler. Onu ben bilemem. Çünkü tabii Fenerbahçe taraftarının daha iyi bildiği isimler. Kimilerine göre Aykut Kocaman daha önce de biliyorsunuz Fenerbahçe'de görev yapmıştı. İşte Fenerbahçe'de teknik direktörlüğü beğeniliyor, beğeneni var, beğenmeyeni var. Bütün hepsinde, bütün oyuncularda, teknik ekipte, teknik direktörlerde bu durum olacak zaten, yaşanacak. Ama şu bir gerçek, bu gelecek olan sezonda hakikaten müthiş bir sezon izleyeceğiz gibi görünüyor Fenerbahçe. Çünkü bir de Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluğu artık 100. yılı, değil mi? 100. yılı olacak ve şampiyonluk isteği bu sene daha da bir fazla. Yeni bir nefes, yeni bir ekip, yeni bir başkan, değerli dinleyiciler. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz kıymetli dinleyiciler. Tebrik ederim Fenerbahçe camiasını, hayırlı olsun diyelim değerli dinleyiciler. Bir taraftan da Dünya Kupası geliyor, dediğimiz gibi Dünya Kupası'nda da millilerimize başarılar diliyorum. Hatırlıyor musunuz? 2002, ondan sonra 2008, yani şampiyonaları, of, Fatih Terim yönetiminde, Şenol Güneş yönetiminde ne efsane akşamlar yaşamıştık gerçekten be, ne heyecanlar yaşamıştık. İnşallah onların tekrarını istiyoruz değerli dinleyiciler. İnşallah millilerimiz bizi sevince boğacaklar. Neden olmasın ya? Vallahi neden olmasın? Yani ben olabileceğine inanıyorum kıymetli dinleyiciler. Ama şu bir gerçek, Türkiye her zaman katıldığı turnuvalara ayrı bir renk getiriyor, ayrı bir keyif getiriyor, onu kimse şey yapamaz, aksini iddia edemez. Arkadaşlar, bu WhatsApp mesajlarını gönderiyoruz değil mi Simgecim? Tamam, İzmir'den dinliyorum sizi, ses kesik kesik geliyor demiş dinleyicimiz. Ergin Bey göndermiş, sevgiler gönderelim. Okan Bey selamlar, yayın düzeldi, teşekkür ederiz. Senin yokluğunda özleyeceğiz. Çalışma arkadaşlarımıza da selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Osman Bey. Sağ olun, var olun. Sevgiler gönderiyorum. İşte bak ne güzel, böyle beni özleyin. Düzeldi mesajları gelmeye başlamış. Helal olsun be. Alkışlıyorum ekibi be. Vallahi be. Bravo. Gerçekten. Müthiş ya. Anında müdahale. Çok teşekkür ediyorum ama dinleyicilerimize de teşekkür ederim. Bu bilgilendirmelerden dolayı, ekip çalışması dediğiniz budur. Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Yeni gelen günde, yeni haftanın ilk gününde kıymetli dinleyiciler. Şimdi İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğü binasına yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. Bu saldırının ardından bu sefer de Antalya'daki bir Otokoç galerisi hedef alındı. Saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de değerli dinleyiciler, bu saldırıları lanetlediğini gördük, asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Koç Holding kurumlarına saldırıları lanetledi ve ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Biliyorsunuz Rahmi Koç'un bir anlattığı, paylaştığı fıkra, bilmiyorum yani
hani nasıl bir fıkraysa, bizim Caner'in, editör arkadaşım Caner'in bugün otururken söylediği, duydum onu, şey dedi ya, bu fıkraysa dedi, hani buna gülünüyor mu, ben onu da anlamadım dedi yani. Hani fıkra dediğiniz şey bir de güldürür aynı zamanda. Yani tamam, bir fıkrayı bu çok inanılmaz bir uç nokta. Ben kabul etmiyorum yani, böyle bir şey kabul etmiyorum. Yani kim olursa olsun, Kürtleri, Laz, Çerkes, ağzımız açıldığı zaman her şekilde söylüyoruz yani. Oraları hedef gösteren ne bileyim bu tarz paylaşımları hiçbir zaman, ama hiçbir zaman hiçbirimiz kabul etmeyiz, doğru bulmayız da. Yani bunun gülünecek bir yanı yok. Bu tamamen eleştirilecek, karşı çıkılacak bir şey. Da benim anlamadığım, son başbakan Binali Yıldırım'ın buna kahkahalar atması enteresan değil mi? Yani orada Rahmi Koç'un yanında ve Binali Yıldırım kahkahalar atıyor değerli dinleyiciler. Anladı da mı attı, anlamadı da mı attı, nasıl oldu bilmiyorum. Binali Yıldırım, bu konu bu kadar olsun, bu kadarla geride bırakmış olalım değerli dinleyiciler. Devam edelim. Can Polat cinayetinde 4 şüpheli tutuklandı. Ben yanlış görmediysem Engin Polat'ı Fenerbahçe'nin başkanlık şeyinde gördüm. Eski bir görüntü müydü bilmiyorum ama sosyal medyada Engin Polat'ı Aziz Başkan'la ilgili olarak söylemlerini gördüm. Aziz Başkan başkan olacak falan gibi. Çok da dinlemedim ama eğer bu kongre ise, yani dün ve önceki gün gerçekleşen bu başkanlık seçiminde oradaysa şayet, şaşırmadım değil. Çünkü insan şuna şaşırıyor, hani daha yeni fena bir olay olmuş. Kuzeniniz hayatını kaybetmiş, öldürülmüş. Sonrasında, hemen sonrasında böyle bir yerlerde olmak bize biraz hani şey geliyor, uzak geliyor. Yani anlatabiliyor muyum? Hani insan biraz böyle bir ister istemez morali bozulur, canı sıkılır. O olayın, o durumun içerisinden çıkamaz. Bizde hep böyledir ya. Ben sanki orada gördüm Engin Polat'ı. Bildiğim kadarıyla Dilan Polat'ın Instagram hesabına bir erişim engeli ele getirilmiş. Onunla ilgili bir haber gördüm. Özür dilerim. Kaldı ki biz bununla ilgili olarak, ben bununla ilgili olarak eleştiri değil, tavsiyemi söylemiştim. Yani şaşırdığımı söylemiştim. Olay olduğu anda Dilan Polat'ın sosyal medyadan paylaşımı, kardeşim kabul edelim. Sosyal medya güzel olduğu, eğlenceli olduğu kadar, yapay zeka, internet faydalı olduğu kadar iğrenç de aynı zamanda. Bıktık, usandık bu acayip acayip paylaşımlardan, rezil paylaşımlardan. Gördünüz mü dün önceki gün bir tanesi hapse girdi çıktı. Namaz kılarken ismini cesini de hatırlamıyorum. Zaten garip hareketleri olan biri. Namaz kılarken şey verdi. Nedir o? Videosunu yayınladı. Ya inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Faydalı olduğunu söylüyoruz. Evet, faydası var. Olsun da zaten biz teknolojiyi hayatımıza entegre edebilelim. Özellikle sağlık açısından bize büyük faydaları dokunsun da. Ya bu çirkin görüntülerden de bıktık, usandık be kardeşim. Şimdi Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin adliye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Değerli dinleyiciler, saldırı 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alçatı mahallesinde gerçekleşti. Polat çiftinin konakladığı otelin önünde meydana geldi. Silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı 37 yaşındaki Can Polat. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği ve olay öncesinde keşif yaptığı belirlenen iki şüpheli İzmir'de otomatik tabancayla yakalanmıştı. Çalışmaların devamında tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve saldırıda kullanılan silahın temin edilmesinde yardım ettiği belirtilen iki kişi daha gözaltına alınmıştı değerli dinleyiciler. Evet, birazdan nefesleneceğiz. Okan Bey, her şey çok güzel de girişte çaldığınız ne? İsrail'in geçmiş senelerde kazanan Eurovision parçası. İsrail değil ya, Yunanistan'ın şarkısını çalmadın mı? Sevgili dinleyicimiz Engin Bey, Yunanistan'ın birinci olduğu şarkıyı çaldık.
Değerli dinleyicimiz, sevgiler gönderelim. Özür dilerim. Büyük bir enerjiyle ses düzelmez mi? Böyle bir enerjiyle sence Okancığım İstanbul'dan demiş Bülent Bey. Ay çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Sevgilerimi gönderiyorum. Kayseri'de ses problemi varmış. Kayseri 105.5. Değerli dinleyicimiz oradan bilgi verdi. Kayseri Orhan Bey sevgiler gönderiyorum. Okan Bey Kürt kadın sözüne fıkrasına abartı oldu. Laz kadın olunca neden tepki yok? Çünkü gerek yok hiçbirine demiş dinleyicimiz. İsminizi Birsen Hanım göndermiş. İşte onu dedim ya az önce. Yani niye böyle anlamıyorum yani gerçekten anlamıyorum. Çok kızıyorum, çok sinirleniyorum. Simge diyor ki birazcık soluklansanız mı diyor. Tamam soluklandıracaksın beni. Bir şey mi ikram edeceksiniz? Çay, su. O zaman niye soluklanacağım canım? Allah Allah. Devam eder giderim yani. Bir şey ikram edeceklerse. Müzikler güzelmiş. Müzikler güzel. Aksini iddia etmiyoruz. Ama hiç anlamam ben. Hiç anlamam ben. Çayım alırım. Suyumu da alırım. Arayı da veririm. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Gülüm bakışa bak ya. Ben de ne yapacağım bilemedim sevgili dinleyiciler. Ya öyle bir hayat denetiyorlar ki bildiğiniz gibi değil. Bu kadar mı seviyorsunuz beni ya? Bu kadar mı sizin için önemliyim ya? Bu kadar mı kıymetim var ya? Vallahi bak canerim benim ya. Kral kardeşim benim ya. Öznurum benim. Canımsınız. Hadi. Hadi bir ara verin. Sevgili dinleyiciler ondan sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Ya bizim bu ekip var ya hakikaten bir alem. Az önce böyle Mikail'in süliyetini gördüm. Tekrar uzaklaştı böyle simgenin arkasına böyle bir geldi. Bak şöyle geliyor. Sadece kafayı görüyorum. Böyle gülüyor. Ondan sonra yavaş yavaş böyle tekrar çekilip kaybolup gidiyor. O kadar şey ki böyle sistematik hareket ediyor ki. İlk geldiği anda böyle gülmüyor, yüz gayet normal. Sonra yavaş yavaş böyle ağız da yavaş yavaş açılıyor gülüş. Sonra tekrar gülüşü kapatıp ekrandan kaybolup uzaklaşıp gidiyor. Şey gibi bu, hani şeker hapı alırsın, tansiyon hapı alırsın, kaçırmazsın onu, belli bir saatine dikkat edersin falan. Antibiyotik alırsın, bellidir onun zamanı. O böyle gelir günlük dozunu verir, ondan sonra çat uzaklaşır gider. Bu arada bugün pazartesi, sevgili Hazal bizim sosyal medyacı, sosyal medya ile ilgilenen arkadaşım, sağ olsun onların da çok büyük emeği var. Sosyal medyada, Instagram'da bununla ilgili bir paylaşım yaptı geçenlerde aktardığımız bölüm. Hatırlıyor musun Simge? En çok pazartesi günü ölüyormuşuz. Değil mi? Sabah saat 4 ile 6 arası mıydı? Neydi, öyle bir şeydi. Tövbe estağfurullah ya. Evet. Pazartesi günü. Pazartesi gününe dikkat etmek lazım, o açıdan onu söyleyeyim. Hanımlar beyler. Hadi bakalım, Allah Kemal ömür versin sana. Değerli dinleyiciler, şimdi biraz Amerika Birleşik Devletleri, İran-İsrail gerilimi, oradan biraz bahsedelim. Şöyle biraz hızlandıralım çünkü oraya biraz zaman ayıracağız. Bölgede yeniden tansiyon yüksek. İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. İran'dan misilleme saldırısı geldi. İran'ın İsrail'e yönelik yeni füze saldırısı başlattığı Hayfa ve Nasıra'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Balistik füze saldırısı. Trump, İsrail ve İran derhal durmalı dedi. Trump bu arada hani İsrail bunu kendi yapıyor diyor. Arayacağım dedi, söyleyeceğim dedi, saldırıyı kes diyeceğim dedi falan filan. Şimdi Orta Doğu'da dün değerli dinleyiciler 7 Haziran baktığımız zaman pazar gününde çok kritik ve tehlikeli kırılma anlarının yaşandığını gördük. 8 Nisan'da sağlanan hassas ateşkes anlaşmasının ardından geçen yaklaşık 2 aylık süreye baktığımızda biraz daha sakin bir sürecin aslında resmen sona erdiğini gördük. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının hemen ardından İran misillemede bulundu. Değerli dinleyiciler, şöyle ki İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı merkez karargahı, İsrail'in Lübnan'da fosfor bombaları dahil olmak üzere yasaklı silahlar kullanarak ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti, düğmeye bastı ve çifte dalga füze saldırısı gerçekleştirdi. İran'dan İsrail'e yönelik ardı ardına iki dalga halinde balistik füze saldırısı başlatıldı. İsrail karşılık verdi. İsrail'de alınan önlemler vardı. Uçuşlar durduruldu. Ülke genelinde okullar tatil edildi. Demir kubbe devreye girdi. Tartışmaların ortasında tabii, onu da söyleyelim. İran'dan daha yıkıcı olur tehdidi geldi. Şöyle dedi: Siyonist ordu Beyrut ve Güney Lübnan'a yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Eğer bu bölgedeki saldırılarını genişletir ya da İran'ın bu meşru eylemine karşılık vermeye kalkışırsa rejime ve destekçilerine karşı çok daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılık vereceğiz açıklaması geldi İran tarafından değerli dinleyiciler. Bu arada piyasalar bundan etkileniyor. Gram altında bir düşüş yaşandı. Petrol fiyatları yükseldi tekrar. Bunun tabii bize yansımaları olacak illaki. İran'ın İsrail kıtalar arası balistik füze fırlattığı bildiriliyor. İsrail'de tüm etkinlikler iptal edildi. İran'dan atılan bir füze Batı Şeria'ya düştü. İsrail savaş uçakları İran'ı vurmaya devam ediyor. İran'ın Kırmanşeh bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi. İran devrim muhafızları İsrail'e ait F-35 savaş uçaklarının konuşlu olduğu Nevatim hava üssünü vurduğu duyurusunda bulundu hanımlar beyler. Şimdi biraz gündemden hemen şöyle bir bakalım. Mesela bir saniye, 100 gün
Amerika-İsrail İran Savaşı'nın 100 günlük bilançosu büyümede 700 milyar dolarlık kayıp. Değerli dinleyiciler, bu geride kalan 100 günde Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğini büyük ölçüde durdurma nedeniyle yaşanan o sıkıntılar. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin %20'si, gübre ticaretinin %30'u, üre arzının yaklaşık %40'ı, kükürt arzının %50'si, fosfat tedariğinin %30'u değerli dinleyiciler olasılıklardan, bu aksaklıklardan etkilenmiş vaziyette. Diğer taraftan küresel ekonomik büyümede beklenen daralma toplam 700 milyar dolarlık bir kayba yol açması bekleniyor. Sevgili dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Bu arada gelen açıklamalar var tabii bir taraftan da. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı ve 40 gün boyunca karşılıklı şekilde süren saldırılarda geçici ateşkese rağmen dün gece tansiyon yükseldi. İran, İsrail'in ateşkese rağmen Beyrut'a yönelik saldırı düzenlemesinin ardından İsrail'e saldırı düzenledi. İsrail de İran'ın saldırılarına yanıt verdi. Bölgede yaşanan son gelişmeler, değerli dinleyiciler, aktardığımız üzere İsrail'de İran 30 balistik füze attı. İsrail'in askeri yetkilisinin yapmış olduğu açıklama, Tahran'dan gelen patlama sesleri vardı. İran devrim muhafızları İsrail petrol endüstrisini ve sivil alanları hedef alarak tehlikeli bir oyun başlattı dedi. İran'dan gelen açıklama, değerli dinleyiciler, onu da sizlere aktarmış olabilir. Tansiyon o bölgede yeniden ciddi anlamda yükselmiş vaziyette değerli dinleyiciler. İsrail basınına bakarsanız çatışmaların birkaç gün süreceğini düşünüyorlar, söylüyorlar ama biz tabii bir an önce bu çatışmaların, bu sıkıntıların, bu problemlerin değerli dinleyiciler bitmesini ne yapıyoruz? İstiyoruz kıymetli dinleyiciler. Şimdi geçelim Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına hanımlar beyler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli dinleyiciler, sıfır atık hareketi sayesinde ekonomiye 365 milyar liralık bir katkı sağlandığını ve 90 milyon ton atığın geri kazandırıldığını açıkladı. Erdoğan atık geri kazanım oranını 2053'te %70'e kadar çıkarmayı hedeflediklerini söyledi daha doğrusu değerli dinleyiciler. 365 milyar TL'lik ekonomik kazanç, çöpe gidecek ve yok edilmesi için ekstra bütçe harcanacak olan atıkların sanayiye ikincil ham madde olarak kazandırılmasının doğrudan sonucu. Açıklanan detaylara baktığımızda, geri dönüştürülen 90 milyon ton atık sayesinde 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi dedi. 180 milyon ton sera gazı salınımı engellendi. Yine süreç boyunca 2 trilyon litre su, 270 milyar kilowatt saat enerji ve en önemlisi de ithalat bağımlısı olduğumuz 60 milyar litre petrol, değerli dinleyiciler, ne oldu? Hani kurtarılmış oldu, öyle söyleyelim, geri kazanım gerçekleşmiş oldu değerli dinleyiciler. Şimdi baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projenin başlangıcından değerli dinleyiciler bugüne kat ettiği mesafeyi ve Türkiye'nin gelecek vizyonunu kronolojik şöyle bir olarak baktığımızda 2017 başlangıç 1.3, 2025 mevcut durum %37.53, 2035 hedefi var %60 ve 2053'te net sıfır emisyon %70 değerli dinleyiciler. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemizde ülkemizin farklı bölgelerinde 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hatta ona şöyle bir bakalım sevgili dinleyiciler, o neydi? Bir taraf bu hafta acayip böyle her yerde seçim vardı yani, her yerde. Şimdi Tokat Reşadiye ilçesine bağlı değerli dinleyiciler yol üstü ve çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağlarbaşı vesaire yerler. İlk sonuçlar açıklandı biliyorsunuz. Orada da kimlerin kazandığı
belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli dinleyiciler yapmış olduğu açıklamaydı. Şimdi devam edelim. Kıymetli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklamalara. Cumhuriyet Halk Partisi'nde enteresan durumlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, karşılıklı olarak bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu tarafı, bir tarafta da Özgür Özel tarafı. Müslüm Sarı, mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin sözcüsü, Özgür Özel'in grup başkanlığının muhtemelen iptal edileceğini duyurdu. İklim Öngöl'e, değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Gazetesi'nin İklim Öngöl'e bir açıklamada bulunmuş. Meclis Başkanlığı'na Özel'in grup başkanlığının iptal edilmesiyle ilgili başvuru sorusuna, muhtemelen iptal edilecek çünkü usulsüz bir seçim, seçim şekli koşullarına uygun değil, kaç gün önce hangi gündemle duyurdun, her şeyin bir usulü şekli var, ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçim yapabilir mi, grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır, ben yaptım oldu deyince olur mu? Diğer taraftan Sarı, salı günü Kılıçdaroğlu'nun başkanlık etmesi beklenen meclisteki Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında Kemal Bey gelecek ve grup toplantısını yapacak. Özgür Bey de gelsin, yönetsin, arkasında dursun ifadelerini kullandı. Bu arada değerli dinleyiciler, şöyle bir iddia var. Salı günü gerçekleşecek olan, yani daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenleyeceği o grup toplantısı gerçekleşince, Bahçeli de Özgür Özel'in bir grup toplantısı gerçekleştireceği iddiaları vardı. Bunları tabii hep birlikte değerli dinleyiciler yaşayacağız ve göreceğiz. Neler olacağını, neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşacağını söyledi. Merkez Yönetim Kurulu Özgür Özel başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Toplantının ardından Özel'in açıklama yapması beklenirken Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Özgür Özel'in, değerli dinleyiciler, MYK sonrası saat 13 gibi açıklama yapması bekleniyor. Biz de takip edelim Özgür Özel'in açıklaması. Efendim? Anlamıyorum. Ne diyorsun? Sesini duymuyorum. Tamam, ederiz diyorsun. Edermiş. Tamam dedi yani. Hiç beklemediğim kısalıkta bir cevap olunca ben de çok bir şey diyemedim değerli dinleyiciler. Bakalım saat 13'te Sayın Özel konuşursa şayet, değerli dinleyiciler, açıklamalarda bulunursa, biz de o açıklamaları ne yaparız? Sizlere aktarırız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değerli dinleyiciler, Özgür Özel başkanlığında MYK toplantısı var. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Şimdi Bursa'nın Nilüfer ve Mustafa Kemal Paşa ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte medyada gündeme oturan bir şey söyleyeceğim. Gördünüz mü hiç? Bak, ne kadar para biliyor musunuz? Dur, söyleyeyim size. Aylık 240 bin TL galiba. 240 bin TL. Biliyor musun? Enginar soyuculuğu. Kafa karıştırıyor. Harika mı diyorsun? Sen, Simge, o kadar da bile gözün yok. Enginar fındık işçilerinde günlük kömiyesi 7 bin liraymış diyor Özgür. Öznur güzel iş diyor. Aylık 240 bin lira. Fakat şimdi enteresan birkaç şey söyleyeceğim size. Bir şey söyleyeyim. Biz bir kere, hanımlar beyler, siz hiç yaptınız bilmiyorum ama soyulmamış olarak aldık. Ve evde normal kendi bıçağımıza soymayı denedik enginarı. Onun bıçağı gerçekten özel bir bıçak. Ve çok da keskin. Görüyorsunuzdur zaten pazarda. Onu böyle alıyor. Böyle. Bir çeşit hareketler. Bak. Sevgili dinleyiciler. Nasıl öyle olmadığından eminiz ya. Allah Allah. Bir eline enginar alıyor. Öbür eline böyle soyuyor. Bir şeyler yapıyor işte. O öyle olmadığını eminiz diyor. Simgeye bak sen. Hanımlar beyler, şimdi enginar soymanın tanesi piyasada
kalıcılığa ve işin süresine göre 8 lirayla 15 lira arasında değişiyor. Sürekli ve toplu iş getiren büyük üreticilere fiyat 7-8 TL. Kısa süreli müşteriler için bir enginar fiyatı soymanın fiyatı 12 ile 13 lira arasında değişiyor. Günde bir tane sosyal medyada gündem oldu. Günde 1000 tane soyduğunu söyleyen bir arkadaş. Günde 1000 tane. Bak düşün. 8 lirayla 15 lira arası diyoruz ya, 8 lira düşün. Yani günde 1000 tane 8000. Hatta kendini zorlarsa bu sayıyı 1500'e kadar çıkartabiliyormuş bu sosyal medyadaki arkadaş. Günde 1000 adet enginar alt barem 8 liradan hesaplandı da 8000 lira. 30 gün boyunca aralıksız 1000 tane her gün soyduğunda toplamda değerli dinleyiciler 240 bin TL. Fakat bu arkadaşın belirttiği bazı detaylar var. Dışarıdan kolay gibi görünse de diyor, hiç öyle değil. Tek bir enginarın temizlenip pürüzsüz çanak formuna getirilmesi için en az 40'a yakın bilek dönme hareketi varmış, biliyor musun? 40'a yakın. Günde 1000 enginar soyan bir ustanın bileği tek bir günde tam 40 bin kez rotasyona maruz kalıyor. Bu durumda uzun vadede karpal tünel sendromu, ondan sonra tendon yırtılmaları, kronik eklem ağrıları gibi meslek hastalıklarını kaçınılmaz şekilde beraberinde getiriyor. Şimdi burada önemli bir detay var. Az önce Özgür aslında onu söyledi. Sezonluk böyle iş mi bulsak dedi. Şimdi insanlar düşündüğü zaman ne güzel para ya. Günde baksana 8 liradan günde ben bir tane soysa 8 bin lira ayrı ne yaptı? 240 bin lira çarp 12. İşte orada kritik nokta, 12 ile çarpmıyorsun onu. Çünkü sezonluk abicim. Enginar hasadı ve soyum sektörü Türkiye'de sadece 3 ay yaklaşık 90 gün sürüyor. Ustalar Hasan Ağa'da işi bitiriyorlar. Enginarların oluştuğu diğer bölgelere geçiyorlar. 3 ayı maksimum verimle kapatmaya çalışıyorlar. Yani bir usta toplamda 720 bin TL gibi bir rakam elde etmiş oluyor 3 ayda. Onu da böyle yıla böldüğünde, cart çurt yaptığında falan filan aylık ne kadar biliyor musun? 60 bin lira. Şimdi bir daha soruyorum. Nasıl iş? Nasıl iş? Öznur. Evet. Evet. Evet. Hanımlar beyler, arkadaşlara sormadım sayın. Biz kendi yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. Enginar soyuculuğu. Ne iş yapıyorsun? Enginar soyuculuğu. Nasıl yani enginar soyuculuğu? Soyuyorum. Nasıl yani? Alıyorum bıçağı, soyuyorum böyle gibi. Hanımlar beyler, Okan Aslan'la Gün Ortası Radyo programı devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta neler görüşülecek? Ona da bakalım mı? Bakalım. 2,5 dakikada niye bakamayayım? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler görüşüleceği için 2,5 dakikaya ihtiyacımız yok. O 30 saniyede yeter yani. Pardon da. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün, bu hafta daha doğrusu, alkolle ilgili alkol sağlığa zararlıdır düzenlemeler ve yapı kooperatiflerinin tarım arazilerinde mülkiyet edilmesinin engellenmesine yönelik kanun teklifinin görüşülmelerine devam edilmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o tartışmalara yol açan Mutlak Butlan genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapıp yapmayacağı, bununla ilgili olarak açıklamaları az önce aktarmıştım sizlere, hatırlarsanız değerli dinleyiciler. Yoğun bir mesai var. Alkol düzenlemesi, alkol satışı, reklam kısıtlamaları, ondan sonra saat sınırları ve cezai yaptırımların kapsamını genişleten ya da netleştiren bu yeni düzenleme paketi mecliste görüşülecek. Tarım arazileri ve yapı kooperatiflerinin durumu. Ondan sonra çok merak edilen şey grup toplantısı. Salı günü grup toplantısı. Muhtemelen ben size söyleyeyim, grup toplantısında konuşacak olan isim Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sevgili dinleyiciler, onu da söyleyelim. Bak dediğim gibi CHP grubu meclis binasının hemen yanındaki bahçede açık alanda alternatif olarak toplantı yapması bekleniyor. Kıymetli dinleyiciler, eğer grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirirse. Bu arada genel kurul ve grup toplantıları gölgesinde ihtisas komisyonlarında da ekonomi, dijital mecralar ve çevre odaklı bazı ufak yasa tasarılarının alt komisyon çalışmaları da devam edecek. Kıymetli dinleyiciler, bunu da aktarmış olalım sizlere.
Saat başına gideceğiz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Yine haftanın ilk gününde kıymetli dinleyiciler. Bugün ve yarın sizlere eşlik edeceğim. Çarşamba gününden itibaren olmayacağım. Ta ki bir sonraki pazartesi gününe kadar kıymetli dinleyiciler. Onu da aktarmış olalım sizlere. Saat başı sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Gazeteci dediğiniz başka bir şeydir değerli dinleyiciler. Gazeteci toplum için çalışır. İçinde bulunduğu toplum için mücadele eder. Kalemi şerefi, namusu, haysiyetidir. Kalemini satmaz, kalemini kırmaz. Yazmaktan korkmaz, çekinmez, cesur olmalıdır. İşini yapmaya, insanları bilgilendirmeye çalışan, insanlara doğruyu aktarmaya çalışan gazetecilerin de başına neler geldiklerini görüyoruz. Korkuyorlar mı? Korkutamazsınız ki. Böyle insanları korkutamazsınız. Onların yüzünden gülücükleri alamazsınız. Onlar kaçmaz. Onlar kaçıp gitmez. Bak gitmediler. Yani bugün birçok gazeteci, yani işini doğru dürüst namusuyla şerefiyle yapan gazetecilerin kendi ayaklarıyla, ya kendi ayaklarıyla gitmelerine müsaade etmiyorlar. Genelde gelip sabah erken saatlerde alıyorlar, ayrı mesele de. Dikkat ediyorsunuz değil mi onların o ifade vermeye gittiklerinde ya da duruşmaya gittiklerindeki tavırlarına, yüz ifadelerine bakıyorsunuz değil mi? Çünkü haksızlığa uğradıklarını biliyorlar, farkındalar ama vazgeçmiyorlar. Yine çıkacağız, yine yazacağız, yine anlatacağız, yine gerçekleri ortaya çıkaracağız diyorlar.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Hanımlar beyler devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası radyo programında yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Şimdi havalar ısınıyor. Bugün sabah saatlerinde çok ciddi bir nem yüksekliği vardı. Rahatsız edici boyutlarda. Yaz aylarında biliyorsunuz yaz mevsimi mi kış mevsimi arkadaşlar? Soruyorum bunu ara. Sen sonbahar Öznur. Sen de baharcısın. Kemal sen neydin kardeşim? Yaz mı? Ya ilkbahar ya sonbahar. Vallahi bahar mevsimlerini daha çok seviyoruz değil mi? Ne soğuk ilkbaharı da sevmiyorsun. Niye? Ha, ısınıyor çünkü. Yani daha çok sıcağım yakınız, soğuğum yakınız. Ne? Soğuk. Anladım. Sen Öznur? Özür dilerim. İstanbul'da çok toplu taşıma kullandığım için sıcağı sevmiyorum diyerek gerçekten çok efsane bir konuya barnak bastı. Ya biraz dikkat edelim ya. Vallahi. Acıcık dikkatli olalım. Bak yanımızda küçük şeyler taşıyabiliriz. Minik deodorantlar var mesela. Yapmış arkadaşlar. Rahat rahat taşıyabilir. O kocaman deodorantı taşımayacak. Çanta taşıyorsanız ayrı mesele de. Önemli yani bunlar. Şimdi hava sıcaklığına ben şuradan dalayım istedim. Malum sıcak havalar değerli dinleyiciler geliyor. Sıcak da bir yaz sezonu süreci bizi bekliyor anladığım kadarıyla. Hayvanlara biraz daha lütfen. Su bulmakta zorlanıyorlar. Mama bulmakta zorlanıyorlar ama özellikle su. Çok zor bir şey değil yani. Bir iki tane kapkacak, bir yoğurt kabı, ne bileyim bir başka bir kap. Mutlaka evinizde çöpe çıkıyor onlar. Onları doldurarak. Ya bu işleri aslına bakarsanız tabii ki konuşuyoruz yani. Hayvanlarla ilgili olarak alınmış kararlar, zaman zaman gerçekleştirilen uygulamalar falan bunlara çok kızıyoruz. Bunları gerçekleştirmesi ve bunlara bir bütçe ayırması gerekenler tabii belediyeler. Yetkililer diyelim daha doğrusu. Sadece belediyelerin üzerine atmayalım. Ama bir sisteme bağlanabilir. Daha düzgün bir sisteme bağlanabilir. Yani biz mesela başka yerlere çıktığınız zaman, başka ülkelere gittiğiniz zaman sokaklarda hayvanları görmüyorsunuz. Kedileri, köpekleri falan görmüyorsunuz. Bizde böyle bir şey var. Mesela bizim hafta sonu Allah'ım dünyalar güzeli bir tane kedi geldi bahçemize. Zaten 5-6 tane kedi bahçemizde var. Ondan sonra bir tane daha dahil oldu. Çok da güzel bir şey. Neyse onlar bir şekilde anlaştılar. Biz ailemize yeni bir üye daha dahil oldu dedik. İşte çok da memnun zaten. Çok şükür Oslo isminde de bir köpeğimiz var. Getireceğim. Biraz rahatsız. Biraz rahatsız kendisi. Yaraları falan var. Şimdi onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Onları iyileşsin. Hava çok sıcak olduğu için radyodaki arkadaşlarıma da getireceğim buraya. Yayında getireceğim. Neyse yani sonuç itibarıyla havalar ısınıyor. İçinizde gerçekten çok ciddi hassasiyet gösterenler var. Dikkat edenler var ama biz bir kez daha hatırlatmış olalım sevgili dinleyiciler. Su özellikle önemli. Şimdi Dünya Gıda Güvenliği Günü ve milyonlar sağlıklı ve güvenli gıdaya erişemiyor. Gıda, yüksek gıda enflasyonu, yaygın taklit ve taşiş, işte pestisit kalıntıları, yetersiz denetimler nedeniyle güvenli gıda noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. Tarım Bakanlığı'nın biliyorsunuz tahşiş listesi var, orada yayınlıyor değerli dinleyiciler. Hangi üründe ne bulunmuş ne çıkmış ortaya bizi bilgilendiriyor. Bir şey söyleyeceğim, kaçınız girip bakıyorsunuz oraya? Kaçınız Tarım Bakanlığı'nın o listesine gireyim de bir bakayım. Markete gidiyorsun, ulan dur bunu almadan evvel bir bakayım listede var mı? Neymiş bu, bilmem ne AŞ, ne var boya kalıntısı, tırnaklı hayvan bilmem bir şeyleri bulunmuş. Bakalım listede var mı diye. Ya bizim üzerimize neden bu yük atılıyor bunu anlamış değilim. Eyvallah, tamam söylediniz, bildik. Ama hep söylüyoruz. Ya bizim sağlığımızla oynanıyorsa bunun önüne geçecek olan sizsiniz. Biz bir şeyleri fark edersek zaten arar söyleriz. Ki söylüyoruz da, şikayet de ediyoruz. Değerli dinleyiciler, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü vesilesiyle hazırlanan raporlara baktığımızda ve yapılan açıklamalar, Türkiye'deki gıda krizinin sadece bir cüzdan meselesi olmaktan çıkıp bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü ortaya koyuyor. Şimdi
Türkiye uzun süredir dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler listesinde zirveye oynuyor. Dar gelirli emekli... Simge birazcık sesi bir tık kısar mısın? Teşekkür ederim. Dar gelirli emekli ve asgari ücretli için maaşı neredeyse tamam, sadece karnını doyurmaya.

Her zaman öyle olmayabilir ha. Onu da söyleyeyim. Bakacağız. Ben mesela hafta sonu markete gittim. Nurten Sırma benim yayınıma katıldığında söylemişti, kulağıma küpe oldu. Neydi? Kontrol edin dedi. Gözle bir kontrol edin dedi. Şeye gittim, dolaba gittim. Dolabın içinde peynir, su var, suyun içinde tabii. Şöyle bir çevirdim, baktım yemyeşil. Böyle bir şey yok. Kış sezonundaki havuza dönmüş. Vallahi ya, yemyeşil olmuş yani. Neredeyse içinde böyle bir şeyler yüzecek. O derece. Ya bir de bunu koymuşlar oraya. Bir tane market. Üç harfli marketlerden bir tanesi. İyi de kardeşim, bunu kontrol edin. Bizler kontrol edeceğiz. Bizler dikkat edeceğiz. Gerçekten suyu böyle yemyeşil olmuş ya. İğrenç bir görüntüydü ya. Vallahi bak. Şimdi değerli dinleyiciler, ne var? Paranın değer kaybetmesi ve ham madde fiyatlarının fırlamasıyla birlikte piyasadaki fırsatçılar ve merdiven altı üretimi körükleniyor. Zeytinyağına tohum yağları karıştırılması, et ürünlerine sakatat ve tek tırnaklı et harmanlanması, peynire nişasta ve bitkisel yağ basılması artık münferit olaylar olmaktan çıkmış vaziyette. O kadar normalleştik bizim. Ne tırnaklı, yani onu zaten koyuyorlar. Ne var ki? Atı kesmişler, yedirdiler. Ana başka şeylerle gel moduna geldik artık. Bu alışılmışlık var ya, çok fena bir şey var ya. Tarımda kontrolsüz ve aşırı kullanılan pestisit, böcek ilacı, hanımlar beyler, kalıntıları yeterince denetlenmediği için iç piyasada tükettiğimiz sebze ve meyvelerde doğrudan tabağımıza geliyor. Şimdi Avrupa bunları ne yapıyor? Yani yurt dışına gönderildiği zaman yurt dışından bunlar geri geliyor. İmha ediliyor falan deniyor ama bilmiyorum. Hep içimizde bir kurt dolaşıyor. Acaba gerçekten imha ediliyor mu, ne oluyor falan diye. Fakat biz var ya, bunları ne yapacağız? Mesela siz ne yapıyorsunuz? Evde salata yapıyor musunuz Simge? Yap. Sen yapmıyorsun. Sen dışarıdan söylüyorsun. Seni geçtik. Evde salata yapan sevgili editörümle devam edeceğiz yolumuza. Değerli dinleyiciler, salatayla uzaktan alakalı, yoluktan yakından alakası olmayan Simge'yi de bir kenara bıraktık. Evet. Salatayı yapmadan evvel bir sessiz olun. Bir sessiz olun. Sesi duyamıyorum. Evet Öznur. Bak bir anda sustular ha. Sevgili dinleyiciler, Öznur'a soruyorum. Öznur, salatayı yapmadan evvel dikkat ettiğin bir şey var mı, onu temizlerken ne yapıyorsun? Hepsini 15 dakika sirkeli suda hepsini bekletiyorsun. Alkan şöyle bir baktı. Ya bırak Allah. Alkan, sen salata yapıyor musun kardeşim evde? Yapar. Alkan canım kardeşim. Sirkeli su normal. Su tut, devam git, yürü git. Bu kadar pratik. Sirkeli suda 15 dakika mı bekletiyorsun? Pestisitle ilgili özel bir haber yapmış. Zor. Evet. Bravo. Şimdi Öznur diyor ki, ben diyor bununla ilgili olarak, pestisitle ilgili olarak bir haber yaptım. Arındırmak gerçekten zor. Hakikaten biz de sevgili Nurten Sırma da çok konuşmuştu. Mümkün mertebe belki biraz böyle etkisini azaltabilirim falan diye. Bizim biraz daha böyle hassas davranmamız lazım değerli dinleyiciler. Dikkat etmek lazım. Sağlık bizim sağlığımız. Denetim zafiyeti var tabii bir tarafta. Yetersiz personel, ama bununla ilgili olarak yine şunu söylemekte fayda var. Kardeşim, bir sürü gıda mühendisi var. Bu insanlar okumuşlar, dirsek çürütmüşler. Bu insanları yani sağlığımız açısından da değerlendirmek gerekmiyor mu? Onlara istihdam sağlamak gerekmiyor mu? Onlar bizim sağlığımız için gerçekten çok önemli bir noktadalar yani. Allah Allah, bunu şey yapmamak lazım. Göz ardı etmemek lazım kıymetli dinleyiciler. Devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında internet yayınınızın sesinde problem var. Bu arada düzeliyor ama genelde bozuk demiş. Burak Bey göndermiş. Bir başka dinleyicimiz de merhaba, yayında problem var, tekrar bozulmuş, yayını sağlıklı dinleyemiyoruz demiş dinleyicimiz. Bir dinleyicim, isminizi göremedim efendim. Tamam, arkadaşlarım bu anonslarımı zaten duyuyorlar, yazıyorlar da, bildiriyorlar da. Değerli dinleyiciler, Mayıs 2026 itibarıyla ortaya çıkan istatistiklere baktığımız zaman toplam önerge verilen önerge 44.154, süre içinde cevaplanan önerge 6.157, zamanında cevaplamama oranı %14 sevgili dinleyiciler. Bu önergeler ne?
Ben Sayın Bahçeli'nin bir sözünü

Unutmuyorum, Sayın Bahçeli demişti ki muhalefetten gelen önerileri, önergeleri kabul etmemiz mümkün değil. Milletvekilleri önergeler veriyorlar, şu düzelsin, bu düzelsin, şunu yapalım, bunu yapalım diye değerli dinleyiciler. İnsanların, bizlerin menfaati için kıymetli dinleyiciler. Ama bunların görüşülmüyor olması, bunların gündeme gelmiyor olması ya da gündeme geliyor da reddediliyor olması, tekrar dönmeyeceğim ona, o konuya. Yani hangi önergeler verildi de hangileri reddedildi, bunlar zaten sizin de bilginiz dahilinde. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlar biliyorsunuz halk tarafından seçilen milletvekilleri arasından değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğrudan belirlediği isimler değerli dinleyiciler o koltuklara geliyorlar. Dolayısıyla siyasi olarak halka ya da meclise karşı değil, kendilerini atayan iradeye karşı sorumlu olduklarını görüyoruz. Bakanlara yönelik bu soru önergelerinin %86'sının zamanında cevaplanmaması, işte bu atanmış bürokrat yapısının meclisi yani halkın iradesini bir denetim odağı olarak ciddiye almadığının en somut göstergesi aslına bakarsanız. Demokrasilerde harcanan her kuruş verginin, alınan her idari kararın hesabı meclis kürsüsünde ya da resmi önergelerle verilir. Soru önergeleri, yolsuzluk iddialarını, kamu zararlarını, şaibeli ihaleleri veya yerel sorunları resmi olarak kayda geçirmek ve devletten resmi bir yanıt almak için vekilin elindeki bir araçtır aslına bakarsanız. Bu mekanizma çalışmadığı zaman iktidar tamamen ne olur? Hesapsız ve kontrolsüz bir hareket alanına kavuşuyor değerli dinleyiciler. Karanlık alanlar dolayısıyla ne oluyor? Büyüyor o noktada. Meclisin iki ayrı, iki ana görevi var. Yasama ve denetleme. Kanun yapma yetkisi büyük oranda değerli dinleyiciler ve Sayın Cumhurbaşkanı gelen torba yasaların el kaldırıp indirerek onaylandığı bir sürece dönüşmüş vaziyette meclis. Denetleme yetkisi de bizim ülkemizde çok enteresan şeyler var. Biz mesela bir ürünü getir diyoruz birine, aynı kişiye bir de sen denetle diyoruz kıymetli dinleyiciler. Enteresan önergeler geliyor, önergelere ne oluyor, cevaplar gelmiyor ya da geç geliyor. Özür dilerim sevgili dinleyiciler. Tasarruf tasarruf denildi. Ne kadar vaktimiz var Simge? Var. Tasarruf tasarruf denildi. Tasarruf söylemleri vardı. Bu söylemlerin gölgesinde kamunun tüketim harcamaları resmi enflasyonun üzerinde artmış. Harcamalar yılın ilk 4 ayında %178.2 milyar liraya kadar yükselmiş değerli dinleyiciler. Merkezi yönetimin bütçesinde kamunun tüketimine yönelik mal ve malzeme alımları 2026 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %62.1 artıp 109.9 milyar liradan 178 milyar liraya çıkmış. Geçen sene aynı dönemde 109.9 milyar harcamışız. Ya biz harcamamışız, kamu harcamış. 178.2 milyar. Yani böylece yıl sonu için öngörülen 655 milyar liralık ödeneğin %27'si daha ilk 4 ayda kullanılmış vaziyette. Yıl sonu için böyle bir şey var, hedef var. Biz yıl sonuna kadar 600 işte yaklaşık 656 milyar liralık bir harcama yapacağız. Harcamadaki en dikkat çekici artış tasarruf paketinde yer almayan güvenlik ve savunma alanında yaşanmış. Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları, yapımları ve giderleri kaleminde yapılan harcama bir yılda %148.3 artmış. Geçen yılın ilk 4 ayında 29.4 milyar lira olan harcama bu yılın aynı döneminde 73 milyar liraya kadar çıkmış değerli dinleyiciler. Güvenlik ve savunmaya yönelik nedir o harcama? Şimdi enteresan bir haber şöyle ki zaman zaman başımıza gelebilir. Firmanın ismini söylemeyeceğim. Bir beyefendi Selda Bağcan konseri için bilet alıyor. Sonrasında 7 Haziran'da Alanya'daki gerçekleşmesi planlanan konser için 4000 lira para ödüyor, bileti alıyor. Etkinlik günü de Manavgat'tan Alanya'ya gidiyor. Konser alanına geldiğinde de konserin iptal edildiğini öğreniyor. Daha sonra hesabımı kontrol ettiğimde diyor 1 Haziran'da bir e-posta gelmiş iptale dair. Telefonuna gelen ne bir SMS ya da farklı bir bilgilendirme yapılmamış.
konser alanında öğrenmiş iptal olduğunu, konserin iptal olduğunu. Ve müşteri hizmetlerini aramış. Müşteri hizmetleri de sürenin, iptal süresinin geçtiğini söylemiş. Böyle bir durumda ne olur mesela Simge? Ne olur mesela sen olsan böyle bir durumu yaşasan ne yaparsın? Nasıl bir yol izlersin? 4000 lira sen ağlarsın ya. Ağlarsın güzel. Ağlarsın ama 4000 liran gelmez ağlayarak. Ama ağlarsın. Öznur. Bak işte abi tüketici heyete gidiliyorsa ben heyete giderim dedi Öznur. Sonradan Simge de dahil oluyor. Yani ben de belki giderim de önce ağlarım. Özgür. Sen konsere hiç gitmezdin. Hı, anladım. Kemal. Kemal alemlerde. Kemal de herhalde Öznur'un aynı şeyi yapardı diye düşünüyorum. Akıllı başlı adam diye düşünüyorum. Üşenir mi? Peki. Şimdi bak hep konuşuyoruz bunları tüketici masası bölümünde. Evrak çok önemlidir. Böyle bir durumda tüketici %100 haklı. Yani vermiş olduğu 4000 lirayı almama gibi bir durumu yok. Yani müşteri hizmetlerini arayacak da müşteri hizmetleri ondan sonra işte iptal süresi geçti falan filan geç kardeşim bunları. 6502 numaralı bir kanun var. Tüketicinin korunması kanunu. Bu kapsamda değerli dinleyiciler yapılacak olan şey basit. Başınıza böyle bir şey gelirse yapacağınız şey önce bir müşteri hizmetlerine, bu firmanın müşteri hizmetlerine mail atacaksınız. Böyle böyle bir durum var. Paramın iadesini istiyorum diyeceksiniz. Size oradan bir cevap gelecek. Daha sonrasında da geldi mi? Böyle bir ciddiye mi almadılar? Cevap mı vermediler? Ne olduysa hiç problem değil. Gönderilmiş olan size gönderilmiş olan iptal e-postasını, sizin yazmış olduğunuz işte bu bildirimi, yani ben konsere gittim de konserin iptal olduğunu öğrendim, paramın iadesini istiyorum yazılı maili, biletinizi, ödemiş olduğunuz parayı, dekontu, bunların hepsini değerli dinleyiciler bizim Öznur'un yaparım dediği şekilde artık çok kolay. E-Devlet üzerinden giriyorsunuz. E-Devlet'le tüketici hakem heyetine giriyorsunuz. Tüketici hakem heyetine bu evrakların hepsini yüklüyorsunuz. Ondan sonra da paranızın iadesini talep ediyorsunuz. Şimdi size bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Bu fena bir durum ya. Hayatınızda böyle bir durum yaşadınız mı? Ama şöyle soruyorum, sadece konser için düşünmeyin. Mesela bir yere uçacaksınız da yanlışlıkla yanlış havalimanına gittiğiniz oldu mu? Ya da günleri karıştırdığınız oldu mu? Bana geçenlerde mesela oldu. Geçenlerde dediğim 1,5-2 ay evvel bir yere davet edildim. Yazmış, göndermiş bana davet eden. Sevgili buradan Habil'e de, Habil Ceyhan'a da sevgiler göndereyim. Bir konser organizasyonuna davet etmişti. Gününü karıştırmıştım. Günü geldi, beni kıvır kıvır arıyor. Mesajlar diyor. Neredesin, gelmiyor musun? Ya neredesin, gelmiyor musun falan diye. Karıştırdığınız, unutmadığınız, ah be dediğiniz herhangi bir şey var mı canlarım? Soruyorum Simge. Hızlıca. Olmaz, hızlıca söyle çabuk. Evet. Bir grubun konserine gidecektin Selin'le beraber, evet. Harbiye'deydi, evet. İptal maili gelmiş, Hatay almışlar. Selin de dalga geçmiş, Harbiye'yi Hatay okudun diye. Hatay'ı Harbiye okudun diye dalga geçmiş. Konser neredeymiş bu arada? Hatay'da olmuş aynı gün. Anladım. Peki var mı Özgür herhangi bir şey? Yok. Senin Öznur? Aklınıza gelmedi. Pekala hanımlar beyler. Var böyle enteresan şeyler hayatımızda ya. Gerçekten. Şöyle bir bakalım dinleyicimiz. Latip Bey. Okan, zeytinyağı sahte olup olmadığını evde herkes yapabilir. Gerçek zeytinyağını ve sahte zeytinyağı yarımşar fincan derin dondurucuya koysanız gerçek zeytinyağı beyaz mermer sertliğinde donar. Sahte ise vazelin kıvamında olur demiş. Aa Latif Bey, ne güzel bir bilgi bu. Çok güzel, çok güzel. Yo şöyle, yani eğer bir zeytinyağı alıyorsun, şüphelisin. Onun gerçek olup olmadığını, var mı bir katkı olup olmadığını belirlersin. Bir daha o markayı almazsın. Ya.
Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum yayını takip ettiğiniz için kıymetli dinleyiciler. Yarın da burada olacağım. Yarın da sizlerle birlikte olacağız ve çarşamba gününden itibaren kıymetli dinleyiciler hafta sonuna kadar, yani bir sonraki hafta başına kadar yayında olmayacağım sizlerle birlikte. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Ya ben neyden bahsediyorum Özgür?
2: Ya Allah aşkına yetkililere sesleniyorum. Kamerada gözünüzün içine baka baka. 4 yaşındaki çocuğu kenara çekip tecavüz eden aşağılık insan görünümlü yaratık ülkemizde elini kolunu sallarken, dolanırken sokak hayvanları mı, köpekler mi tehlikeli oldu Allah aşkına ya? Tehlikeli olanını zaten alın. Tedavisi yapılabiliyorsa tedavisini zaten yaptırın. İnsanlardan uzaklaştırılması gerekenleri uzaklaştırın ama siz savunmasız, zararsız insanlardan, bu ülkede yaşayan bizlerden asıl uzaklaştırılması gereken ellerini kollarını sallayarak dolanacaklar. Sokak hayvanları mı sıkıntı oldu yani? Köpekler mi sıkıntı oldu? Ne manzaralarla karşılaşıyoruz ya? Ne videolarla karşılaşıyoruz? Ciğerimiz parçalanıyor. Vallahi ciğerimiz parçalanıyor. Biz onların yaşam alanlarına girdik. Vallahi billahi en öncelikli istedikleri şey biliyor musunuz? Sevgi.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 2.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Özgür Özel yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. Buca Belediye Başkan Vekili seçimi 12 Haziran'da yapılacak. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez Türkiye'yi ziyaret edecek. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MYK'sını topladı. Saat 11.20'de başlayan toplantıda Özel ve ekibinin yarınki grup toplantısına ilişkin izleyeceği yol haritası karara bağlandı. Toplantının ardından açıklama yapan Özel, yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak dedi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşacağını belirtmişti.
2: Gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanına, biz yapmayacaktık. Ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyre'yi almaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum.
1: Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı. Mahkemenin mutlak tutan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni 11 Haziran'da toplantıya çağırdı. Toplantıda mutlak tutan kararı sonrası oluşan yeni siyasi süreç ve parti yönetimine ilişkin başlıkların ele alınması bekleniyor. Buca Belediye Başkan Vekili seçimi 12 Haziran'da yapılacak. İzmir Valiliği tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini açıkladı. Bilyoz çayına düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in bedenine ulaşıldı. De içinde bulunduğu otomobil Yeşilköy köyü yakınlarında mola verdi. Araçtan inen Erten, Filiz çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı. Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmalar sonucu Erten'in cansız bedeni yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez Türkiye'yi ziyaret edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'in bugün Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Duran'ın açıklamasına göre görüşmelerde Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Ayrıca güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısına misilleme olarak İran'ın başlattığı füze operasyonunun ardından bölgede gerilim tırmalıyor. İsrail ordusu İran'daki askeri hedefleri vurduğunu açıklarken İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları düzenlendi. İsrail'e silahlar çalarken Tahran yönetimi Suudi Arabistan'a yönelik saldırı iddialarını yalanladı. ABD Başkanlığı'nın Trump'la İsrail'e İran yeniden başlayan karşılıklı saldırılarla ateşkes çağrısında bulundu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ve İran ateş etmeyi derhal durdurma ifadelerini kullandı. Filipinlerin Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 15 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi de yaralandı. Depremin ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde birçok sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından Filipinler, Japonya ve Endonezya'da tsunami uyarıları yapılırken çok sayıda yapı hasar gördü ve bazı uçuşlar iptal edildi. Siber suçlarla mücadele sürüyor. 18 il merkezi yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda son 5 günde 357 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 194'ü tutuklanırken 36'da hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranını paylaştı. İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 8 Haziran itibariyle %69,51 oldu. En yüksek doluluk %94,86 Ömerli Barajı'nda, en düşük oransa %21,73 ile Sancılar Barajı'nda kaydedildi. Oh. 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Amili Futbol Takımı ana kamp dönemine geçici ABD'nin Arizona eyaletine gitti. Amili Futbol Takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Wacker Stadında Avustralya'ya karşı karşıya geldi. Ekonomi. TÜİK bazı haber bültenlerinin yayımlanma tarihlerini güncelledi. Buna göre Nisan 2026 dönemine ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ve İnşaat Maliyeti Endeksi bültenleri 15 Haziran'da, Ciro Endeksleri ile Ticaret Satış Hacim Endeksi bültenleri 16 Haziran'da, İnşaat Üretim Endeksi ve Hizmet Üretim Endeksi bültenleri ise 17 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacak. Otomotiv endüstrisinin Mayıs ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre %17 azalışla 3 milyar 264 milyon dolar oldu. Otomotiv endüstrisinin yılın 5 ayındaki ihracatı ise %2,6 artarak 17 milyar dolara ulaştı. Mayıs ayında en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı %14 azalışla 1 milyar 215 milyon dolar olarak gerçekleşti. Binek otomobil ihracatı ise %23 azalarak 1 milyar 13 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı %27 düşüşle 543 milyon dolar, otobüs, minibüs, minibüs ihracatı da %2,5 düşüşle 269 milyon dolar oldu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.652 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 46.10'dan, euro ise 53.13 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.440, çeyrek altın 10.497, tam altın 41.875, ata altını ise 42.882 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
4: Bu adamın bu kadar gündem olduğunu da bilmiyordum. Yeğenim bir resim çekti, dedi ki esneğine benziyor. Ben zannettim normal bir film artisti falan zannediyorum.
3: Film artisti mi sandınız?
4: Bir manken, bir filmci, öyle zannettim. Diyor ki abi diyor, ben senin yerinde olmak istemezdim diyor. Ondan sonra da abi resim çekinebilir. Ne oldu dedim, 2 dakika içerisinde karar değiştirdi. Ben isterdim hani bir Brad Pitt'e benzeyelim, bir Tarık Akan'a benzeyelim, bir Cüneyt Arkın'a benzeyelim. Bunlar hoş şeyler ama bu...
3: Ona da mukadderat işte.
5: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
6: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan toplam 6 yerleşim yerinde yaşayanlar yeni belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre Tokat'ın Yolüstü ve Bağtaşı beldelerini AK Parti, Kuşçu beldesini MHP ve Çevrecik beldesini CHP kazandı. Nevşehir'in Mustafa Paşa ve Gümüşhane'nin Tekke beldesinde de kazanan Cumhur İttifakı'nın adayları oldu. 5.682 seçmenin oy kullandığı belirtilen seçimlere ilişkin CHP kanadı seçime giden süreçte olağan dışı değişimler yaşandığına dönük paylaşımlar yaptı. CHP'li isimler seçim sonuçlarının iktidar tarafından siyasi bir başarı hikayesi olarak sunulduğunu ancak bazı bölgelerdeki seçmen hareketliliğinin soru işaretleri yarattığını öne sürdü. CHP yerel yönetimlerden ve dirençli kentlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, 2024 yerel seçimlerinde söz konusu 6 beldede toplam seçmen sayısının 4.275 iken 6 Mayıs 2026 itibarıyla bu sayının 10.791'e yükseldiğini kaydetti. Bu sıra dışı değişimin nasıl gerçekleştiği cevap bekleyen en önemli sorulardan biridir diyen Zeybek, seçim kurullarının yapılan itirazları kabul etmediğini söyledi. İktidar cephesi ise seçim sonuçlarını zafer olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçları Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sonuçlarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemizle ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ve ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi. İktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerden Akşam, sonuçları 6 beldeden 5'i Cumhur'un başlığıyla birinci sayfadan görürken Türkiye gazetesi seçimi Cumhur kazandı başlığını attı. Cumhur İttifakı'nın ara seçim zaferi başlığını atan Yeni Şafak, haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık sözlerine yer verdi. Sabah gazetesi ise haberi foto altı olarak verdi. AK Parti 4, MHP 1 belediye başkanlığı kazandı ifadelerine yer veren Sabah, CHP'ye değinmedi. Hürriyet gazetesi, ara yerel seçim Cumhur İttifakı'nın derken Milliyet, 5 belde Cumhur İttifakı'nın ifadelerine yer verdi. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan toplam 6 yerleşim yerinde yaşayanlar yeni belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre Tokat'ın Yolüstü ve Bağtaşı beldelerini AK Parti, Kuşçu beldesini MHP ve Çevrecik beldesini CHP kazandı. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı'nın zaferi başlığıyla gördü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: 1948 yılı. George Orwell 1984 adlı romanını bitirdi. O tarihlerde Orwell veremle boğuşuyordu. 2 yıl sonra ölecekti. Filmlere konu olan, tüm dünyanın merakla okuduğu 1984 romanını yayınlamasının önünde bir engel vardı. Yayın evi ilk ismi, Avrupa'daki son adam olan kitabının yayınlanmasını adı nedeniyle istemedi. Bunun üzerine kitap 1949 yılında yayınlandı. Orwell'in 1984 adlı kitabının isminin altındaysa bilinmeyen bir tepki yatıyordu. Madem Avrupa'daki son adam ismi beğenilmemişti, o zaman Orwell 1948 yılında yazdığı romanın son iki rakamının yerini değiştirerek 1984 olarak okura sundu. Tarih 8 Haziran 1949'du. Avrupa'daki son adam. Orwell 1984 ile yaşamın mahrumiyet, sıkıntı veya dehşet gibi unsurlar nedeniyle son derece kötü olduğu kurgusal bir mekan olan distopyayı yarattı. Orwell'in distopyası, insanların kendi yaşamları üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı, her bir olumlu duygunun bastırıldığı ve insanların sefalet, korku ve baskı altında yaşadığı bir yerdi. George Orwell, 1948 yılında İskoçya'da veremle boğuşurken en bilinen yapıtı 1984'ü bitirdi ve fikirlere kurşun işlemez temasıyla başlayıp sonrasında umutsuzluğa kucak açarak okura sundu. Bu eseri aslında Avrupa'daki son adam ismiyle yayımlamak istedi ancak yayın evinden gelen uyarı nedeniyle farklı bir isim arayışına girdi. George Orwell, 1984'ü 1948 yılında bitirmişti ve kitapta 3. Dünya Savaşı'ndan sonraki distopik bir evrenden söz ediyordu. Bu sebeple en mantıklı seçenek çok da ileri olmayan ancak geçmişi de ilgilendiren bir tarihti. Böylece 1948'in son iki basamağının yerini değiştirip kitabını 1984 olarak isimlendirdi. Daha yayınlanmadan isim konusunda özgür bırakılamayan yapıt, yayınlandığı zamandan günümüze birçok ülkede yasaklandı. İlk kez Amerika ve İngiltere'de yasaklanan kitap, daha sonrasında Sovyetler Birliği'nde de kara listeye alındı. Çeşitli totaliter rejimler de kitaba müdahalelerde bulundu. Tehlikeli, arsız, komünist, insanlık dışı bulunan kısımları çıkardı. Yani kitapta geçen bu kısımlar aslında bir deyimle düşünce polislerinin müdahalesiyle buharlaştırıldı. 1984, Gerçek Bakanlığı'nda çalışan Winston Smith karakterinin her türlü düşüncenin ve duygunun yasak olduğu bir dünyada direnmeye çalışmasına odaklanıyor. Her yeri gözetleyen büyük birader, her hareketi dikkatle inceleyen düşünce polisleri, geçmişte var olan şeyleri hiç olmamış gibi toplum hafızasından silen Gerçek Bakanlığı, buharlaştırılan karşıt görüşlü kişiler, bekaret yemini etmiş kırmızı kuşaklı kadın çalışanlar, duygusal bağların suç sayıldığı, sadece hayvanların ve proleterlerin özgür olduğu kocaman bir devlet. Küçük bir günlüğe zihnini boşaltan Smith, ilk cümlesini "Kahrolsun büyük birader" olarak sayfalara dökmeye başlar. Kimsenin okumaması gereken, kendisinden bile gizli tutması koşuluyla yazmaya ve yaşamaya devam eden Smith, varlığının tek gerçek kanıtını fikirlerin kurşun geçirmezliği olarak görür. Ancak her şeyin en doğrusunu bilen, adeta tanrı olan büyük birader ondan haberdardır ve bu eylemlerinin cezası olarak sadece fiziksel işkencelerle kalmayacak, aynı zamanda fikirlerin de kurşuna dayanıksız olduğunu Smith'e öğretecektir. Tutunduğu son düşüncesinin de çürüyüp gitmesiyle özgür bırakılan Smith, insan olarak geldiği dünyada artık sadece solunum yapan bir varlık olarak hayata devam edecektir. Kurşun geçirmeyen düşünceler yerini her şeye tamam diyebilen bir iradesizliğe bırakacaktır. 1984'ün ana karakteri Winston Smith'in de günlüğüne yazdığı gibi, geleceğe ya da geçmişe düşüncenin özgür olduğu, insanların birbirinden farklı olduğu ve yapayalnız yaşamadıkları bir zamana, gerçeğin var olduğu, yapılanın yok edilemeyeceği bir zamana, tek düzen çağından, yalnızlık çağından, büyük birader çağından, çift düşün çağından selamlaş.
0: Tarihte bugün.
2: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği alan koruma altına alındı. Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya seferlerinin kapısını açan Granikos Savaş alanı artık tarihi sit alanı olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Ersoy, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan ve dünya tarihinin en önemli savaş alanlarından biri olarak kabul edilen bölgenin resmen koruma altına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Karabiga beldesi sınırlarında yer alan alan, arkeolojik bulgular, yüzey araştırmaları ve antik kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirildi. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği kabul edilen bölge, tarihi sit alanı olarak ilan edildi. Milattan önce 334 yılında gerçekleşen Granikos Savaşı, Büyük İskender'in Perslere karşı kazandığı ilk büyük zafer olarak biliniyor. Bu zafer, İskender'in Anadolu'dan başlayarak Pers İmparatorluğu'nun kalbine uzanan fetihlerinin önünü açmış ve dünya tarihinin seyrini değiştiren gelişmelerden biri olarak kayıtlara geçmişti. Koruma kararıyla birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotaları içinde daha görünür hale getirilmesi ve yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından ziyaretçilere açılması hedefleniyor. Uzmanlar Granikos Savaş alanının korunmasının hem tarih bilimine hem de Türkiye'nin kültürel mirasına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan ve Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı kazandığı ilk büyük zaferle Asya seferlerinin başlangıç noktası olarak kabul edilen Granikos Savaş alanı, dünya tarihindeki önemi nedeniyle tarihi sit alanı ilan edilerek resmen koruma altına alındı. Arkeolojik bulgular ve bilimsel araştırmalarla desteklenen kararın, bölgenin kültürel mirasının korunmasına ve tarih turizmine kazandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Özgür Özel, Merat'ta beklenen salı kararını açıkladı. İran'la İsrail arasındaki savaş yeniden alevlendi. ABD Başkanı Trump, İsrail ve İran derhal ateş açmayı durdurmalı dedi. Ayrıntılar bültenimizde. Mutlak butlan kararı sonrası salı günleri düzenlenen grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi yapacak sorusunun yanıtı aranırken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kılıçdaroğlu'nun mecliste konuşabileceğini ifade etmişti biliyorsunuz. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu da parti meclisini 11 Haziran'da toplantıya çağıracağını belirtti. CHP lideri Özgür Özel de bugün MYK toplantısının ardından konuştu ve merakla beklenen salı kararını açıkladı.
2: Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya sadece toplantı yapılma niyeti var. Üzülerek takip ediyorum. Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım. Buradan sağduyulu davranmaya, partimizin sokağına bile yakışmamış o kişileri hani arınma diyorlar ya, öncelikle onlardan arınmaya davet ediyorum kendilerini. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce 1000'e yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır.
1: Koç Holding'e bağlı şirketlere 2 günde 3 silahlı saldırı gerçekleştirildi. İstanbul ve Antalya'da Otokoç, Diyarbakır'da ise Yapı Kredi Şubesi hedef alındı. 5 şüpheli gözaltında yaşanan olaylarda can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken güvenlik güçleri her 3 saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Koç grubu tarafından saldırıların Rahmi Koç'un bir hastane açılışında anlattığı fıkranın ardından oluşan tepkilerle bağlantılı olup olmadığı konusunda da şu ana kadar herhangi bir resmi değerlendirme paylaşılmadı. Dünyanın gündemine bakalım. Orta Doğu'da ateşkes umutları yine rafa kalktı. İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar bölgeyi yeniden savaşın eşiğine getirdi. İran uyarı kapsamında İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatmıştı. İsrail'de şiddetli patlamalar sesleri duyuldu. Yemen'deki Husilerin de dahil olduğu saldırılara İsrail'de karşılık verdi. ABD lideri Trump ise her iki tarafa da durun çağrısında bulundu. İran'a masaya dön diyerek bir mesaj gönderdi. Yaptığı son açıklamada ise İsrail'de İran'da ateşkes istiyor dedi. Bu arada İsrail televizyonu Kanal 12'ye göre İran şu ana kadar İsrail'e 22 ila 24, Yemen'deki Husilerde 2 füze fırlattı. Habere göre İsrail hava savunmasının füze önleme operasyonlarına ABD de katıldı.
3: Ekonomi.
1: Orta Doğu'da çatışmaların yeniden başlaması küresel piyasalara da yansıdı. Petrol fiyatları yükselişe geçerken yatırımcılar güvenli liman varlıklarına yönelmiş durumda. Analistler ise tarafların karşılıklı saldırıları sürdürmesi halinde enerji piyasalarında yeni bir dalgalanma yaşanabileceği uyarısını yapıyor. ABD-İsrail-İran savaşında ise 100 günün küresel ekonomi ve ticarete faturası ağır oldu. Küresel ekonomide 700 milyar dolar kayıp yaratacağı tahmin edilen savaş özellikle enerji fiyatlarını etkiledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğini büyük ölçüde durdurulması nedeniyle küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin %20'si, gübre ticaretinin %30'u aksaklıktan etkilendi. Nakliye maliyetlerinin yükselmesi, birçok ülkenin ihracat ve ithalat dengesinin bozulması ve daha yüksek enflasyon beklentilerini de güçlendirmiş durumda. Haberleri aktardık. Yeniden buluşmak dileğiyle.
3: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
4: Yeni Şeyler Rehberi'nden yeni bir haftanın başlangıcından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyim Radyo Sputnik'te her zamanki saatimizde efendim. Evet, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bunları söylemiş olalım. Yazın sıcağının girdiği şu günlerde en önemli konularımızdan bir tanesi bu dönemde başlayan aslında fuarlar. Çok enteresan gerçekten de bize dünyayı gösteren, teknolojiyi gösteren fuarlar olacak. Şimdi bu konuda önemli bir ismi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Hattımızda Hanover Fairs Turkey in Eurasia proje yöneticisi Sena Mengül var efendim. Merhabalar Sena Hanım.
5: Merhabalar Ferhat Bey.
4: Merhabalar efendim. Efendim önümüzdeki günlerde Uluslararası Otomasyon ve Makine Teknolojileri Fuarı in Eurasia başlayacak. Hani bu kapsamda biraz da bu otomasyon konusunu sizlerle konuşmak istedik. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için.
5: Ben de yayında olduğum için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
4: Sağ olun efendim. Hemen in Eurasia 2026 ile başlayalım isterseniz. Nedir bu fuar? Neler olacak? Başımıza neler gelecek? Burada neler göreceğiz? Buradan girelim isterseniz.
5: Çok teşekkür ederiz. In Eurasia Uluslararası Otomasyon ve Makine Teknolojileri Fuarı 32. kez düzenlenecek İstanbul Fuar Merkezi'nde Yeşilköy'de. Oldukça köklü, sektöründe çok güçlü bir sanayi ve endüstri fuarı. Almanya merkezli bir firmayız biz. Deutsche Messe'nin Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Özellikle aslında otomasyonu merkeze alan imalat teknolojileri üzerine olduğunu söyleyebiliriz. Yani robotik sistemlerden dijital fabrikalara, tabii içerisinde yapay zeka destekli üretim teknolojileri var. Enerji verimliliği, makinalar, kaynak ve aslında tüm fabrikadaki çözümlerin olduğunu söyleyebiliriz.
4: Harikasınız. Yani Türkiye gibi bu yolanda ileriye doğru hızlı adımlar atmaya ihtiyacı olan ülkeler için önemli bir fuar bu. Bunu ben önden anlatmış olayım. Efendim biraz otomasyonun ne olduğuyla başlayalım isterseniz. O fabrikaların içinde herkes bir otomasyondan bahsediyor ama sizin de çok güzel işaret ettiğiniz gibi şimdi bir yapay zeka düzenine geldik. Yapay zeka döneminin içinden geçiyoruz ve otomasyon başka başka anlamlar almaya başladı bence. Siz ne dersiniz?
5: Tabii şu anda özellikle endüstriyel yapay zeka, bizim konumuz aslında endüstriyel yapay zeka üretim süreçlerinde bu 5G hızına geçtik biliyorsunuz Türkiye'de de endüstriyel Internet of Things dediğimiz IoT tabanlı konuların aslında uçtan uca üretim zincirindeki deneyimlenmesidir şu anda bizim sergilediğimiz alanlar. Bunları bazen katılımcı standlarında görebilecek ziyaretçiler, bazen bizim deneyim ve çözüm alanlarımızda, özel alanlarımızda görebilecekler. Tabii çok konu var. Özellikle üretimdeki teknoloji dendiğinde, hele Win Eurasia gibi güçlü ve özellikle kapsamlı bir fuarda her aşamasında otomasyonun son güncel teknolojilerini görüyor olabilecekler. Tabii burada en önemli kısım özellikle COBİ'leri de işin içine alıyor olabilmek. Çünkü Türkiye'de aslında belirttiğiniz gibi hem çok önemli bir konu, birçok firma şu an hali hazırda fabrikasında örneğin robot bir insan işbirliğiyle nasıl çalıştığını güncel hayatta aslında gösteriyor. Biz mesela bunu fuarda gösteriyor olacağız. Yani yarın belki fabrikamızda bir robotla insanın nasıl işbirliği yaptığını biz bugün fuarımızda gösteriyor olacağız. Biraz geleceği önden gösteriyoruz diyebiliriz aslında.
4: Süper. Yani çünkü insanlar sürekli şundan bahsediyorlar ya, yani yapay zeka gelecek ve insanların işini ellerinden alacak falan, ama yani hayır, beraber çalışacak.

0: Biz birlikte çalışmayı, tabii ki işimizi kolaylaştırdığı kısmını alıp ama biz de nasıl ona adapte olabiliriz, bunu görüyor olmamız gerekiyor. Özellikle bazı ağır sanayilerde, özellikle robotların kullanımıyla, tabii ki aslında insan gücünün yapması gereken işi robot yaparsa işimiz çok daha kolaylaşıyor. Ama bir
1: Kesinlikle.
0: taraftan da birlikte dediğiniz gibi bu iş akışını nasıl sağlarızı konuşmak lazım. Birçok senaryoyla bunu aslında WinForum'da görüyor olacağız.
1: Harikasınız. Bir de tabii yine günümüzün en önemli konularından bir tanesi enerji verimliliği, enerjiyi doğru kullanmak. Çünkü artık dünya enerjiyi biraz daha koklayarak kullanmak zorunda olduğunun farkına vardı. Bildiğim kadarıyla yine fuarınızda bu tip teknolojilere yoğun biçimde bilgilendirme var.
0: Tabii, iki sahnemiz var. Bir ana sahnemiz, diğeri de güç aktarımı ve enerji verimliliği sahnesi. Şimdi özellikle güç aktarımı sahnesinin hemen yanında bir bakım onarım atölyemiz var. Örneğin burada tabii artan bu üretim maliyetleri, enerji giderleri ve rekabet baskısıyla bakım onarımın çok önemli olduğu bir noktadayız. Bunun yanında özellikle bahsettiğiniz enerji konusu, konferans programımız içerisinde örneğin akıllı bir fabrikada enerji yönetimi nasıl yapılır veya konutlarda enerji
1: Süper.
0: verimliliği nasıl sağlanır, bunların finansman modelleri var, ekosistemdeki temiz enerji çözümleri var, dekarbonizasyon çözümleri, çevresel rehabilitasyon gibi. Aslında sektörün bazı özel sektörlerde var, demir çelik sektöründe enerji verimliliği gibi mesela, hani bazı sektörlerde çok niş konular da işlenecek. 4 günlük bir
1: Evet.
0: panel programında iki sahnede takip edebilir ziyaretçilerimiz.
1: Süper. Yani insanlar sadece bir hani fuar gibi gezme değil, orada bilgilenmeyi de sağlayacaklar.
0: Tabii 5G, IoT ve endüstriyel yapay zeka özel alanımız var. Kaynak kesme üzerine bir demo alanımız var. Burada aynı zamanda firmalarımızın bir uçtan uca hem kesme ve hem kaynatma üzerine makinalardaki bir gösterimi olacak. Alman kaynak platformu Urban Steel Rockstars'la bir işbirliğine gittik. 8 tane influencer geliyor Almanya'dan, daha doğrusu Avrupa'dan. Bunlar
1: Evet.
0: kaynak şovları yapacaklar.
1: Ha,
0: Biraz
1: ne güzel.
0: öğrencileri de orada ağırlayıp aslında geleceğin bu bazı işlerde azalan ilgileri artırmayı da istiyoruz. İstihdamı da artırmayı da istiyoruz aynı zamanda.
1: Süper. Bir de şimdi sizin pozisyonunuzdaki insanlarla ben konuşmaya bayılıyorum. Neden? Çünkü üst tepe yöneticiler sizin kadar işin içinde değiller ve şirketlerle konuşmuyorlar. Siz bir proje yöneticisi olarak eminim ki teker teker oradaki bütün firmalarla ve yaptıkları işler hakkında konuşmuşsunuzdur. Sizin böyle gözünüze çarpan, işte buraya mutlaka gidilmeli dediğiniz aklınızda kalan neler var, onları alayım ben sizden.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, takdir ettiğiniz için güzel bir yere değindiniz. Tabii biz sahadan aldığımız bilgileri fuara yansıtıyoruz. Aslında sahada
1: Tabii.
0: ne varsa onun hem ileride ne olacağını biraz gözlemleyip üzerine katarak firmalara bakın gelecekte teknoloji bu, bunu yakalamalısınız kısmını hazırlıyoruz hem ziyaretçi hem katılımcıya. Aslında çok fazla örnek var. Bazıları geleneksel, bazıları biraz daha teknolojik. Ama örneğin belki de hani şu an hiçbir fuarda olmayan kablosuz bir bağlantıyla yine 5G senaryosu içerisinde
1: Evet.
0: elinizle yönettiğiniz örneğin bir su şişesini robotun tutmasını sadece elinizle yaptığınız bir yönetimle yönlendiriyor olacak. Bu tabii ki aslında yani çok fazla yerde kullanıma açık olacak bir konu veya bir robot herhangi bir ön yazılıma gerek kalmadan kendi karar verdiği yapay zeka sayesinde çok dilli seçenekle ziyaretçiyle konuşabilecek. Yani aslında çok
1: Mükemmel.
0: interaktif şeyler bekliyor bizi. Evet.
1: Çok güzelmiş ya, var ya bunları, evet kesinlikle görmemiz lazım. O zaman son olarak ben sizden hani fuarın yerini, zamanını, saatlerini tekrar alayım ki şu anda hemen bizi dinleyip henüz farkında olmayanlar da hemen ajandalarını eklesinler efendim.
0: Tabii ki 10-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde olacağız. 4 gün boyunca bütün ziyaretçilerimizi saat 10-18 itibariyle fuarımıza bekliyoruz. Bizlere ulaşabilirler, ne istiyorlarsa onlara destek olma konusunda yardımcı olacağız. Sizleri de mutlaka bekliyoruz.
1: İnşallah, inşallah orada olacağız efendim. Çok teşekkür ediyorum Sena Hanım. Verdiğiniz bu bilgiler için size başarılı bir fuar zamanı diliyorum. Fuardan sonra da mutlaka yine konuşma fırsatı yakalayalım sizinle.
0: Çok çok sevinirim. Çok naziksiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.

0: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun
1: Hoşça
0: efendim.
1: kalın.
0: Evet. Hanover Fairs Turkey Vinyrejya proje yöneticisi Sena Mengül ile konuştuk. Evet efendim, ayın 10'undan itibaren Uluslararası Otomasyon ve Makine Teknolojileri Fuarı Vinyrejya 2026 enteresan şeyler bekliyor bizleri orada. Ya özellikle şu, hani biz 5G 5G dedik, hani 5G ile hatlarımız hızlanacak falan falan gibi şeyler söyleriz ama 5G'nin esas varlık sebebi o, biliyorsunuz, fabrikaların içindeki otomasyonu sağlayabilmek. Ve bunu da bol bol size anlattık ama demosunu tabii ki gösteremiyoruz. Demosunu oralarda görmenizde büyük fayda var bence. Özellikle işletmelerin o kendini otomasyona daha hızlı adapte edebilmesi adına. Şimdi isterseniz bir minik müzik arasına gidelim. Şöyle kısa bir parçamız var. Bu parçayı size çok tanıdık gelecek bu parça. Parçayı dinledikten sonra size parçanın hikayesini anlatacağım efendim.

Şarkı tanıdık geldiyse size, siz de çocukluğunu benim gibi 70'lerde, 80'lerde yaşamış birisinizdir. Bu şarkı aslında TRT Çocuk Korosu'nun bol bol kulaklarımıza soktuğu bir çocuk şarkısıydı. Bekler bizi arkadaşlar, yolculuk var diye. Ay, inanılmaz bir şarkıydı ve ben bunu işte okul korolarında falan da söylemiştim. Çok mutlu etmişti beni. Yapay zeka günleri geldikten sonra bu şarkıyı aldım ve yapay zekaya verdim. Onunla beraber böyle bir caz, sinematik, senfonik o tarza getirdik beraberce ve şu anda evde şarkıyı kapatamıyorum. Öyle söyleyeyim size. Gece saat 2'de bitirdim şarkıyı yapmayı. O saatten bu saate belki 1 milyon kere falan dinlemişimdir kendi içinde. Sizlerle de paylaşayım dedim yani. Bu şarkının hikayesini böylece anlattıktan sonra hadi o zaman haberlere doğru bir yelken açalım hep birlikte. Şimdi The Guardian'dan enteresan bir başlık buldum. Şöyle diyor başlık. Siyasi şiddetin itici gücünden bahsediyor. Diyor ki baş döndürücü yapay zeka patlaması teknoloji karşıtı aşırıcılığı besliyor diyor. Ve nasıl beslediğini anlatıyor. Enteresan değil mi? Şöyle şimdi hikayesi şuraya geliyor. Guardian haberine göre yapay zekaya yönelik tepki artık yalnızca veri merkezlerine karşı böyle o yerelde düzenlenen protestolar, işte ne bileyim talepler, teknoloji şirketlerine yönelik siyasi eleştirilerle sınırlı değil diyor haber. Bazı uç gruplarda şiddet eğilimine dönüşmeye başlamış. Yapay zeka ve teknoloji karşıtlığı. Bakar mısınız? OpenAI merkezi ve Sam Altman'a eviyle bağlantılı kundaklama girişimi yapılmış. Böyle bir iddia çıkmış ortaya. Veri merkezlerine karşı silahlı saldırı tehditleri ortaya çıkmaya başlamış. Ve teknoloji karşıtı manifestolar, şimdi kavrama hazır mısınız? Size yeni bir kavram veriyorum. Ekofaşizm şiddet örneklerine kadar uzamaya başlamış. Ekofaşizm şiddet örnekleri diye bir kavramımız oldu. Nur topu gibi kucağımızda bunu inşallah çok sevip beslemeyiz efendim bu kavramı. Şöyle uzmanlara göre yapay zeka farklı ideolojik uçları aynı kaygı etrafında birleştirip yeni bir radikalleşme başlığı haline getirmeye başlamış. Bunu bayağı uzmanlar söylüyor. Bana çok acayip geldi. Düşünebiliyor musunuz? Yani yapay zeka farklılığı yani karşıtlığı ideolojik uçları radikalleştiriyor diyor. Haberdeki ana fikir aslında şu diyor ki yapay zekaya karşı öfkeyi doğuran şey yalnızca chatbotlarla kurulan bireysel ilişkiler falan değil. Yani şunu şöyle mi yaptın, bunu böyle mi yaptın? Aa ne böyle mi diyorsun? Hadi gidip Sam bunun evini patlatalım falan böyle bir şey değil. Bu aslında çok daha geniş bir toplumsal sarsıntı hissinden kaynaklanıyor. İş kaybı korkusu, veri merkezlerinin çevresel etkileri, gözetim kaygısı, teknoloji devlerinin hesap vermeyi reddetmesi, siyasi düzenleme kanallarının tıkanması ve şirket yöneticilerinin yapay zeka dünyayı kökten değiştirecek tarzı o büyük iddiaları bazı kesimlerde şöyle bir fikir doğurmuş. Bu gidişat ancak zorla ve şiddetle doğru durdurulur. Düşünebiliyor musunuz? Yani mesele sadece klasik bir teknoloji korkusu değil. Teknoloji korkusu var içinde ama siyaset, çevre, iş gücü ve güven krizinin de aynı kazan içinde fokurdaması durumu söz konusu. Yani o kazanın kapağı yani kazan fokur diyor, kazanın kapağı Silikon Vadisi'nin elinde. Ama bakın yani bu insanları radikalleştirmeye iten şeylerin başında yine özellikle yönetici kısmının yani siyasilerin attığı yanlış adımlar var. Yani çünkü siyasiler biz buna şöyle bakıyoruz, biz buna böyle bakıyoruz, biz aslında işin üstüne gidiyoruz, siz hiç merak etmeyin filan falan demiyorlar efendim. Demeleri lazım ama demiyorlar. Siyasiler bunu demeyince de insanlar nereye, nasıl başvuracaklarına şaşırıyorlar ve bir şekilde bu işin içinden kopup gidiyorlar. Yani baktığımızda size şimdi bugün bir sürü haber okuyacağım. Bunların hepsinin içinde de göreceksiniz bunları. Hepsinde bunun detaylarını göreceksiniz. Hadi mesela
Google'a doğru yelken açalım. Şimdi bu arada Google'a da ben buradan birçok sorular gönderdim. Hani eğer diyorsanız ki ya Google konusunda konuşuyorsun, hep yabancı kaynaklardan bilgileri derliyorsun, getiriyorsun. Google'la derlediğin bilgileri getiriyorsun. Ama neden soru sorup cevap almıyorsun? Efendim biz Google'a sorular yönetiyoruz. Gerek global PR tarafına, gerek Türkiye'deki PR tarafına. Ama onlar belli başlı bazı konularda kendi istedikleri şeyleri konuşmak istiyorlar. Bizimle sorularımızı, daha doğrusu sizin sorularınızı cevaplamaya çok yakın gelmiyorlar. Onlar da bizim bekleyen onlarca sorumuz var. Ben size bunu söyleyeyim. Neyse, onlar bize bilgi vermedi diye biz size bu bilgileri aktarmayacak mıyız? Tabii ki aktaracağız. Bu bilgilerin aslında hepsi bizde mevcut efendim. Bakalım, şimdi Google'ın veri merkezlerini kurdurmak için geliştirdiği sıra dışı yönteme bir yelken açalım isterseniz. Wall Street Journal'dan aldım bu haberi de. Şimdi yapay zeka yarışı yalnızca kim daha iyi model yapıyor yarışı olmaktan çıktı. Bakın bizimki daha iyi cevap veriyor. Bakın onlarınki daha kötü cevap veriyor filan gibi bir şey olmaktan çıktı. Bakın burada değiliz artık. Neredeyiz biliyor musunuz? Şuradayız. Kim yeterince elektrik, arazi, işte ne bileyim bu yapay şey veri merkezlerini kurmak için izin, soğutma, elektrik bağlantısı, internet bağlantısı bulabiliyor yarışına dönüştü. Artık şey değil, hani benim modelim daha iyi, senin modelin daha kötü. Böyle burada değiliz artık. Amerika'da veri merkezleri, inşaatları ciddi biçimde programın gerisine düşüyor. Neden düşüyor? İşte bu sebeplerden dolayı arazi alamıyorlar, izin alamıyorlar, soğutma bulamıyorlar, internet bağlantısı bulamıyorlar, elektrik bulamıyorlar. Şimdi JP Morgan'ın analizine göre 2027'de tamamlanması planlanan veri merkezi kapasitesinin %60'tan fazlası henüz inşaata başlamamış. Düşünebiliyor musunuz? Ayrıca %7'lik bölüm de gecikmiş durumda. Hani başlayanlar da zaten geç gidiyorlar. Geçten arkadan gidiyorlar. Bunun nedeni para eksikliği değil. Para eksikliğinden çok işte o bahsettiğim size elektrik bağlantısı bulamamaları, izin alamamaları, tedarik zinciri, işte güç altyapısı, internet bağlantısı, dar boğazlar filan. Şimdi burada Google Google'lığını koruyor. Ben diyor dünya deviyim diyor. Siz ne diyorsunuz diyor. Ve ortaya bir fark koymuş. Şirket veri merkezi yapmayı yalnızca bina ve çip meselesi olarak görmeyip enerji üretimini de işin içine katıyor. Şimdi Google'ın çatı şirketi Alphabet Intersect adlı bir veri merkezi ve enerji altyapısını 4,75 milyar dolara satın almak için anlaşma yaptı. Yani 4 milyar 750 milyon dolar verip bir şirket satın aldı. Intersect diye. Intersect ne yapıyor? Intersect Google'la ortak projelerinden gelen çoklu gigawattlı enerji ve veri merkezi projeleri bu paketin içinde yer alıyormuş. Bu arada Google Voltus diye bir şirketle anlaşma yapmış. O işte dağıtık enerji kaynaklarından 100 megawatta kadar yeni kapasiteler açmayı planlıyor. Yani Google şunu düşünüyor. Şebekenin bana elektrik vermesini beklemek yerine elektriği, veri merkezlerini ve talep yönetimini birlikte tasarlayalım diyor. Yani adamlar veri merkezi kurmaya binadan, çiplerden başlamıyorlar. Elektrik şebekelerinden başlıyorlar, santrallerden başlatıyorlar. İşte Silikon Vadisi için bu enteresan tabii. Bu mahalle, ben mahalle trafosunu da alırım gerekirse kardeşim diyor Google. Böyle bir bakış açısı var. Yani bu arada yani şunu da söyleyeyim size. Gerçekten de şu anda bu veri merkezleri yapay zeka altyapısı için tarih boyunca, teknoloji tarihi boyunca görülmemiş büyüklükte paralar ayrılıyor. Yani inanılmaz paralar ayrılıyor. Yani bu işin içinde hani biz Google'dan bahsettik ama Microsoft var, Meta var, Amazon var. Yani bütün büyük şirketler şu anda deli deli veri merkezleri açıyorlar. Ve bu veri merkezlerin dediğim gibi sadece bina değil iş. Yani özetleyecek olursak Google yapay zeka yarışını model yarışı olmaktan çıkarıp enerji ve altyapı egemenliği yarışına çeviriyor. Ben size şunu söyleyeyim. Benim bütün biliyorsunuz yapay zekaları teker teker parasını vererek kullanıyorum. Google'ın yapay zeka yarışında modeller anlamında baktığımızda son 6 aydır geriye düştüğünü görüyoruz.
Bunu yapay zeka kullanım örneklerinden de görüyoruz. Belli başlı bazı şeyler var. Chatbotların hangisi daha fazla izleniyor, hangisi daha fazla kullanılıyor diye. Google geçtiğimiz aylarda, yine size buradan söylemiştim, üniversitelere, liselere vesairelere yapay zeka dağıtımı yaptı ve ücretsize yakın ücretlerle yapay zeka kullanım imkanları açtı. O aralar Google'da böyle bir yukarıya doğru ivmelenme oldu. Google daha fazla şey yaptı, yukarıya çıktı ama belki okulların kapanmasıyla birlikte, belki de ChatGPT'nin, OpenAI'nin yeni çıkarttığı 5.5 altyapısıyla birlikte tekrar o düşüşe geçti. Hatta o şeyle beraber kazandıkları, hani ücretsiz vererek vesaireyle kazandıkları pazarı dahi kaybetme noktasına geldiler. Bakalım bu savaş nereye doğru gidecek? Bu savaşı hep birlikte, el birliğiyle sizlerle takip edeceğiz efendim. Şimdi yine bir müzik arasına gidelim. Bu müzik arasında yine yapay zeka ile bizim beraber elden geçirir yaptığımız bir şarkıyı dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Evet efendim, bu parçayı da yine dün gecenin parçalarından bir tanesi. Böyle mırıldanarak bestelediğim diyeyim. Bestelemek denmez ona tabii de. Mırıldanarak söylediğimiz şarkıları mükemmel bir orkestrasyona dönüştürüyor. Bunu biraz surf rock ve işte ne bileyim gitar tremolelerle sizlere şey yaptım. Ama yine sinematik o noir altyapıyı kaybetmeden sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz bu şarkıları. Şimdi efendim hemen geçelim diğer haberlerimize. Şimdi Frontier AI diye bir şey var. Bu sınır yapay zekalar olarak çevirebiliriz bunu. Sınırdaki yapay zekalar gibi çevirebiliriz. Amerika'da Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin Siber Güvenlik ve Altyapı Koruma Alt Komitesi bu Frontier AI modellerini ajan yapay zeka sistemlerinin ve yapay zeka destekli kodlama araçlarının siber güvenlik üzerindeki etkilerini ele alan bir oturum düzenlemiş. Ya hikaye şu, bu yapay zeka ile birlikte o siber saldırılar artacak deniyor. Neden? Çünkü biz hep yapay zekayı bizim güvenliğimizi sağlamak için uğraşan yapay zeka ajanları olarak düşündük ama bize karşı bunları kullanan insanlar da var. Yani siber güvenliğinin açıklarını insanın bulamayacağı kadar hızlı bir şekilde zorlayan yapay zekalar da var. İşte bu konu dünyanın en önemli konularından bir tanesi. Bu konuda da Amerika'da Temsilciler Meclisi'nin İç Güvenlik Komitesi bir toplantı düzenlemiş. Alt komite başkanı oturum açılışında yapay zekanın siber güvenliğin temelini değiştirdiğini söylemiş. Ona göre bu modeller hem Amerika'nın savunmasını güçlendirebilir durumda ama saldırganların eline geçerse çok daha sofistike tehditler yaratabilir. Tabii adam şunu söylemiyor. Şimdi bakın Amerika'nın savunmasını güçlendirir diyor ama şundan bahsetmiyor mesela antropik vesairelerle konuştukları şeyleri. Diğer ülkelere saldırmak için yapay zekayı nasıl kullandıklarından hiç bahsetmiyor. Hiç. Adamın konuşmasındaki temel vurgu yapay zeka modellerinin artık yalnızca metin öğreten araçlar olmaktan çıkması. Şimdi bu modeller yazılımların açıklarını bulabiliyor, kod yazabiliyor, ağlarda özellikle işte network'te işlemler yapabiliyor ve bazı durumlarda insan uzmanlarının haftalar ya da aylar boyu aradığı güvenlik açıklarını çok kısa sürede tespit edebiliyor. Şimdi Amerikan Kongresi'nde uyarı şu yönde: eğer bu kabiliyet doğru kişilerin elindeyse savunma için dev bir avantajdır, yanlış kişilerin elindeyse bir saldırı aracıdır. Ama bakın işte bunları ben homeland.house.gov'dan aldım. Yani Amerika'nın resmi şeylerinden aldım bunları. Beyaz Saray'dan aldım. Yani Kongre asla şunu söylemiyor. Ya biz bunları kullanıp öteki ülkelere asla saldırmayacağız. Bu çok yanlış demiyor mesela. Bunları yapıyorlar zaten. Bunları çatır çatır yapıyorlar yani. Şimdi Trump yönetimi 2 Haziran 2026'da yani bir hafta önce yeni bir yapay zeka kararnamesi imzalandı. Oturum da zaten bunun akabinde geldi. Kararnamede ne diyor? En gelişmiş yapay zeka modellerinin kamuya veya seçilmiş dış odaklara sunulmadan önce federal kurumlar tarafından gönüllü olarak incelenebilmesini öngörüyor. Yani diyor ki siz bunları yapıyorsunuz ama bakalım buradan bizim başımıza bir iş gelmesin. Biz bunu başka ülkeleri karşı nasıl kullanırız? Önce bize bir göster, biz bir bakalım buna diyor. Amaç tabii yapay zeka inovasyonunu boğmadan ulusal güvenlik risklerini azaltmak ve kritik altyapıyı güçlendirmek ve bitmek. Ama benim bunu okumam başka türlü yani. Şimdi kararnameye göre bu Covered Frontier model yani belirli eşiği aşan düzeydeki ileri yapay zeka model kategorilerini tanımlamak için bir ölçüm ve test süreci geliştirilecekmiş. Bu süreçte işte Amerika'nın o güvenlik sistemi NSA, CISA, işte Hazine, Savunma, İç Güvenlik, Ticaret Bakanlığı gibi kurumlar bunun içinde yer alacaklar. Şirketlerin bu süreçlere bu arada katılması zorunlu değil. Ama Beyaz Saray diyor ki özellikle bunun bir lisans, ön izin veya mecburi bir onay rejimi olmadığını söylüyorlar. Ama Trump sık sık söylüyor yani bunların içinde girmeyenlere ben niye Amerikan hükümetine satışını yaptırayım diyor. Ya bir de bu da var yani. Şimdi Reuters bu konuda diyor ki Amerikan kurumları katılan şirketlerin modellerini kamuya açılmadan 30 gün önce test etmeliler diyor. Trump'ın daha önce benzer bir kararı imzalamayı ertelediği gerekçe olarak da Amerika'nın Çin'e karşı yapay zeka yarışındaki üstünlüğünü zedelemek istemediğini söylediğini belirtmişti. Yani bir yandan da Amerika şunun farkında. Yani biz böyle adamların üstüne gider, adamları sıkıştırıp boğazlarsak
Bu adamlar Çin'e karşı bizi nasıl yarışta öne geçirecek diye düşünüyor. Evet, haklı, teknik olarak haklı yani. Yani yönetim bir yandan güvenlik testi istiyor, diğer yandan teknoloji şirketlerine hızınızı kesmeyeceğim mesajı da veriyor efendim. Yani ben buna cambazlık diyorum ya. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum. Klasik bir Amerikan Washington cambazlığı bu yani. Hem frene basmadan viraj almak istiyor, hem de uçuruma yuvarlanmamak istiyor. Cambazlık değil de ne bu hakikaten ya? Hakikaten yani. Şimdi Trump yönetiminin daha önceki daha serbest piyasa yanlısı o yapay zeka tutumundan kısmi bir geri dönüş var burada. Şimdi Reuters diyor ki Trump'ın göreve döndüğünden beri teknoloji sektörüne daha az müdahale edilmesini savunduğunu söylüyor Reuters. İşte eyalet düzeyindeki o yapay zeka düzenlemelerini durdurdu biliyorsunuz. Söylemiştim size bunu. Eyaletlere siz teker teker tek başınıza öyle regülasyonlar falan yapmayın. Ben yaparım gerekirse. Kaldırın çabuk onları dedi. Ama aması da var. Anthropic mesela Mythos diye bir gelişmiş modeli işte sistemlerin siber açıklarını bulma kabiliyeti Washington'da güvenlik alarmında yaratmış durumda. Onlara ben sizi askerlikte kullanmak istiyorum deyince onlar hayır ya bizi askerlikte kullanma deyince de neler yaptığını Trump'ın gördük. Bayağı bildiğiniz bütün herkesin önünü kesti yani. Yani bu iş böyle sürüp gidecek. Yani benim baktığım tarafı da tabloda şu gözüküyor. Amerika yapay zekada Çin'i geçme telaşı taşıyor ve güvenlik risklerini görmezden gelirse de çok büyük açıklar bırakacak. Yani başına daha çok iş alacak. Güvenlik gerekçesiyle böyle ağır bir izin rejimi kurarsa da kendi şirketlerinin hızını kesecek. İşte o yüzden gönüllü test diyor ama siz onun gönüllü dediğine inanmayın. Trump hiçbir şeyi gönüllü yaptırmaz. Trump kafalara vura vura o testleri vesaireleri yaptırtıyor efendim. Yaptırtacağına da ben eminim. Geçelim bir diğer haberimize. Şimdi yapay zeka için dedim ya size inanılmaz paralar harcanıyor. Gerçekten de inanılmaz paralar harcanıyor. Peki bunların getirileri ne? Getirileri şu anda tamamen varsayımsal getiriler. Yani getiri var deniyor ama yani var mı yok mu bu çok tartışmaya açık. Bunu da Guardian'dan aldım buna böyle bir acayip bir analiz yapmışlar gerçekten de. Yani yapay zeka patlamasının artık yalnızca teknoloji şirketlerinin ürün başarısıyla değil, devasa sermaye harcamaları, borsa değerlemeleri, veri merkezi inşaatları, elektrik arzı, ekonomik büyüme üzerindeki etkisiyle okunması gerektiğini anlatıyor haber. Yani bunlarla yapay zekanın gelişimine bakalım. Yapay zekanın o nasıl cevaplar verdiğine, hangi matematik problemlerini çözdüğüne bakmayalım diyorlar. Yani evet yapay zeka hızlanmış, yarışı hızlanmış durumda. Şimdi mesela SpaceX'in mesela çok yüksek bir piyasa değeriyle borsaya açılma arayışı var. İşte Anthropic'in halka arz başvurusu var. OpenAI benzer bir yola girecek. Hani artık bekliyoruz. Hadi abi deyip duruyoruz. İşte o piyasada ciddi bir coşku var. Ama bu coşkunun arkasında çok basit bir soru da var. Yani biz bu kadar parayı verelim tamam. Acayip şeyler gelecek diyorsunuz. Tamam peki. Gerçekten bu para geri dönecek mi? Hadi ona bakalım. Şimdi yapay zeka kullanımı hem şirketlerde hem tüketicilerde hızla artıyor tamam. Ben size her hafta en az 100 tane haber veriyorum bununla alakalı. Modellerin yetenekleri büyüyor. Evet, size bunları da anlatıyorum. Hani demin şarkı çaldık ya böyle benim fıy fıy fıy fıy fıy fıy diye söylediğim şarkıları alıp böyle inanılmaz senfonilere dönüştürüyor. Ama işte aynı anda yapay zekayı çalıştırmanın maliyeti, veri merkezi maliyeti, enerji maliyeti onlar da patlıyor. Şimdi borsalarda, Amerikan borsalarında özellikle yapay zeka hisseleri şişmiş durumda. Herkes deli deli yapay zeka hissesi almış durumda. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Tamam abi yapay zeka yasaklıyoruz bugün deseniz Amerika'da borsa patlar, biter yani. Net söyleyeyim size. O kadar büyük paralar aktarıldı ki. Yani benim okuduğum her 5 yapay zeka haberinin ikisi bak şu hisseler acayip uçacak ha. Bak bu hisseler acayip geliyor filan tadındaki haberler. Yani Amerika'yı batırırsa yapay zeka batırır. Ben size söyleyeyim. Şimdi borsalar bu yapay zeka hisseleriyle şişti. Şirketlere işte yüz milyarca dolarlık altyapı harcamaları yaptılar. Peki Amerika büyümesinin bile önemli kısmı veri merkezi yatırımlarına yaslanıyor. Yani biz nasıl ev yaptırdığımız için büyüyorduk ya böyle. Türkiye büyüdü çünkü ev yaptık filan. Onlar da diyorlar ki Amerika büyüdü çünkü veri merkezi yaptık. Yani tablo şöyle.
Herkes altına hücum şeklinde, o Amerika'da vardı ya, Kaliforniya'da kazmasını küreğini alan altına hücuma gitti orada. Herkes öldü bitti filan böyle. Yani herkes kazma küreğini satıyor altına kazabilmek için. Param olsun da altını kazayım diye kazma kürek satıyor herkes. Ama işte ortada çıkarılmış kaç gram altın var? Çıkabilecek altın var mı? Bu altın ne zaman sisteme girer de insanlar çok para kazanır? Orası muamma efendim. Onu da bekleyip göreceğiz. Peki, o zaman şimdi yapay zekadan bahsettik. Yapay zeka hani geliyor mu, gelmiyor mu, nasıl gelir, nereye gelir falan bunları konuştuk. Gerçekten de ya soru şu. Yapay zekanın gerçek potansiyeline ulaşması ne kadar sürecek? Basit bir soru değil mi? Yani çok net bir şekilde. Şimdi yapay zeka tartışmaları net bir şekilde iki uç arasına sıkıştı. Ne yaptı? Bir tarafta yapay zekanın işte iş dünyasının dönüştürdüğü, işte dönüştüreceği vesaireler var. Diğer tarafta bunun moda, hani geçici bir heves falan olduğunu söyleyenler var. Beklenen büyük etkiyi yaratmadan söneceğini düşünenler var. Şimdi Amerika'daki analistlere göre gerçek bu iki iddianın da izin verdiğinden çok daha karışık, karmaşık. Yani büyük bir şirkete girdiğinizde yapay zekanın her yerde kullanıldığını görüyorsunuz, tamam. Ama aynı anda şirketlerin temel çalışma biçimlerinin henüz baştan aşağı değişmediği ve dönüşmediği de çok ortada. Şimdi bugün çalışanlar yapay zekayı daha çok yardımcı bir araç olarak kullanıyorlar. Güzel. Toplantı notları çıkartıyorlar, e-postalar yazdırıyorlar, işte ne bileyim sunumlarının taslaklarını hazırlattırıyorlar, raporların özetlerini istiyorlar falan. Güzel güzel, bunlar iyi, hoş. Ama işte gerçek kazanımlar kimse, ya hiçbir şey olmuyor da demek zor. Şimdi bunlar henüz ekonomide o geniş ölçekli üretkenlik patlaması yaratabilmiş değil. Hani yapay zeka geldi ve biz eskiden 3 üretiyorduk, şimdi 13 üretiyoruz. Yani böyle bir şey yok şu anda. Zaten hani benim size anlattığım şeyin de temel sorusu burada ortaya çıkıyor. Yani yapay zekanın potansiyeline gerçekten ulaşması için yalnızca daha iyi modeller mi gerekiyor, yoksa şirketlerin çalışma mantığını yeniden kurması mı gerekiyor? Şimdi yapay zekanın önündeki engeller çok. Hani o kurumların eski alışkanlıkları, insanların değişime direnmesi, şirket verilerinin dağınık olması, o verilerin kirli olması, işte gizlilik korkuları, siber güvenlik korkuları, işte yapay zekanın çıktılarının doğruluğunun denetlenmeye ihtiyaçları, iş akışlarının baştan tasarlanması, buna gösterecek cesaret falan. Yani sorun sadece yapay zeka çok zeki mi, süper mi falan değil. Başka bir yerdeyiz. Yapay zekayı gerçekten kullanabilecek biçimde örgütlendi mi şirketler? Bunlara bakıyor olmamız lazım. Amerika'da bunun peşinden koşuyorlar. Ben de onun için Türkiye'de bağır bağır bağırınıyorum herkese. Herkese bunları söylüyorum. Bakın, yapay zekayı konuşuyoruz, tamam. Of be, şunu yaptı. Of be, bize kahve yaptı. Of be, işte bize kaç yaşında çocuk sahibi olacağımızı söyledi falan. Bu saçmalıklar, tamam, güzel. Ama biz bunları şirketlerin nasıl kullanacağına baktık mı? Kocaman kocaman şirketlere soruyorum ben. Büyük teknoloji şirketlerine soruyorum. Ya diyorum, hani yapay zeka ile ilgili ne yapıyorsunuz? Vallahi işte böyle yapıyoruz ya bir şeyler falan diyor. Herkes bir kıvırıyor. Kimse yapay zeka ile nasıl örgütleneceğini, yapay zekayı nereye doğru götüreceğini söyleyemiyor. Çünkü kafalarda henüz bu yok. Şu anda yapay zekanın sarhoşluğunu yaşıyoruz. Kullanmaya hala başlamadık biz. Yani bizimkiler alkolü içiyorlar, ne bileyim yaralarını döküp de o yaralardaki mikrobu kullanmıyorlar, bir şey kaldırmakta, kırmakta kullanmıyorlar. Biz şu anda yapay zekayı eğlence amaçlı kullanıyoruz. Şirketler de dahil, bunu size söylüyorum. Şirketler bize yapay zeka bültenleri gönderiyor, biliyor musunuz? Diyorlar ki bültende, ya biz reklam şeyimizi yapay zeka ile yaptık. Bana ne? Bana ne? O sizin sorununuz değil, o size hizmet veren ajansın sorunu. Siz bana şirketin içinde üretim şeylerini nasıl yapay zeka ile yaptığınızı anlatın arkadaş. Bana reklamlarımızın metinlerini yapay zeka ile yazdık filan. Ya bu insanın aklına hakaret, fikrine hakaret gerçekten de. Yapmayın bunları. Şu yapay zekayı bir adam gibi anlatın. Nereye doğru gidiyorsunuz? Bunu anlatın. Şimdi mesela Daron Acemoğlu'nun bir görüşü var. Enteresan tabii.
Daron Acemoğlu diyor ki bugünkü yapay zeka araçlarının yalnız gençlerin bir bölümünü etkileyebileceğini söylüyor. Ona göre mesela CEO, yönetici, gazeteci, profesör ya da inşaat işçisi olmak fark etmiyor artık diyor. İnsan becerilerinin önemli bir bölümü bugünkü yapay zekanın yapabileceklerinin ötesinde kalıyor. Yani burada kastedilen şey, Daron Acemoğlu'nun kastettiği şey şu değil. Yapay zeka hiçbir şey yapamaz değil. Yapay zekanın bugünkü hali insan emeğinin tamamını ikame edecek, onun yerine geçecek düzeyde değil. Bunu bilelim, konuşalım. Ama biz yapay zeka geldikten sonra da şirkette bunu nasıl kullanacağız? Allah aşkına şu yemeği içmeyi bırakın da biraz bunlardan bahsedelim ya. Yani gerçekten burada çok geri kaldık. Özellikle bakın Türkiye için çok geride kaldık. Türkiye'de şey düşünüyor insanlar, biz bunu yaparız, ondan sonra da Amerika'da yaparlar, biz de oradan alırız, şirketlerimize koyarız. Hayır efendim, öyle olmayacak yani. Yapay zeka öyle bir şey değil. O kadar hızlı ilerleyecek ki her şey, siz Amerika'dan bunu alıp getirene kadar öteki adamlar uzaya gitmiş olacaklar. Ki gidiyorlar. Efendim, şimdi yapay zekayı bugün çok gömdük ya, ama gömmeye devam edelim yani. Şöyle bir şey var, yapay zeka hayatı pahalılaştırıyormuş. Yapay zeka yatırımları enflasyonu pompalıyormuş. Uf, bunu bizim var ya Türkiye'de duysalar. Şimdi ben bu haberi okurken de duyacaklar zaten. Yapay zeka yasaklarlar ya. Yani faiz sebep, yapay zeka sonuç filan, böyle bir şey diyebilirler yani. Neyse, habere geçelim. Biz habere geçelim. Hiç Türkiye'ye girmeyelim. Washington Post'tan aldım haberi bu arada. Yapay zeka patlamasının yalnızca teknoloji hisselerini ve veri merkezi yatırımlarını Silikon Vadisi'nin büyük vaatlerini büyütmediğini, gündelik tüketici fiyatlarını da yansımaya başladığını anlatıyorlar. Habere göre yapay zeka şirketlerinin yüz milyarlarca doları veri merkezlerine, çiplere, araziye, uzman gücüne, iş gücüne, elektriğine gömüyor olması Amerika'da bazı ürün ve hizmetlerin fiyatlarını yukarıya çekmeye başlamış. Bu etkinin tüketici elektroniğinden, elektrik faturalarından, yazılım aboneliklerinden, işte ne bileyim bilgisayarlara kadar uzandığını söylüyor herkes. Yani haberdeki esas madde şu: yapay zekanın savunucuları yapay zekanın uzun vadede üretkenliği artıracağını, çalışanların daha az çabayla daha çok iş yapmasını sağlayacağını ve fiyatları düşürebileceğini söylüyor. Evet, ben de söylüyorum bunu. Evet, ben savunucusu değilim ama yani doğru kullanılırsa bunları yapacak. Evet yani, üretkenliği artıracak, çalışanlar daha az çabayla daha çok iş yapacaklar filan. Ama işte bu vaatlerin çoğu geleceğe ait. Ya tamam da bunun nasıl bir gelecek olduğunu siz karar vereceksiniz. Yakın gelecek mi, orta vade mi, uzun vade mi olduğuna siz karar vereceksiniz. Çünkü sizler bunu doğru şekilde kullanacaksınız. Adamlar yapay zeka araçlarını veriyorlar zaten. Bak diyorlar, biz buraya koyduk. Siz yapay zeka ortaya konmuş yapay zeka bakıyorsunuz. Ya bu şimdi şey olmasın ya filan diye böyle düşünüp duruyorsunuz. Şimdi tüketici tarafından baktığımızda ne var ortada? Çip kıtlığı var. Veri merkezi kaynaklı elektrik talebi artmış durumda. İnsanlar elektriğe ulaşamıyorlar. Yapay zeka özellikleriyle o şişen o yazılım paketleri, yapay zeka meraklılarının o donanım talebi nedeniyle bazı ürünler daha pahalı hale geliyor. Yani bir gün evet yapay zeka fiyatları düşürecek ama şimdilik enflasyonu arttırıyor, fiyatları arttırıyor diyorlar. Yani tamam, arttırıyor, evet. Yani burada bize düşen şey şu: hadi abi bir an önce başlayalım yani yapay zekayı kullanmaya. Bir an önce işlerimizi doğru dürüst yapmaya başlayalım yani. Neyse efendim. Şimdi Trump dedik de Trump'a çok girmedik ya. Gelin bir Trump'a girelim isterseniz. Her bölümde ben bir Trump'a giriyorum bildiğiniz gibi. Şöyle Trump'ın baş danışmanı Beyaz Saray'dan ayrılıyormuş. Ben çok üzüldüm. Ah, biraz yalan tabii ki. Neyse, Trump yönetiminin o yapay zeka politikasında merkezi rol oynayan bir baş danışmanı var. Sriram Krishnan diye. Ay sonunda Beyaz Saray'daki görevinden ayrılacağını söylemiş. Krishnan, Beyaz Saray'da o kıdemli yapay zeka politika danışmanı olarak çalışıyormuş. Teknoloji yatırımcısı geçmişiyle Trump yönetiminin daha az düzenleme, daha az veri merkezi, daha fazla veri merkezi tabii ki, daha hızlı yapay zeka geliştirme çizgisinin mimarlarından biri olarak gösteriliyor bu adam. Şimdi habere göre Krishnan tamamen sahneden çekilmiyormuş aslında da, işte teknoloji politikasını dışarıdan etkileyecek yeni bir kurum oluşum başlatmayı planlıyormuş. Yani Beyaz Saray'dan ayrılıyor ama Beyaz Saray'a yeni bir hava ve soluk
getirmek için ayrılıyor gibi anlıyorum ben bu haberi. Bu anlamda Washington Post'un attığı işte ayrılıyor bakış açısı da yanlış bence. Şimdi burada tabii Trump yönetimi içindeki gerilimlerden de bahsedebiliriz o Kirchner'ın ayrılışıyla. Nedir bu? İşte bir tarafta o size bahsettiğim gibi Silikon Vadisi kökenli danışmanların savunduğu Amerika Çin'i geçsin, şirketlerin önü açılsın, yapay zeka hızlansın çizgisi varken diğer tarafta yapay zekanın böyle iş kayıpları yaratacak, siber güvenlik yapıcı sorunları çıkartacak, kritik altyapılar ona teslim edilecek mi ne olacak, veri merkezlerinin işte enerji tüketimi, siyasi tepki yaratma potansiyelleri vesaireler filan o popülist ve güvenlikçi bir kanat da var. Yani Beyaz Saray şimdiye kadar yapay zeka süper bir şey ya hadi koşalım diyorsa da birileri artık şunu sormaya başladı. Koşalım ama yani önümüzde uçurum yok değil mi? Hani gözümüz bağlı koşmayalım mı acaba filan diye bunları söylemeye başladılar. Bence de önemli sorular bunlar efendim. Yani bunlar düşünülmeli ve tartışılmalı. Ama Sriram Krishnan ismini unutmayın. Bu adam yakın zamanlarda enteresan adımlar atabilir Beyaz Saray için, Beyaz Saray'ın dışında diyelim. Bir sonraki habere geçelim. Hadi bakalım. Bu da zaten son haberlerimizden biri olacak. Şimdi yapay zeka çağında insan zekası hala önemli mi? Evet. Bence tartışılması gereken şey bu yani. Hani yapay zeka çıktı tamam artık insanlar oturacaklar hiç onlara kimse bir şey sormayacak mı? Soru bu. Şimdi bu bir analiz yazısı. Yapay zeka güçlendikçe insan zekası değersizleşmiyor. Tam tersine insanı insana özgü yapan şeyler daha görünür hale geliyor. Şimdi bakın insanı insana özgü yapan şeylerden bahsedeceğiz. Yani Artificial Intelligence AI ve Human Intelligence HI arasında bir denge konusu söz konusu. Şimdi makineler yazı yazabiliyor, müzik besteleyebiliyor, evet. Hastalık teşhis edebiliyor tabii ki. Sınavları geçebilir, yüksek matematik problemlerini çözebilir. Tamam. Ama işte insan zekası zaten hesaplama değil. Yani insan zekası zaten hesaplamalar için hesap makinesi kullanıyordu zaten. Şimdi insan zekası bedende, duyguda, sosyal ilişkilerde, deneyimde, kırılganlıkta ve anlam verme becerisinde yaşıyor. Yani asıl tehlike makinelerin fazla insana benzemesi değil. Bakın burası çok önemli. Tehlike makinelerin insana benzemesi değil, insanların kendilerini makineye benzetmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Yani makineler bize benzerse sorun çıkmaz, biz makinelere benzersek sorun çıkar. Modern insanın işte uykusunu, üretkenliğini, ilişkilerini, kariyerini, kişiliğini optimize edebilecek bir sistem gibi görmeye başladığı anlatılıyor. İşte ama anlamlı hayat çoğu zaman işte o dağınık, verimsiz, duygusal, çelişkili ve kusurlu. Gerçek hayat bu. Evet, biz gerçek hayatta dağınığız çoğu zaman. Duygusalız, kusurluyuz efendim. Hatta çoğu zaman evet ya, verimsiziz. Ama bu bizim yaratıcılığımızı arttıran faktörler. Evet ya, yapay zeka analizler yapabiliyor. Neyin değerli olduğunuz, neyin korunması gerektiğini, ne için fedakarlık yapılması gerektiğini hala insan zekası belirliyor. Yani metnin en güzel tarafı şu. Yapay zekayı yenmeye çalışmayın. Onun yerine insan kalmayı daha ciddiye alın efendim. Bunları söyledikten sonra programın da sonuna geldik. Kardeşlerim alt tarafta müziği verdiler. Yine yapay zeka ile yaptığımız bir müziği. Evet efendim ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.

0: Sanat Ayağına Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyordu. Mekanik hayatlar yaşıyordu ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat mükemmelini seyrediyorduk. Evlerimiz bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Ve garip sesler çıkar. Buradan takılıp internete girdiğimizde mutluluk uçtu. Ardından her şey bir daha aynı olmamaktan değişti. Sağlıktan eğitime, kurttan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir adım verdi. O yüzden sizlere girişimlerden reflasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı canlılarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji,
1: teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Evet, Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Ankara'nın gündemi gerek siyasette gerekse ekonomide her zaman olduğu gibi oldukça yoğun. Yaz sıcakları başladı fakat gündemin sıcaklığı neredeyse bunun da mevsim normallerinin de üzerine çıkacak diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandı ve orta vadeli programla ilgili yapısal reformlara yönelik süreci değerlendirdi. Aynı zamanda da özellikle torba yasayla yürürlüğe giren yatırımcılara, yabancı yatırımcılara vergi istisnaları getiren düzenlemelerin uygulamasına yönelik önlemler, düzenlemeler ve altyapıyı da ele aldı. Tabii siyaset ekonominin ana belirleyicilerinden bir tanesi, özellikle son birkaç haftadır Mayıs ayının 21'inden bu yana İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki başlı bir yönetimin ortaya çıkması ve iki tarafında uzlaşıya, feragata yanaşmaması giderek krizi derinleştiriyor. Hafta sonu 6 beldede yerel seçimler yapıldı. Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından çıkartılan yasayla beldeler kapatılmış, büyük şehirlerde mahallelere dönüştürülmüştü. Şimdi bu beldeler yeniden tüzel kişilik kazandı ve belediyeye dönüştü. Gümüşhane'de, Tokat'ta, Çorum'da yeni beldelerden 6'sında seçim yapıldı. 2024'teki yerel seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi, hatırlayacaksınız. Ve bu seçimlerde de Özgür Özel mitingler düzenledi. Fakat sonuçlar açıklandığında görüldü ki 6 beldenin 4'ünü Adalet ve Kalkınma Partisi, diğer 2 beldeyi de, birini Milliyetçi Hareket Partisi, diğerini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Dolayısıyla oylardaki bu tablo, özellikle CHP'deki iki başlılığın ve Kılıçdaroğlu Özgür Özel arasındaki siyasi çekişmenin CHP oylarına negatif bir şekilde yansıdığını gösteriyor. Seçmenin de bu konuda bir tereddüt yaşadığını, bir taraftan Kılıçdaroğlu karşıtlarının CHP'ye verecekleri oyların Kılıçdaroğlu'nun hanesine yazılacağı düşüncesiyle oy vermemekte ya da sandığa gitmemekte ısrarcı olduğunu, diğer tarafta da CHP'ye oy verildiği takdirde, CHP kazandığı takdirde bunun Özgür Özel'in hanesine yazılmayacağı endişesiyle böyle bir tavrın izlendiği söylenebilir. Şimdi kritik gün yarın Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup toplantısı var. Geçtiğimiz hafta grup toplantısına TBMM grup başkanı olarak, meclis grup başkanı olarak Özgür Özel gerçekleştirmişti. Olağanüstü bir kalabalığa konuşmuştu. 100'den fazla milletvekili bu grup toplantısına katılmıştı. Şimdi mahkeme tarafından göreve getirilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın CHP grubunu kendisinin toplayacağını açıkladı. Sosyal medyadan duyurusunu yaptı. Fakat Özgür Özel de aynı şekilde bugün öğlen saatlerinde düzenlediği basın toplantısıyla yarın TBMM grup başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup başkanı olarak CHP grup toplantısına kendisinin başkanlık edeceğini, gerek grup iç tüzüğü ve yönetmelikler, gerekse meclis iç tüzüğünün bu konuda kendisini yasal statüde kıldığını vurguladı ve Kılıçdaroğlu yönetimine çağrıda bulunarak yapmayın, partilileri karşı karşıya getirmeyin dedi. Şimdi yarın iki genel başkan, daha doğrusu biri mahkeme kararıyla görevden alınan, diğeri yargı kararıyla göreve getirilen iki başkan aynı saatte CHP'nin meclis grup toplantısını yapacaklarını ilan ettiler. Gerilim had safhada diyebiliriz. Dolayısıyla yarın meclis oldukça sıkıntılı sahnelere, sıkıntılı olaylara sahne olacak görüşünü şimdiden gündeme getirmek yanlış olmaz. Tabii burada milletvekillerinin tavrı önemli. Çünkü grup toplantısı doğrudan meclisteki milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşiyor. Milletvekilleri nasıl taraf belirleyecekler, kimden yana tavır alacaklar, hangi grup toplantısına kaç milletvekili katılacak, Kılıçdaroğlu'nun yanında duranlar ve Özgür Özel'in yanında duranlar açısından saflar bir anlamda netleşmiş olacak. Ama kriz de derinleşecek. Bu tabii ana muhalefet partisini kendi içinde oldukça ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakan bir tablo ve siyasi olarak da aslında yargının siyaseti, dizaynı konusundaki eleştirileri haklı kılan bir tablo diyebiliriz. Tabii yargının bu şekilde vermiş olduğu bir kararla Türkiye siyaset tarihinde ilk kez böyle bir tablo ortaya çıktı. Ama bunun yansımaları ekonomide her zaman olduğu gibi sıcak bir şekilde kendisini gösteriyor. Çünkü bu hafta 11 Haziran'da Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve faiz konusundaki kararını belirleyecek. Bunun öncesinde yapılan tahminler ağırlıkla Merkez Bankası'nın %37 oranındaki politika faizini yine sabit tutmayı tercih edeceği yönünde. Fakat uluslararası bankaların tahminleri ise ağırlıkla yeni bir faiz artışının gündeme geleceği yönünde. 3 puan, 2 puan dolayında bir faiz artışı, politika faizinin %40 seviyesine çekilmesi beklentisi özellikle uluslararası finans kurumlarında yaygın. Tablo bunu gösterirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldıkları çeşitli uluslararası toplantılarda özellikle yürürlüğe giren torba yasayla birlikte yabancı yatırımcıları, yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekme konusunda davetkar açıklamalar yaptılar. Gerek Erdoğan gerekse Bakan Şimşek yabancı yatırımcılara bir vergi cenneti vaat ettiler yürürlüğe giren yasayla. İşte Türkiye'ye gelin, yatırımlarınızı Türkiye'ye taşıyın, şirket merkezlerinizi, yönetim merkezlerinizi Türkiye'ye getirin, İstanbul Finans Merkezi'ni yönetim üssü olarak seçin ve 20 yıl boyunca sıfır vergiyle kazançlarınızı tamamıyla yurt dışına da transfer edebilirsiniz. Yurt dışındaki kazançlarınızı da vergisiz olarak Türkiye'ye getirebilirsiniz dediler. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamalarda Türkiye'de satın alma gücünün 50 bin dolara kadar çıktığını, dolayısıyla dünyada böyle bir ülke olmadığını, yabancı yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunan bir ekonomik tablonun Türkiye'de geçerli olduğunu belirterek Türkiye'ye gelin çağrısı yaptı. Bazı yatırımcıların 20 yıl vergisiz cennet vaadine tebessüm etmesi üzerine de ben bunları uydurmuyorum. Çünkü sizleri gülerken görüyorum ama söylediklerim gerçek. Türkiye'ye gelin, paranızı Türkiye'ye taşıyın, merkezinizi, şirket merkezinizi İstanbul'a taşıyın ve 20 yıl boyunca tek kuruş vergi ödemeyin dedi. Ama yabancılara bu vaatleri veren ekonomi yönetimi diğer taraftan almış olduğu sıkılaştırma kararlarıyla küçük ve orta boy işletmelerin kredilerini büyük ölçüde sınırladı. Yerli sanayicinin aynı şekilde yatırım ortamından uzaklaşmasına neden olacak yüksek faiz politikasının sürdürülmesi, daha da belki faizin artırılması ve krediye erişimin zorlaştırılması yönünde adımlar attı. Şimdi Merkez Bankası'nın Perşembe günü alacağı faiz kararı da bu konuda belirleyici unsurlardan bir tanesi olacak. Yani yabancı servete, yabancı sermayeye Türkiye'ye gelin tek kuruş vergisi

taraftan da 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi toplantısında kullandığı ifadelerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi. Ve dolayısıyla da özellikle faiz konusunda yaklaşımını bir kez daha yineledi. Daha önce de hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı 2021 yılında nas var nas sana bana ne oluyor diyerek faizlerin aşağı çekilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak bu talimatın ardından Merkez Bankası faizleri %8'e kadar düşürmesine rağmen kur korumalı mevduatla yaklaşık 60-70 milyar dolarlık bir kaynak el değiştirdi. Diğer taraftan faiz düştüğü için enflasyon %50-60'lar seviyesine kadar yükseldi ve Türkiye hala bu kararların bedelini ödüyor. Nitekim Bakan Şimşek de göreve ilk geldiğinde bu adımların yanlış olduğunu vurgulayarak rasyonel bir yönetim, rasyonel bir ekonomi yönetimi anlayışına geçeceğiz demişti. Fakat bu ağır fatura ne yazık ki hala 3 yıldır Türkiye ekonomisinin üzerinden düşmedi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı faizin olduğu yerde bereket olmaz diyor. Ancak Türkiye şu anda dünyada en yüksek faizi uygulayan ülkelerin başında geliyor. 2003 yılından bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin uyguladığı ekonomi politikalarıyla 700 milyar doların üzerinde bir faiz ödemesi gerçekleştirmiş Türkiye bugüne kadar. Bu çok ciddi bir kaynak. Bunun yanı sıra faizin olduğu yerde bereket olmaz denilse de baktığımız zaman en yüksek faizi uygulayan Türkiye'nin dışında İslami ekonominin faizsiz ekonomi olması gerektiği tezini savunan Sayın Cumhurbaşkanı ve Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katılanların ifadelerine karşılık dünyanın önde gelen ülkelerine baktığımızda örneğin Japonya'da Merkez Bankası'nın politika faizi %0,75. Amerika Birleşik Devletleri'nde %3,75, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yıllık faizi %2,15. İsviçre Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faizi ise %0. Gerçekten faizin ekonomide bereket bırakmadığını kanıtlayan ülkelerden bir tanesi İsviçre. Çünkü politika faizi sıfır seviyesinde ama Türkiye'de halen bu oran %37 kaldı ki bu da politika faizi olarak uygulanıyor. Ancak Merkez Bankası'nın uyguladığı finansman kullandırma faizi %40 seviyesinde. O yüzden de 11 Haziran'daki toplantıda yabancı finans kurumları Merkez Bankası'nın şu andaki görünür %37'lik oranı fiilen uygulanan %40 seviyesine çekmesini bekliyorlar. Yani %40 düzeyinde bir faizin yürürlüğe girmesini bekliyorlar. Ama dediğim gibi ağırlıklı beklenti de yine faizin pas geçilerek bu ayda %37'de tutulacağı. Şimdi tablo böyle olunca bankaların karları işte bu yüksek faiz ortamında katlanarak artıyor. Vatandaşlar, sanayiciler, yatırımcılar, iş insanları %40 faiz ve özellikle ticari ve bireysel ihtiyaç kredilerinde yıllık %70'lere 80'lere kadar varan faiz ödemek zorunda kalınca bankaların karı da katlanarak artıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı son veriler Ocak-Nisan döneminde yani 4 ayda bankaların 363 milyar lira kar elde ettiğini ortaya koydu. Sadece Nisan ayında 75 milyarın üzerinde bir kar elde etti bankalar. Tabii ki bu karın ana unsuru uygulanan yüksek faiz politikası. Bir taraftan mevduata faiz verirken diğer taraftan mevduata verilen faizin 10-15 puan üzerinde bu parayı kredi olarak kullandıran banka sistemi böylesine olağanüstü karlar elde ediyor ama sanayici bu finansa bile erişemediği için küçülmek zorunda kalıyor. İflas kararları, konkordato kararları, istihdam azaltma kararları peş peşe geliyor. Dolayısıyla her ne kadar ekonominin bereketini faiz götürüyor olsa da Türkiye'de maalesef yüksek enflasyon ortamı faizin de yüksek kalmasını en azından enflasyonla mücadelenin ana silahlarından birisinin faiz politikası olmasını zorunlu kılıyor. Çünkü %8'e kadar 2022'de faiz düşürüldüğü halde aksine enflasyon %60'lara yükseldi. Döviz kurları olağanüstü düzeyde arttı ve bunun üzerine kur korumalı mevduat

sistemine geçilmek zorunda kalındı ki hala kur korumalı mevduatta tutulan paralar sıfırlanabilmiş değil. Bu yıl sonuna kadar bu paraların sıfırlanması bekleniyor ama kur farkı olarak ve hazine faizi olarak, Merkez Bankası faizi olarak kur korumalı mevduat hesabı açtıranlara 2 yılda ödenen para 60 milyar doları, 2,5-3 trilyon lirayı buldu. Bu da çok büyük bir servet transferiydi ki zaten Türkiye'de bugün gelinen noktada servet dağılımındaki adaletsizliğin ana unsurlarından, en derin sorunlarından bir tanesi işte bu faiz ve kur politikası. Dolayısıyla faizlerden ekonomi bereketini kaybediyor olabilir. Ancak küresel ekonomiyle entegre iseniz, küresel ekonomiyle birlikte bu dünya ekonomisi içerisinde var olmak zorundaysanız bu politikalardan da vazgeçilmesi söz konusu olamıyor. Nitekim enflasyonla mücadele için bir taraftan yüksek faiz politikası uygulanırken diğer ayaklar eksik kaldığı için enflasyon konusunda da fazla başarı elde edilemiyor. En son açıklanan Cuma günü Mayıs ayı enflasyon rakamlarına baktığımızda aylık enflasyon %1,71 oldu. Yıllık enflasyon %32,6'ya yükseldi ve Ocak-Mayıs dönemi 5 aylık enflasyon %16,6 olarak gerçekleşti. Tabii bunlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları, İstanbul Ticaret Odası'nın ve Enflasyon Araştırma Grubu adıyla faaliyetini sürdüren bağımsız akademisyenlerin hesaplamaları Türkiye İstatistik Kurumu'nun oranlarının oldukça üzerinde. Örneğin ENAG, yani Enflasyon Araştırma Grubu %23,5 olarak açıkladığı 5 aylık enflasyon toplamını, İstanbul Ticaret Odası ise %17,7 olarak hesapladı. Dolayısıyla bu iki kurum TÜİK'ten daha yüksek bir enflasyon hesabı ortaya koydular ki aynı verilerle hareket ediliyor. Tabii bunun bir yansıması Türkiye'nin dünya enflasyon sıralamasındaki yerinde gerçekleşti. Daha önce Arjantin'in ardından Türkiye 5. İşte Güney Sudan, İran ve gibi ülkelerin arkasından 5. Ama Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte Türkiye 4. yükseldi. Arjantin bir alt sıraya indi. Yani dünyanın en yüksek enflasyona sahip ilk 4 ülkesinden bir tanesi Türkiye. Avrupa'da ise yine Mayıs ayı verisiyle 1. kimseye kaptırmadık. Avrupa'da Türkiye enflasyon sıralamasında 1. sırada. Şimdi enflasyondaki bu tablodan sonra hemen şu hesaplar yapılıyor. İşte memura, emekliye Temmuz'da şu kadar zam verilecek. %16'yı buldu. İşte Haziran'da da enflasyon şu kadar olursa %18-19. Oh ne güzel zam yapılacak. Halbuki hesap öyle değil. Gerçekte 4-5 ayda gerçekleşen bu %16-17'lik enflasyon gelir kaybını, enflasyonun tahribatını bize ifade ediyor. Temmuz'da verilecek zam bu 5-6 aylık sürede enflasyonun gelirlerde yarattığı tahribatı sadece telafi edecek. Temmuz'dan sonra gerçekleşecek enflasyon yine ücretlerde, gelirlerde erimeyi beraberinde getirecek. Nitekim 20 bin liralık en düşük emekli aylığı bu 5 aylık enflasyonla birlikte ciddi bir kayba uğramış. 3.322 lira kaybetmiş en düşük aylık alan emekliler 5 ay içerisinde. Asgari ücretliler, 28 bin lira asgari ücret alanlar ise bu 5 aylık enflasyon sonrasında gelirlerinin 4.663 lirasını, yani aylık 4.663 lira kayba uğramışlar. En düşük memur maaşı 61.890 lira şu anda ve bu 5 aylık enflasyonun sonunda memur maaşlarındaki aylık erime 10.280 lira. Yani gelirlerinin 10.000 lirasını kaybetmiş memurlar yılbaşından bu yana enflasyon nedeniyle. Şimdi bu telafi edilecek Temmuz'da verilecek zamla ama asgari ücret için yeni bir artış, ara zamının düşünülmediği açıklandı ekonomi yönetimi tarafından. Dolayısıyla asgari ücretliler 28 bin liralık gelirlerinin yaklaşık 4.700 lirasını kaybetmiş olmalarına rağmen yıl sonuna kadar kalan 6 ayda da bu kayıpları sürdürmek zorunda kalacaklar. Enflasyondaki tablo bu, faizdeki tablo bu. Faiz ekonominin bereketini götürüyor diyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı değerlendirmeler sonrasında
dünyanın önde gelen merkez bankalarının uyguladıkları faiz oranlarını sizlere aktardım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de hem finansa erişimin zorlaşması hem de faizlerin bu kadar yüksek seyrettiği bir ortamda özellikle KOBİ'leri, küçük ve orta boy işletmeleri bir nebze olsun koruyabilmek amacıyla geçmiş yıllarda da bankalarla anlaşarak uyguladığı nefes kredisi uygulamasını yeniden başlattı. 2025'te 55 milyar lira dağıtılmıştı. Şimdi de 60 milyar lira civarında bir nefes kredisi dağıtılacak. Ama burada da her ne kadar daha düşük faiz uygulanıyor denilse de KOBİ'lere verilecek kredilerin, nefes kredisinin faizi 24 ay vade için %36 ve %34, 24 ayı aşan krediler için de %34 olarak uygulanacak ki bu da yine dünyadaki en yüksek faiz oranlarından bir tanesi. Az önce söylediğim gibi zaten Türkiye dünya faiz sıralamasında da ilk sıralarda yer alıyor. Böyle bir ekonomik tablonun ortaya koyduğu tabii sıkıntılar beraberinde yan bir takım unsurları da getiriyor. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı enflasyonu, ekonominin bereketini faiz götürüyor tezini bir kez daha dile getirmiş olsa da 23-24 yıldır Türkiye'yi aynı iktidarın yönettiğini, dolayısıyla bu politikaların ekonominin bereketini kaybetmesinin sorumlularının da uygulanan ekonomi politikaları olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu politikaların neoliberal olarak adlandırılan bu politikaların dünyanın çeşitli ülkelerinde de yansımalar oluyor. Bazı ülkelerde buna çok sert tepkiler gösteriliyor. Özellikle genç kesim bu ekonomik tabloda gelecek kaygısını ve endişesini en yakıcı şekilde yaşıyor. Geçmiş aylarda Nepal'de, Endonezya'da, Bangladeş'te özellikle gençler hem bu ekonomik ortamdan hem işsizlikten, yolsuzluklardan yakınarak tepkilerini protestolarla gösterdiler. Nepal'de hükümet değişmek zorunda kaldı. Başbakan istifa etti. Bangladeş'te başbakan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Çünkü gerek kamuya personel alımı sınavlarında yapılan usulsüzlükler, liyakatsizlik, nepotizm yani siyasi kayırmacılık, ihale yolsuzlukları bütün bu ülkelerde gençleri ayaklanmaya zorladı ve gençler sosyal medya üzerinden örgütlenerek bunu gerçekleştirdiler. Şimdi benzer bir tablo Hindistan'da karşımıza çıktı. Mayıs ayının sonundan itibaren Hindistan'da Hamam Böceği Partisi diye bir parti ortaya çıktı. Instagram üzerinden örgütlendi gençler ve kısa sürede 21 milyon üyeye ulaştı Hamam Böceği Partisi. Neden böyle bir isim seçtiler kendilerine? Çünkü işsizliği, liyakatsizliği eleştirdikleri için, özellikle Modi yönetimini, Başbakan Modi yönetiminin bulaştığı yolsuzlukları gündeme getirdikleri için sokaklara çıktılar, protestolarda bulundular. Üniversite sınavlarında, kamuya eleman alım sınavlarında yapılan yolsuzlukları gündeme getirerek Eğitim Bakanlığı'nın istifasını istediler. Tüm bu tepkilere karşı Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı, bizim Anayasa Mahkemesi'ne karşılık gelen Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı bu gençleri parazit, hamam böceği olarak nitelendirdi. Bunlar asalaklar dedi. Onun üzerine işte gençler sosyal medya üzerinden örgütlenerek Hamam Böceği Partisi'ni kurdular ve sorunlarını artık örgütlü bir şekilde hükümete karşı dile getirmek üzere mitingler düzenlemeye başladılar. 1,5-2 milyon kişinin katıldığı mitingler Hindistan'ın dört bir yanında yapılmaya başlandı ve genç nesiller artık bu politikalara sessiz kalmayacaklarını, suskun kalmayacaklarını dile getiren çıkışlarına hız verdiler. Tabii Hindistan'da daha önce Nepal'de, Bangladeş'te, Endonezya'da yaşanan benzer tablolar görülür mü, görülmez mi? Onu Hamam Böceği Partisi'nin göstereceği siyasi aktiviteler belirleyecek. Belki seçimde başbakanlığa da aday olacaklar. Ama hazır Hindistan demişken ben sizlere bir Hint şarkısı sunmak istiyorum. Yıllar önce Raj Kapoor'un sesinden ve sinemasından dünyaya yansıyan, milyonlarca kişinin izlediği, Türkiye'de de çok beğenilen ve sevilen bir filmdi, Arkadaşımın Aşkı. Ve bu
filmde gündeme gelen Sangam şarkısı da Raj Kapoor'un sesinden Türkiye'de tüm dillere yayıldı, yıllarca söylendi. Şimdi Raj Kapoor'u dinliyoruz. Bol Radha Bol Sangam.

0: Benim gönlümün Ganj Nehri ile senin gönlünün Yamuna Nehri birleşecek mi? Söyle Rada, kavuşacak mıyız? Sangam şarkısını Raj Kapoor'dan dinledik. Dediğim gibi Türkiye'de de bu şarkı geçmişte uzun süre dillerde söylenmişti. Sinema salonlarını doldurmuştu ve Raj Kapoor adeta Türk vatandaşı gibi algılanıyordu. Türkiye'ye pek çok kez geldi gitti, konserler verdi ve Avarem o şarkısı da o dönemde Türkiye'de Avareyim bu gece adıyla söylendi. Şimdi Hindistan'da gençler hamam böceği partisini kurarak neoliberal ekonomi politikalarına, yüksek faize, liyakatsizliğe, siyasetteki kayırmacılığa, yolsuzluklara karşı mücadele için örgütlendiler dedik. Diğer taraftan Türkiye'de de benzer bir tablo söz konusu. Çünkü genç işsizliği, özellikle gençlerin sorunları, umutsuzluğu hemen hemen tüm anketlere yansıyor. Fakat Türkiye'de maalesef gençlerin bu sorunlarına yönelik çözümler pek gündeme gelmiyor. Örneğin son açıklanan işsizlik verilerine baktığımızda görünen ve gerçek işsizlik arasında olağanüstü bir farklılık var. Görünen işsizlik aşağı inerken gerçek işsizlik yukarıya çıkıyor. 2020-21 yıllarında %13-14 idi görünen işsizlik, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı %14'e kadar yükselmişti. Şimdi %8. Ekonomi yönetimi açıklanan işsizlik verilerinden sonra aylardır işsizliği tek haneli rakamda tutmayı başardık diye bir başarı öyküsü aktarıyor. Ama diğer taraftan baktığımızda Nisan ayında %8,1'den 8,2'ye yükselmiş işsizlik. Doğru, tek hanede kalmış dar tanımlı işsizlik, ama asıl geniş tanımlı işsizliğe baktığımız zaman gerçek dediğimiz, görünenle gerçek arasındaki fark dediğimiz, atıl iş gücü olarak TÜİK'in nitelendirdiği gerçek işsizliğe baktığımız zaman %30'a ulaşmış durumda. Hatta %30'u da aşmış durumda. Neredeyse görünen işsizliğin 3,5 katı düzeyinde bir gerçek işsizlik söz konusu ve rakama vurduğumuz zaman da bu Türkiye nüfusu açısından çalışma çağındaki nüfus açısından 12,5 milyon kişiye denk geliyor. 12,5 milyon gerçek işsiz var Türkiye'de. Oysa görünen işsizlik rakamı 2,5 milyon civarında. Tablo böyle olunca Türkiye İstatistik Kurumu'nun hesaplama yöntemiyle ilgili de eleştiriler geliyor. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu çalışacak durumda olduğu halde iş bulacağına inanmadığı için iş aramayanları işsiz saymıyor. Atıl iş gücü içerisinde bunlar var. Son iki haftada herhangi bir iş arama kanalına başvurmamış olanları, ama işsiz oldukları halde böyle bir kanala başvurmamış olanları işsiz saymıyor. Dolayısıyla milyonlarca kişi gerçekte işsiz oldukları halde, örneğin İşkur'a başvurmamışsa ya da bir yere iş başvurusunda bulunmamışsa, bir insan kaynakları kurumuna CV'sini göndermemişse işsiz sayılmıyor. Tabii rakamları bu şekilde topladığımız zaman da atıl iş gücü olarak nitelendirilen gerçek işsizlerin sayısı az önce söylediğim gibi 12,5 milyona çıkıyor. Tabii burada özellikle şunu vurgulamak gerekiyor. Atıl iş gücü dediğimiz 12,5 milyon nüfusun yanı sıra 86 milyonluk Türkiye'de istihdam edilen toplam kişi sayısı sadece 32 milyon. Yani toplam nüfusun 1/3'ü çalışıyor, 1/3'ü üretiyor. Geri kalan, çalışabilecek durumda olan milyonlarca kişi ne yazık ki çalışma hayatının, ekonomik hayatın dışında. Burada da özellikle kadınlar açısından negatif bir tablo söz konusu. İstihdam edilenlerin %70'inden fazlası erkek, kalanı %30 civarında bir kadın istihdamı söz konusu. Eğitimli ve çalışma çağındaki kadınların %60'ı maalesef çalışma hayatına, ekonomiye ve sosyal hayata katılamıyor. Bunun dışında oysa Avrupa ülkelerinde, OECD ülkelerinde bu oran %70'ler düzeyinde. Çalışma çağındaki kadınların %70'i aynı zamanda ekonomik hayatın da içerisinde yer alıyor. Tabii ki bir ülke ekonomisi açısından düşündüğümüzde yani kadın ve erkek nüfusun, Türkiye'de çalışma çağındaki kadın ve erkek nüfusun başa baş konumda olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, kadınların %60'ının eğitimli, çalışma çağında ve meslek sahibi kadınların %60'ının istihdam dışında kalması toplumsal ve ekonomik refah açısından da çok büyük bir kayıp. Burada tabii bir uygulanan ekonomi politikaları bunda etkili. İkincisi siyasi ve toplumsal yaklaşımlar da bunda bir başka etkili unsur olarak karşımıza çıkıyor. Kadınları daha çok evde tutma, çocuk bakmakla mükellef kılma gibi yaklaşımlar. İşte kocası çalışsın, evine baksın türünden yaklaşımlar. Kadınları biraz daha eğitim aldıkları halde, meslek sahibi oldukları halde ekonomik hayatın dışında kalmaya yönlendiriyor. Bu da tabii beraberinde ekonomik bağımsızlığın olmamasını getiriyor. Bir başka unsur özellikle çalışan kadınlar açısından iş yerlerinde mobbing, psikolojik taciz, terfi, adaletsizliği, cinsiyet konusunda ayrımcılıklar. Bunun yanı sıra evde, sokakta, her yerde kadınlara yönelik şiddetin giderek yaygınlaşması. Bütün bunlar da kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımı konusunda ne yazık ki negatif unsurları beraberinde getiren gelişmeler. Bu noktada belki yıllar önce Gloria Gaynor'un piyasaya çıkarttığı ve tüm dünyada sevilen şarkısını şimdi sizlere Dorona Alberti, soprano Dorona Alberti'nin sesinden dinletmek istiyorum. Burada Gloria Gaynor meydan okumuştu, yıkılmadım ayaktayım demişti. Ne pahasına olursa olsun var olacağım, hayatımı sürdüreceğim ve güçlü bir şekilde ayakta duracağım demişti. Ve bu şarkı yıllarca herkesin dilinde kalmıştı. Şimdi biz de özellikle kadınlarımızın ekonomiye, toplumsal yaşama katılması ve daha fazla ayakta ve dirençli kalması açısından Dorona Alberti'nin sesinden bu şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ladies and gentlemen, she is like dynamite. She has a voice like a church. And she is from Maastricht. Give her an enormous applause.

0: Bana nasıl yanlış yaptığını düşünerek birçok gece geçirdim ve güçlendim, ayakta kalmayı öğrendim. Şimdi git, arkanı dön ve git, istenmiyorsun artık. Dorona Alberti, soprano Dorona Alberti söyledi Gloria Gaynor'ın şarkısını kendi yorumuyla. I Will Survive, Türkiye'de de hatırlayacaksınız bu şarkıyı. Ajda Pekkan seslendirmişti Türkçe sözlerle. Evet, programımıza devam ediyoruz. Az önce sizlerle işsizlik verilerini paylaştım. Özellikle kadınların ekonomik hayatın dışında kalması, çalışma çağındaki eğitimli kadın nüfusumuzun %60'ının ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalması Türkiye'nin ulusal refahı için de çok ciddi bir kayıp. Çünkü milli gelir artışı, refahın artışı toplumsal anlamda da önemli. Türkiye en son hatırlayacaksınız açıklanan rakamlara göre ilk 3 ayda %2,5 büyümüştü geçen yılın aynı dönemine kıyasla. Fakat bir önceki çeyreğe göre %0,1'lik, yani binde birlik bir büyüme gerçekleşmişti. Bu da tabii özellikle sanayideki kan kaybı ve sektörel bazdaki ekonomik yavaşlama nedeniyle istihdam azalmasını da beraberinde getirecek bir tabloyu bize işaret ediyordu. Buna rağmen Türkiye'de milli gelirin gayri safi yurt içi hasılının 1,6 trilyon dolara ulaştığı ve kişi başına düşen milli gelirin de 16 ile 18 bin dolar arasına yükseldiği vurgulandı. Şimdi 16 ile 18 bin dolar arasındaki bir kişi başı gelir, ki hatırlayacaksınız 2023 yılında HEDEP kişi başına gelirin 25 bin dolara, Cumhuriyet'in 100. yılında 25 bin dolara çıkarılmasıydı. Bu gerçekleşmedi ama 16-18 bin dolar da en azından hiç yoktan iyidir denilebilir. Fakat tablo bunun gerçek olmadığını gösteriyor. Çünkü Türkiye'de milyonlarca insan ancak sosyal yardımlarla, devlet desteğiyle ayakta durabiliyorlar. İşte asgari ücretin, en düşük emekli aylığının durumu ortada. Ve milli gelirin paylaşımında, dağılımında ücretlerin payı sürekli geriliyor. Ve bu ulusal gelir artışının toplumsal açıdan adaletli bir şekilde dağıtılması siyasi iktidarların önemli politikalarından birisi olması gerekiyor. Nitekim komşumuz Yunanistan bunu yaptı. Yunanistan bunu nasıl yaptı? Ekonomik büyüme ve milli gelirdeki artıştan doğan farkı dar gelirli kesimlere, emeklilere, gençlere, ailelere dağıtmayı kararlaştırdı Mitsotakis hükümeti ve bununla ilgili oldukça kapsamlı bir ekonomik paket hazırladı. Önümüzdeki günlerde de bu paket yürürlüğe girecek. Şöyle paketten birkaç başlık size sunmak istiyorum. Sosyal ve mali destek paketi olarak adlandırılıyor bu paket. Yunan parlamentosundan geçtikten sonra da yürürlüğe girecek. Bazıları bakanlar kurulu kararıyla devreye sokulacak. Dediğim gibi milli gelirdeki artıştan, yani insanlar çalışarak ülke refahına katkıda bulunduğu için, ülkenin milli geliri arttığı için bu artışın dar gelirli kesimlere paylaştırılmasını öngörüyor bu paket. Belirli kriterleri sağlayan dar gelirli kiracı ailelere yıllık kira desteği verecek hükümet. Yani bazı kriterler gerçekleşmişse ve o aile kirada oturuyorsa hükümetten yıllık bazda kira desteği alacak. Çocuk sahibi ailelere çocuk başına 150 euro yardım yapılacak düzenli olarak. Bundan da yaklaşık 1 milyon hane yararlanacak. En önemli kısma geliyorum ki Türkiye'de de milyonlarca kişinin temel sorunlarından bir tanesi bu. Kredi kartı veya banka kredisi borcu olan, finansal borç yükü altında olan aileler, emekliler, çalışanlar ve gençler için sürdürülebilir bir borç ödeme düzenlemesini hayata geçirecek Yunanistan hükümeti ve borçların önemli bir kısmını da silecek. Tabii Yunanistan'da faizler Türkiye'deki gibi %37-40 seviyesinde değil. Yunanistan'da daha düşük faizler. Biz borç faizlerinden, ceza faizlerinden yakınıyoruz ama Yunanistan'da hükümet daha düşük faiz olmasına rağmen, enflasyon daha düşük olmasına rağmen sırf milli gelir arttı, bunda toplumun büyük katkısı var diye toplumun dar gelirli kesimlerini milli gelirden daha yüksek pay almaya sevk edecek. Peş peşe sosyal ve mali destek paketlerini devreye sokuyor. Ekonomik göstergelerdeki iyileşme tüm halkın çabasıyla, tüm Yunan vatandaşlarının çabasıyla gerçekleştiği için bunu adil bir şekilde paylaşmak da herkesin hakkıdır diyor Mitsotakis hükümeti ve gerek dar gelirli kesimlerin alım gücünün arttırılması, yaşam maliyetlerinin azaltılması yani kira desteğiyle, çocuk desteğiyle, kredi borçlarının silinmesi, faizlerinin silinmesi yoluyla yaşam maliyetlerinin azaltılması, iç talebin canlandırılması ve ekonomik büyümenin daha da hızlandırılması bu paketin ana hedefleri arasında. Hatırlayacaksınız, Yunanistan 10 yıl kadar önce çok büyük bir mali krize girmişti. İtalya, Yunanistan, Portekiz, hatta Akdeniz krizi olarak Euro bölgesinde adlandırılmıştı bu kriz ve çok ağır ekonomik tedbirler almak zorunda kalmıştı Yunan hükümeti. Emekliler maaşlarını alamamıştı. Pek çok insan sokaklara dökülmüştü. Olağanüstü fiyat artışları, yüksek enflasyon ve ekonomik kriz darboğazı Yunanistan ekonomisini uluslararası para fonuna anlaşma imzalamaya mahkum etmişti. Hatta Yunan ekonomisi, Yunan maliyesi Almanya'nın da istediği kişilerin dışarıdan başbakan olarak atanmasıyla oluşturulan bir teknokratlar hükümetine teslim edilmişti. Şimdi Yunanistan demek ki bu krizden çıkmayı başardı. Ekonomisini rayına oturttu, yoluna koydu. Büyümesini ve diğer ekonomik alanlarda gelişmesini sağladı. Milli gelir artışını ön plana çıkarttı ve şimdi bu milli gelir artışını toplumda adil bir şekilde paylaştırma yönünde Yunanistan hükümeti peş peşe bu adımları atıyor. Dileğimiz darısı Türkiye'nin başına diyelim. Çünkü madem Türkiye'de de böyle bir büyüme sağlanmış, işte Türkiye ekonomisi yükseliyor, ilk 20 ekonomi arasında 16. 15. sıraya çıkıyor. Kişi başı gelirimiz 18 bin dolara yükseliyor. 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşıyoruz. Milli gelirimiz bu seviyelere gelmiş ama bunun neredeyse toplumun %80'ine 90'ına bir faydası yok. İnsanlar hala borç ve faiz yükü altında eziliyor. Yüksek enflasyonla eriyen gelirler, düşen alım gücü ve özellikle gençlerdeki gelecek kaygısı artıyor. Dolayısıyla milli geliri adil bir şekilde bölüştürmek siyasi karar alıcıların görevi. Bu noktada da iş ülkeyi yönetenlere ve parlamentoya düşüyor. Bu konuda kararlar almak, düzenlemeler yapmak ve toplumun en azından %60'ını, 70'ini bir nebze de olsa rahatlatacak adımları yürürlüğe koymak, dediğim gibi siyasi karar gerektiren bir süreç ve bunu yapmak da ülkeyi yönetenlerin görevi. Programın başında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın katıldığı bazı uluslararası toplantılarda yapmış oldukları konuşmalardan ifadelere yer vermiştim. Fakat bu uluslararası toplantıların bir amacı vardı. Küresel İslam Ekonomisi Zirvesi'ydi bu. Üçüncü Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi. Aslında bana göre böyle bir ayrım da yanlış. Çünkü sonuçta ortada bir küresel ekonomi var. Yani Hristiyan ekonomisi, İslam ekonomisi diye bir ekonomik ayrım. Ne kadar doğru bilemiyorum. Muhtemelen ekonomik bilim insanları da bunu yadırgıyordur. Çünkü tabii bir tarafta işte faizsiz ekonomi, faizsiz bankacılık, katılım bankacılığı gibi yaklaşımlar var. Ama baktığımız zaman eğer siz o küresel ekonominin bir parçasıysanız burada bir anlamda uluslararası ekonominin kriterlerine, kurallarına uymak zorundasınız. Bu değerlendirmeden sonra bu toplantıda ele alınan konulara değinmek istiyorum. Küresel İslam ekonomisinin büyüklüğü, boyutları, işte bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin hazırlamış olduğu bir rapor da, İbn Haldun Üniversitesi ile birlikte hazırlanan bu rapor da bu zirve toplantısına sunuldu. 2025-2026 Küresel İslam Ekonomisi raporu, 2 milyar Müslüman nüfusun yaşadığı bir dünyada küresel İslam ticareti, işte helal gıda, helal ilaç ve kozmetik, muhafazakar moda şirketleri, muhafazakar tekstil, İslami turizm ve İslami finans, 6 temel sektör bu zirvede değerlendirildi. Türkiye bu sektörlerde son dönemde büyük atılımlar gerçekleştirmiş durumda. Daha önce bu tür helal İslam ekonomisi pazarında Türkiye 9. sıradaydı. Şimdi 6. sıraya yükseldi. Bizim önümüzde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya ve Bahreyn var. Fakat ilginç olan trilyon doları aşan, 2 trilyon dolarlık boyuta ulaşan helal ekonomi zirvesi, İslam ekonomi pazarında bu pazara mal satan, bu pazarla ticaret yapan ülkelerin büyük bölümü Hristiyan ülkeler. İlk sırada Çin geliyor. Helal ürün pazarına en fazla mal satan ülkelerin başında Çin geliyor. Bunun yanı sıra arkasından baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Malezya, hadi yine bir Müslüman ülke ve Türkiye burada da 5. 6. sırada yer alıyor. Bu helal ürün pazarına yapılan ihracat, işte tekstil, kozmetik, helal turizm, İslami turizm veya işte İslami tıp, medikal hizmetler, konfeksiyon, moda, İslami moda gibi sektörlerde Türkiye bu 5 ülkenin Hindistan, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi ülkelerin arkasından geliyor. Buna da bir başarı olarak belki bunu değerlendirmek lazım. Çünkü Türkiye'de son dönemde bu alandaki yatırımlar bayağı arttı. İşte İslami turizm, tatil vadeden tatil köyleri, oteller kuruldu. Tekstil ve tesettür modasında Türkiye bayağı öne çıktı. Aynı şekilde helal ilaç ve helal kozmetik muhafazakar moda piyasasında da Türkiye kendine bir yer edindi. Katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık, İslami bankacılık konusunda da Türkiye'nin attığı adımlar söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı bu zirvede Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bank'ın faizsiz bankacılık, İslami bankacılık yapan katılım bankalarının Emlak Bank da dahil tek çatı altında birleştirileceğini vurguladı. Yani sistemi daha da büyütmek açısından ve önümüzdeki süreçte de bir halka açılma planı yaptıklarını, bu bankaları daha da büyütmek için, katılım bankacılığını daha da büyütmek için böyle bir halka açılma planını da devreye sokacaklarını ifade etti. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki süreçte gerek faizsiz bankacılık konusunda gerekse helal İslami ürün pazarında diğer batılı ülkeleri, bu pazara en çok mal satan batılı ülkeleri biraz daha geri plana itmeyi, ilk sıralara yükselmeyi hedefliyor. Bu amaçla da böyle bir plan hazırlamış durumda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi. Bu planda dediğim gibi Dünya 3. Küresel İslam Ekonomisi Zirvesi'ne sunuldu ve Türkiye'nin hedefleri, stratejisi de burada uluslararası finansörlere, kurumlara açıklandı. Önümüzdeki çarşamba günü yeni bir Ankara'dan haber var programında. Ben Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. Programımızla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bizlere WhatsApp hattımızdan da iletebilirsiniz. Değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Çarşamba günü saat 15'te Ankara'dan haber var programında birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: radyosu anlatmayan ve anlatıyoruz.
1: Mutlu günler saat 16 haberleri aktarıyorum, ben Burcu Çakır. Önce özetler. Özgür Özel CHP grup toplantısına kendisini yapacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi'den İsrail'e bakanın yanıt. İran, İsrail'e karşı misillemeleri durdurduğunu duyurdu. Her bültenimiz. Ulan kararı sonrası salı günü düzenlenen grup toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel yapacak sorusunun yanıtı tanırken meclis başkanı Umar Kurtulmuş sorusunuz mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kılıçdaroğlu'nun mecliste konuşabileceğini ifade etmiş. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine yarınki meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, her meclis 11 Haziran'da da toplantıya çağırdı. CHP lideri Özgür Özel ise bugün MHP'yi topladı, toplantının ardından konuştu, merakla beklenen salı kararını duyurdu.
0: Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya sadece toplantı yapma niyeti var. Üzülerek takip ediyorum. Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Yarın grup başkan vekillerinin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Seri'yi kürsüde anacağım. Buradan sağduyulu davranmaya, partimizin sokağına bile yakışmamış o kişilerle ne arın diyorlar ya, öncelikle onlardan arınmaya. Davet ediyorum kendilerine. Kemal Bey öyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce 1000'e yakın toplanmış olan imzaya kendilerine gelecek de yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hayalim Kudüs'e vali olmak. Üzerine Kudüs, Konstantinopolis değildir diyen ve Türkiye'yi hedef alan İsrail Savunma Bakanı Katz'a yanıt verdi.
2: Filistin'e olan hassasiyetimizden, Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır. Gazze'de insanların gözleri önünde yaşanan soykırıma karşı sesimizi yükseltmemizden rahatsız olanlar da çıkacaktır. Ama biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız. Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi, insan durmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.
1: Orta Doğu'da sansiyon bir kez daha zirveye çıktı. İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılar sonrası İran'dan gelen misillemelerle Orta Doğu'da savaş gece saatleri itibariyle yeniden şiddetlendi. İsrail balistik füzeler kullanarak İran'daki hedeflere saldırdı. Savaş uçaklarıyla da İran'a ait stratejik savunma sistemleri vuruldu. İran Devlet Muhafızı ordusu ise İsrail'in İran'a saldırdığına karşılık nasıl operasyonu başlattığını ve bu doğrultuda ne vakit mevdel nöbüsünün hedef alındığını belirtti. İsrail ve İran arasındaki çalışmalar yeniden şiddetlenirken ABD Başkanı Trump'tan iki ülkeye çağrı geldi. İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalı demişti biliyorsunuz. Trump ayrıca Washington'ın İran'da varacağı herhangi bir anlaşmayı da Netanyahu'nun kabul etmekten başka seçeneği olmayacağının altını çizdi. Ve bu gelişmelerin ardından da İran, İsrail'e karşı misillemeleri durdurduğunu açıkladı. Lübnan'a saldırılar devam ederse daha güçlü karşılık verileceği uyarısı yaptı. Bu arada İsrail batını da Trump'ın taleplerinin üzerine İsrail'in İran yönelik saldırıları durdurduğunu ileri sürdü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahorova Ermenistan seçimleri hakkında konuştu. Ermenistan'daki seçimler muhalefete yönelik benzersiz bir baskı ve batının müdahalesi altında gerçekleşti dedi. Zahorova Ermenistan'a yönelik siyasetini ve Ermenistan yönetiminin atacağı gerçek adımlara göre şekillendirdiklerini de vurguladı. Haberleri aktardık. Yeniden görüşmek dileğiyle.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan İnternet'e ya da okuduğundan her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la İnternet hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ferhat'la Eksen Aşk Radyo.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 8 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta St. Petersburg Ekonomi Forumu'ndaydım. Oradan Eksen özel yayınları. Rusya'nın en önemli, en büyük ekonomi forumlarından hepsi dünyanın dört bir yanından pek çok devlet yetkilisi, uzman, iş insanı geldi. Pek çok başlıkta paneller yapıldı. Cuma günü de Rusya Devlet Başkanı'nın genel oturum konuşması konuklarıyla birlikte soru yanıtlarla tamamlandı. Aslında cumartesi de paneller vardı tabii ki. Pek çok tartışma gündeme geldi. Türkiye'de de heyetler forumda özel yayınlarda aktarmıştık. Tabii dünya dönüyor, devam ediyor. Bir haftanın ardından anlatılmayanları anlatmaya devam ediyoruz. Eksende özellikle İran Savaşı, Amerika ile İran arasındaki müzakerelerdeki çıkmaz Lübnan başlığı üzerinden dün akşam sıcak çatışmaya yeniden dönüştü. İran'da Trump'ın açık ikazlarına rağmen İsrail ateşkes anlaşmasını uyguladı. Bu zamanda Lübnan yönetimi ile de pazarlıklar devam ediyor. Adeta iç savaşın eşiğinde iki arada bir derede bir Lübnan var ve İran'da Amerika ile anlaşmasını Lübnan koşuluna bağlarken İsrail'i vurdu dün akşam saatlerinde. Aktaracağım size gelişmeleri. Trump'ın dün akşam yaptığı biraz panik izlenimi yaratan açıklamaları da elbette var. Hürmüz krizi de devam ediyor. Orada da bir anlaşma yok. Aslında bütün işler uzatılıyor. Tekrar ve tekrar aynı döngüde devam ediyoruz diyebiliriz. Dünyadan başka Orta Doğu, Batı Asya bağlamında notları da aktarmaya çalışacağım. St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda ilk derinlerin Putin Cuma günkü genel oturumdaki mesajlarında özellikle Ukrayna çatışmasının gidişatını ilgilenen bölümler vardı. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Bunun dışında Türkiye başlığı var. Hem Orta Doğu ile ilgili gelişmeler bağlamında hem NATO zirvesine Ankara ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da şimdiden Türkiye ile ilgili tartışmalar yoğunlaşmış vaziyette. NATO Rusya sınırlarında büyük bir hava tatbikatı başlattı. Savaşa adeta koşar adım gitme çabasında oldukları anlaşılıyor. Maalesef hepimizi etkileyecek. Kafkasya'da ise Ermenistan seçimlerindeydi. Dikkatler Türkiye açısından da dikkatle izlenen bir süreç. Paşinyan beklendiği gibi sandıktan çıktı. Fakat tabii anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşmış gözükmüyor. Bunun dışında dünyada tabii Çin Devlet Başkanı'nın 7 sene sonra Kuzey Kore ziyareti ve Latin Amerika ile ilgili başlıklar var. Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez Türkiye'yi ziyaret ediyor. Hepsini aktarmaya çalışacak programın son bölümünde. İran çatışması Lübnan üzerinden yeniden sıcak savaş aşamasına mı geçiyor? Şimdilik İsrail'e ve sınırlı İran operasyonları dün gece başlattı ve bugün sona erdirdi. Ama böyle mi gidecek bilmiyoruz. Yeni bir aşama mı? Son bölümde konuğum gazeteci, yazar Musa Özurlu olacak. Umarım kendisine ulaşabileceğiz. Yollarda olacaktı çünkü son bölümde sesini duyacağımızı umut ediyorum. Başlamadan bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal gibi frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklayarak internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Yine X hesabı Radyo Sputnik TR takip ederseniz canlı yayınlar oradan da yayınlıyor. Telegram hesabında da hem canlı yayınlıkları hem de bittikten sonra arkadaşlarım kayıt linklerini paylaşıyorlar. Kaçıranlar daha sonra dünyada merak edenler bunları oradan takip edebilirler. Hatırladım tüm bunları ve bir kez daha başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Seni daha kırar eksende, dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Dünya Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: önce bölgemizi ilgilendiren sıcak başlıktan başlayacağım. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran açtığı savaş ateşkes aşaması, ama tabii bu nasıl bir ateşkes sorusunu sormak için her türlü veri var elimizde. Amerika ile İran arasında müzakerelerde henüz bir sonuca ulaşılamadı. Trump'ın her gün bir ileri bir geri bir takım açıklamalarıyla geçti bu bir hafta. Hürmüz'de ateşkes ihlalleri, Amerika'nın CENTCOM'un tankerlere İran'ın kontrolündeki takım adalar müdahaleleriyle geçmişti ve aslında bir sonuç çıkmadı. Hesaplaşma bu hafta sonu Lübnan üzerinden patladı diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Donald Trump'ın Netanyahu'yla bütün bu denklemi bozması nedeniyle küfürlü

yanıt verdi. Ben doğrusu bir sonraki hesaplaşmada Amerika ile İsrail'in birlikte İran'ı vuracağını düşünmüştüm ama yanıldım. Tabii bu devam eden bir süreçte şimdilik en azından bir noktada virgül konmuş gibi gözüküyor. Hafta sonuna girilirken Trump'ın NBC televizyonuyla röportajı daha çok konuşuldu. Trump da bir müzik videoları, yapay zekayla kendisini işte bütün dünyanın ne kadar çok sevdiği, efendim George Washington anıtına dikilen Washington anıtı yerine kendisini koyduğu oldukça narsist bir takım paylaşımlar yaptı. NBC kanalına da İran'la ilgili bir yandan İran'ın güçlü ve gururlu bir ülke olduğunu ama başka seçenekleri olmadı Amerika'yla uzlaşmak zorunda olduklarında Vietnam Savaşı ile kıyaslamalar aslında çok da zaman geçmedi. Vietnam Savaşı çok uzun süren bir savaş. Dolayısıyla İran'la olup bitenleri Vietnam'da kıyaslamak biraz komik bir durum oluşturuyor. Neyse Trump tabii böyle şeyler söylüyor. İçeride de biraz daha anlatacağım. Amerika içinde de İsrail'le ilgili çok fazla tartışma var çünkü. Trump İran ordusunun elindeki pek çok varlığı vurduklarını işte günde abluka Hürmüz'ün konan ablukayla 400-500 milyon dolar para kaybettiğini İran'ın ama anlaşmanın şeyler yıllar alır. Baştan beri benim söylediğim aslında ara seçimler var Kasım'da Amerika'da ama Amerika'nın biraz daha lüksü var bu işleri uzatmaya. İran'ın ne kadar olduğunu hiçbirimiz kestiremiyoruz. Aslında dayanıklı da çıktığını teslim etmek gerekiyor tabii. Trump bunları söyledi. İran füzelerinin %20-21-22 orada ne 21-22 diyor onu bilmiyorum. Ama Trump öyle söylüyor. Belki füzelerinin %21-22'si kaldı. Hani çoğunu imha ettik. Amerikan medyasında istihbarat kaynaklarına dayanarak tam tersi bir takım haberler tabii çıkmıştı. Trump İran'ın dondurulan varlıklarını hemen serbest bırakmayacağını müzakerelerde başlıklardan birisi yaptırımları hemen kaldırmayacağını Lübnan'ın da anlaşmanın ilk aşamasının parçası olması gerekmediğini söyledi. Lübnan'da olumlu gelişmeler olduğunu Hizbullah'la temas kurduklarını iddia etti ki buna da hiç doğrulama o tabii biraz sallıyormuş gibi gözüküyor. Müştefa Hamadi'nin de yerini sanki biliyormuş gibi konuştu. Çok ağır iddialı gibi bir takım şeyler söyledi. Daha sonra gazetecilere de açıklamasında bu konuda onunla görüşmek istemiyorum dedi Müştefa Hamadi'ye gazetede. Ama görüşürsem tanışmaktan onur duyarım gibi böyle ifadeler kullandı. İşte bir Pakistan aracılığıyla mesajlaşmalar. Yani ne kadar arabuluculuk, herkes arabuluculuk diyor ama emin değilim. En son Pakistan İçişleri Bakanı İran'a gitti. Hafta sonunda Muhsin Nakvi gitti ve İran'da temaslar gerçekleştirdi. Bir şekilde müzakere sürecini canlandırmaya çalışıyorlar. Böyle ülkede Türkiye'de dahil olmak üzere ama tabii ki bir sonuç çıkmıyor. Ve bütün bunlar olurken tabii ki Lübnan kazanı iyice kaynamaya başladı. Geçtiğimiz hafta zaten İsrail ateşkesi Lübnan'ın güne hattında defalarca ihlal etti. Çok sayıda insan hayatını kaybetti ama dahiye dokunulmaz değil. Ülke gibi Beyrut'un güneyinde daha Şiilerin yaşadığı dahiye daha dokunulmaz gözüküyordu. Trump da Dahiye'yi vurmakta men etmişti en azından. Öyle yansıdı. Medyaya Netanyahu telefonda küfürle karışık uyardı. Sonra doğruladılar da bunu. Bu arada iki taraf da doğruladı. Cumartesi'den başlayarak İsrail ordusu saldırıları yoğunlaştı ve dün pazar günü yani Beyrut'ta Dahiye bölgesine hava saldırısı yapıldı. Hizbullah'a ait bir altyapı tesisinin hedef alındığını İsrail ordusu açıkladı. Hatta İsrail medyası biraz bunu küçümsemeye de çalıştı. Yani Beyrut'ta yüz binlerce insan yaşıyor. Tabii 2000'a komuta merkezi aslında dolu da değil, sembolik gibi bir takım toplu yumuşatma çabaları Lübnan Devlet Ajansı'na göre en az 2 kişi hayatını yitirdi. İsrail saldırısında 11 kişi de yaralandı ve ardından da İran'dan İsrail'i vuracağız diye işaretler geldi. Donald Trump bu arada İran'ın tutumuna rağmen İsrail'in Dahiye'yi vurmasına yeşil ışık yaktığı yolunda haberler, aksiyon haber sesi özellikle
onlara yansıdı önceden bir haber vermişler, biz dahil ayıp.

vuracağız diye Trump'la küfürlü konuşmalarının İsrail siyasetini karıştırdığı, yani Netanyahu'nun Trump'a boyun eğdiği, eğmemesi gerektiği bu tartışmalar geçtiğimiz anda yaşanmış. Sonuçta İsrail'de bir televizyona bakılırsa Amerika önceden bilgi verildi dahiye vurulacak diye ve Amerikalılar da onayladılar. Evet ve tabii ki dün akşam saatlerinde İran müzakere, baş müzakerecisi aynı zamanda meclis başkanı Galibaf ne ateşkese bağlılar ne diyaloğa inanıyorlar. Deniz avukatı ve Lübnan ile ilgili anlaşmaların ihlal yoluyla sadece güç dilinden anladıklarını gösteriyorlar dedi. Bütün bunların sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde İran füzelerinin 10 füze ateşlendiği söyleniyor. İsrail semalarına yaklaştığı haberleri geldi. Evet, balistik füzeler İsrail'de sirenler çaldı. Özellikle kuzey hattında İranlılar Tahran'da toplandılar ve sevinç gösterileri yaptılar. Yeniden İsrail'in vurulmasıyla ilgili Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bu arada İran ve Lübnan bayraklarının bir arada göründüğü bir paylaşım yaptı. Aynı zamanda dini lider rehber Müştefa Hamani'nin askeri danışmanı devrim muhafızları komutanı Muhsin Rıza'nın açıklamaları oldu. Bu gece saldırganlar hak ettikleri cevabı aldılar. Ezici bir karşılık verildi dedi. İsrail'in bu arada merkezi bölgelerindeki Ramat'ta bir hava üssünün balistik füzelerle hedef alındığını söylüyor. İran tarafı konuda bildiri de yayınladı. Devrim muhafızları 8 Nisan'da varılan ateşkesin tüm cephelerde düşmanlıkları sona erdirmesine bağlı olduğu ama yani ne Lübnan'da ne Hürmüz'de ne Umman deniz bölgesinde İran gemilerine yönelik tacizlerine sona ermemiş olduğu hatırlatıldı. Tabii İran eğer İsrail yanıt verirse yıkıcı saldırılar başlayacak diye de tehdit seviyesini yükseltti. Bu arada Trump'ın Amerikan başkanının biraz paniklediği görüldü. Trump'ın basın aktarıyor da Fox News. Trump'ın bütün o bitenlerin sonuç elde etmeye yardımcı olmayacağı görüşünü dile getirip ilk İran'a önerim şu füzelerinizi fırlattınız tamam yeter masaya dönün anlaşma yapın. Tam da pazartesi salı Perşembe bir anlaşma imzalayacaktım ama şimdi oldu. Ben açıkçası bunlar bu kadar çok yaşandı ki Trump acaba oyun mu oynuyor? İsrail'le paslaşarak diye benim aklıma bu düştü. Ama tabii herkes işte Trump Ukrayna krizinde kendini ara bulucu pozisyonuna sokmaya çalışıyor. Burada da sanki kapışma İsrail'le birlikte İran'a açtıkları savaşla başlamamış gibi, sanki İsrail'e İran kapışıyormuş da Amerika bir ara buluculuğa çekiliyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Benim naçizane okumam bu şekilde. Aksiyorsa da şimdi Netanyahu'yu arayacağım ve ona misilleme yapmamasını söyleyeceğim dedi Donald Trump. Dün akşam bu şekilde, yani tabii bir takım görüntüler de yayınlandı. Bunların şimdi doğrulamasını bilmiyorum ama peki İsrail Trump'ı dinledi mi? Dinlemedi. Onlar da Tahran, Isfahan ve Tebriz'de patlama haberleri İran medyası da doğruladı. Yani İsrail Lübnan'da ateşkes ihlali üzerinden İsrail'i vurdu İran. İran'da yanıt verdi. Tebriz'de askeri merkez hedef alındı. Öyle anlaşılıyor. İsfahan'da, Tahran'da da patlamalar var ama bugün itibariyle başkentteki Mehrabat Havaalanı'nı uçuşlara belirsiz süreyle kapatmış durumda İranlılar. Bu sabah saatlerinde de yeniden İsrailliler petrokimya tesisi güneybatıda Huzistan eyaletinde Karun petrokimya şirketine hava saldırısı yaptılar. Hasar meydana gelmiş ama can kaybı olmamış. Şimdi sabah yine Netanyahu kabinesini de topladı. Saat 11 gibi güvenlik kabinesini toplantıya çağırdı. Devrim muhafızları da uyarıyor. Enerji tesisleriyle ilgili tehlikeli işler yapmayın yoksa yanıtımız ağır olacak diyorlar. Amerika'ya topu atıyorlar. Yani sivil altyapıyı ve enerji tesislerini vurmayın diyorlar. Dışişleri sözcüsü İran'ın İsmail Bekai de ayrıca açıklama yaptı. Çatışmanın kızışmasının sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri olduğu, yani Amerikan koordinasyonu olmadan bu bölgede böyle şeyler
olamaz. CENTCOM Siyonist rejimle koordinasyon yapıyor. İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarda bütün hepsinden Amerikalılar sorumlu dediler. Lübnan'ın tabii İsmail Bekai Amerika ile 8 Nisan'da yapılan ateşkesin parçası olduğunu Lübnan'a söylediler, ama açıkçası burada da bir tuhaflık var. Çünkü 8 Nisan'dan bu yana İsrail'in gerek Dahiya'da gerek Güney Lübnan'da saldırıları hiç durmadı. Neden şimdi ateşkes ihlali tespiti yapılıyor? Daha önce de ateşkes ihlal edildi, bunu belirtmek gerekiyor tabii. Farkı nedir sorusunun burada pek bir yanıtı yok. Ama İran kaynakları bugün öğlen saatlerinde İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini, operasyonların geçici olarak askıya alındığını duyurdular. Yani neden yanıt verildi bu sefer, misilleme yapıldı, neden askıya alındı sorusu çıkıyor. Belki önümüzdeki günlerde daha bu sorulara yanıt bulmak mümkün olur. Ama tabii ki İran'da bir güven yok. Amerika ile anlaşmaya da güven yok. Hatta anket yapmışlar Tahran Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma merkezi. Yarı resmi Mehr Ajansı ile birlikte bir anket yapmış. %80 İran'da, halkın %80'i Amerika ile bir anlaşma yapılsa bile, yani barış anlaşması olsa bile, Amerikan tarafının bu anlaşmaya uymayacağı görüşünü dile getirmiş. Yani bir anlaşma olsa bile Kürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti alınmasını istiyor İran halkı bu ankete göre. Aslında anlaşılır şeyler. Tabii bölge ülkeleri de diken üstünde. Dün kriz yeniden tetiklendiğinde Katar notam ilan etti. Körfez ülkeleri, Husiler bu arada İsrail'e, onlar da misilleme yaptılar. Tel Aviv'de ayrıca sirenler çaldı. Hava savunma sisteminin füzeleri, Yemen Ensarullah hareketi, Husiler yani onların fırlattığı füzeleri engellediği haberleri vardı. Husiler Babülmendeb boğazını da İsrail bağlantılı gemilere yeniden kapattıklarını duyurdular. Tüm düşman hareketlerini askeri hedef olarak görüyoruz dediler. Tabii katkıları ne kadar olacak? Bu süreç, son süreçten önce de belirsizlik vardı, o da belirsiz. Geçtiğimiz hafta İran'la bağlantılı olarak Irak'ta bir takım haberler gelmişti. Özellikle Haşdi Şabi gruplarının silah bırakma sürecine girdi ama Ketayip Hizbullah buna uymuyor. Dolayısıyla onlar aynı zamanda Amerika'ya, bize, size hedef seçeceğiz diye uyarıda bulundular. Evet, tabii bütün bu denklemde birazdan sevgili Musa Özur ile konuşacağız ama Lübnan kilit nokta. Aslında Amerikan yönetimi Lübnan'da bir çalım da attı. Lübnan hükümetini Washington'da İsrail'le buluşturup doğrudan müzakerelere oturttu ve Lübnan hükümetinin aldığı tavır Lübnan toplumunda ne kadar kabul görüyor tartışmalı, ama Hizbullah'ın sadece Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi değil, tamamen silahsızlandırılması için bir baskı oluşturdu. İsrail'in kuzey sınırını güvenceye alma hamleleri gece gündüz tabii Lübnan'ı vuruyor. Bir yandan da Lübnan hükümeti açısından da sıkıntılı bir tablo var. Çünkü İsrail sürekli Lübnan'ı vuruyor. Sürekli sivil kayıplar var. Artık 3500'ü 3600'ü aştı Lübnan'da kayıplar. Yaralı sayısı da 11 bin civarında 2 Mart'tan bu yana, 2 Mart'ta tırmanmaya başlamıştı. Tabii Güney Lübnan'da Hizbullah'ın pusuları İsrail ordusuna zarar veriyor. Tartışmalarda hep yapay zeka kullanımı da öne çıkıyor. Elbit sistemleri üretimi, Hermes İHA'ları konuşlandırılıyor ve Lübnan'da da bunu kullanıyorlar. Otonom kararlar alması, daha önce Eksen'de de konuşmuştuk. Yani makineler insanları öldürüyorlar. MINAP, İran'daki MINAP okuluna yapılan saldırıda da bu tartışılmıştı. Bunlar tabii hiçbirisi Hizbullah'ın yanıtını engellemiyor. Hatta Cuma günü kuzey sınırına Netanyahu ziyarette bulunurken Hizbullah SİHA'sı fırlatılmıştı. Bir alarm verilmişti ve Netanyahu ve üst düzey güvenlik ekibi sığınağa kaçmak durumunda, inmek durumunda kalmıştı. Evet, tabii Lübnan kartı burada önemli, çetrefilli. Bu hafta daha fazla detaylı da bakacağız. Lübnan Cumhurbaşkanı, Lübnan'da segregasyona dayalı bir sistem var aslında. Demokratik açıdan nüfusun temsilini
çok da mümkün kılmayan bir sistem. Nüfusun çoğunluğu ne kadar temsil ediliyor tartışmalı. Yani Fransız işgali dönemindeki Hristiyan nüfusu yok Lübnan'da ama siyasette var. O yüzden nüfus sayım falan yapmıyorlar elbette. Cumhurbaşkanları Hristiyanlardan seçiliyor. Michel Aoun tabii özellikle bütün bu İran'la ilgili son İran'ın İsrail'e vurmasına yol açan Dahiye saldırısından hemen önce CNN televizyonuna bir röportaj verdi. Ve İran'ı suçladı. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım Lübnan halkını temsil etmiyor dedi. Lübnan İran'ın değil, bizim ülkemiz İranlıların değil, bize müdahale etmeyi bırakın. Tabii Lübnan'a müdahale eden edene Suriler, Amerikalılar, yani İranlılar bir tek buradan cımbızla çekilebilir mi diye bir soru elbette var. Bizim halkımız ölüyor, bizim evlerimiz yıkılıyor. İran ABD ile görüşmelerde Lübnan'ı pazarlık kozu olarak kullanıyor. Bu kabul edilemez. Şimdi doğru bir bakış açısı olabilir bu bir açıdan. Ama aynı şekilde Amerika ve Hizbullah da Lübnan hükümetini pazarlık konusu olarak kullanıyor. Tabii Lübnan'daki mezhep kota sistemi, yani son meclis seçimlerine baktığınız zaman Hizbullah'ın yaklaşık %19'a varan bir oy oranı var. Diğerleri daha küçük partiler. Yani Hizbullah'ı destekleyen grup baktığınız zaman temsili sistem ne kadar o tartışılır ama bu sistemde bile üstelik Michel Aoun'dan sonra daha bir uzlaşma adayı diye görülen Joseph Aoun da Hizbullah'ın onayıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Kim kimi ne kadar temsil ediyor? Tabii böyle bir Ortadoğu'da böyle bir yapı oluşturduğunuzda sonuç bu oluyor. Tabii Lübnan'ı İran'dan da Joseph Aoun'a Lübnan Cumhurbaşkanı'na mesaj geldi. Gerçek düşman biz değiliz, gerçek düşman İsrail. Dolayısıyla Lübnan'ı gerçek düşmanlardan kurtarın dedi. Ayrıca Meclis Başkanı Nevih Berri, tabii Emel Hareketi'nden o da, İsrail ordusunun Lübnan'a karşı sürekli suç işlediğini söyledi. Bu süreçte tabii özellikle de Lübnanlı ordu yetkilileri, subayları öldürülmüştü İsrail saldırılarında. Kaza oldu dense bile, yani Hizbullah'ı da aşıp ordunun hedef alınması tabii sıkıntılı bir durum yarattı. Evet, yani Lübnan'ı konuşmak gerekiyor tabii. Bu krizde bir düğüm noktası haline gelmiş durumda İran açısından. Cephelerin birliği ve Hizbullah'a ve Lübnan'a destek burada öne çıkıyor. Lübnan iki arada bir derede ama egemen bir ülke gibi davranabilecek ekonomik ve siyasi yapıda bir ülke değil Lübnan. Hakikaten iki arada bir derede kalmış söz konusu. Efendim bütün bunlar olurken tabii bir de Hürmüz'de olup bitenler var. Özetlemek gerekirse aslında cumartesi günü İran'dan mesajları veren Müçteba Hamaney'in askeri danışmanı, eski devrim muhafızları komutanı Doktor Muhsin Rızai oldu. Dedi ki yani aslında bu işi çözebiliriz. 24 milyar doları serbest bıraksın. İran'ın parası bu, Amerika'nın parası değil, bizim paramız bu. Güven testi Trump'a, yani Trump buna pek de yanaşmıyor. Açıkçası ben de ihtimal vermiyorum böyle bir şey yapacaklarını ama Körfez tabii Trump'ın çünkü batı basınına bakılırsa Körfez monarşileri bütün bu krizden zarar gördü ve İran'ın varlıklarını alıp Körfez monarşilerini, tabii batılılar başkalarının paralarını çalma ve istedikleri gibi kullanma konusunda, Avrupalılar da biliyorsunuz Ukrayna'da Rusya'nın varlıklarını çalıyorlar. Burada da Trump yönetimi alırız biz İran'ın varlıklarını, istediğimize veririz diye öyle davranıyorlar. Hani çok bunlar medeni batı ülkeleri biliyorsunuz, o yüzden bunları rahatça yapabiliyorlar. Hazine Bakanı Scott Bessin bir ekibini Körfez müttefiklerinin durumlarını değerlendirmek, gördükleri zararları değerlendirmek için görevlendirmiş. Tabii bütün bunlar olurken Hürmüz'de kedi fare oyunu, yani sadece Lübnan, İsrail'in Dahiye'yi vurması ve Lübnan krizinin patlak vermesi değil, Amerikan ordusunun sürekli olarak İran tankerlerini taciz etmesi, iki destroyer USS Truxton ve USS Mason Umman Körfezi'nde
bir takım saldırılar yaptı. İranlılar da onlara yanıt verdi. Tam bir kedi fare oyunu. Üst üste birkaç gece sürekli kuvvetteki, hatta İran'ın kuvvetteki Ali El Selim Hava Üssü'yle 5. Filo Bahreyn'deki tesislere aynı zamanda misillemede bulunmasına yol açan bir takım kapışmalar da oldu. Yani sadece Lübnan meselesi değil, hava insansız hava araçları düşürüldü ve Hürmüz krizi de çözümlenmiş değil, bunu da belirtmek gerekiyor. Hürmüz Boğazı'ndaki bilanço da aktarıldı biraz. 100 günlük bilanço, gemi trafiği yaklaşık %90 oranında düşmüş durumda. Her şeyi etkiliyor dünyada elbette. İranlılar Hürmüz'den geçiş ücreti alma, çevresel değerlendirmelerle bu konuda kararlı gözüküyorlar. Plan Bütçe Komisyonu'na, mecliste girişimler devam ediyor. Hatta bizim İstanbul ve Çanakkale boğazlarını örnek alan, Montreux Sözleşmesi'ni örnek alan bir takım yasal değerlendirmeler yapıyorlar. Bakalım ne çıkacak buradan, çünkü Amerikalılar biz asla para tahsil edilmesine izin vermeyiz diyorlar. Gerçi 2 milyon dolara kadar geçiş ücreti aldığı söyleniyor İranlıların, ama bilmiyorum yani ne kadar mümkün olacak bunlar. Bu çatışmanın biraz durulması gerekiyor olup bitenler için. Evet, hepsi bir arada düşünüldüğünde tabii Amerikan politikaları buradan nereye evrilecek, bu tartışmalar bitmek bilmeyecek. Bana sorarsanız iş daha ara ara böyle sıcaklaştırılarak uzatılacak, öyle gözüküyor. Bir yandan da tabii Amerika'da tartışmalar var, çünkü 2027 senesinin mali yılı olarak Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası taslağında bir 224. madde çıktı. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ne geçen hafta kabul edildi. Bu aslında İsrail ordusuyla Amerikan ordusunun arasındaki bağları, savunma sanayi arasındaki bağları derinleştirmeyi hedefleyen bir madde. Birleştirme tasarısı gibi algılayabilirsiniz bunu. Ve tabii büyük bir tartışma yarattı. En büyük İsrail lobi kuruluşu AIPAC bu tasarının en büyük destekçisi elbette, ama tabii demokratlar tasarıyı tersine çevirip 224. maddeyi çıkarttırmaya çalıştılar, başaramadılar. Demokrat milletvekilleri eleştiriyorlar. İsrail bizi ele geçiriyor sesleri yükseldi Amerika içerisinde. Tam da basına yansıyan casusluk faaliyetleriyle ilgili iddialar. New York Times gazetesi Trump'ın İran'la yaptığı müzakerelerdeki stratejisini öğrenmek için Amerika'ya yönelik İsrail'in casusluk faaliyetlerini arttırdığını iddia etti. Bana biraz açıkçası bu da çok oyun gibi geliyor doğrusu. Yani Trump'ın ne yaptığını öğrenmek için İsrail'in Amerika'da ekstradan bir casusluk yapmaya ihtiyacı var mı acaba? Hiç aklıma yatmıyor doğrusu söylemek gerekirse adımlarını. Yani Steve Witkoff'la Jared Kushner, bütün bu müzakereleri yürüten isimler, biri damadı Trump'ın, hepsi tamamen İsrail'le birlikte iş yapan, çalışan insanlar. Dolayısıyla Trump'ın stratejisinin için ekstradan bir casusluk faaliyeti gerekmiyor. Ama New York Times bunu böyle yazmış durumda. Aynı şekilde NBC televizyonu Pentagon'un İsrail casusluk faaliyetleri için tehdit düzeyini en yükseğe çektiğini duyurdu. Savunma İstihbarat Ajansı iç mesaj yayınlamış, Beyaz Saray için uyarı yapmış. Valla çok komik geliyor bana, açıkçası çok ikna olmadım, ama tabii belki de ben yanılıyorumdur. Saçma geldi doğrusu. Bu arada tabii Mossad, Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dhabi'de bir takım paravan şirketler kurmuş haberleri var. Azerbaycan'la ilgili CNN iddiaları oldu. İsrail güçlerinin daha önce de bu ortaya atılmıştı. Hatta işte Somali'de, Irak'ta üst kurduğu Wall Street Journal yazmıştı. Tabii Azerbaycan CNN'in haberini yalanladı. Çok detaylı da bir haber. Tebriz şehrine 97 kilometre mesafede bir İsrail ve Amerika Hava Kuvvetleri burada bir yerleri de bombalamışlardı. Gözetim için hatta özel komando birlikleri sevk ettikleri iddiası. Tabii çok tartışmalı bir başlık.
ne kadar doğru olduğu belki daha sonra ortaya çıkacak. Bir de sahte bayrak operasyonları gerçekleşmişti Türkiye, Azerbaycan dahil olmak üzere. Müsebbipleri bunlar mı diye hepimizin kafasının bir köşesinde sorular devam ediyor. Evet, bütün bunlar olurken Gazze'de de tabii gerginlik vardı. İsrail saldırıları bitmedi. En son bugün itibariyle bütün sınırları kapattı İsrail. Yardım girişlerini de durdurdular. Mevasi bölgesini hedef aldılar. Bu arada tabii aynı zamanda Batı Şeria'da bir benzin istasyonunu hedef alan silahlı saldırı oldu. Onlara yanıt verdiler. Yani Gazze, Filistin toprakları da doğrusu huzur görmedi Batı Şeria dahil olmak üzere. Papa 14. Leo'nun açıklamaları oldu. J.D. Vance'le Amerikan yönetiminin Katolik kanadıyla temasları olmuştu. Trump'ı eleştirmişti daha önce. Adil bir savaş olmadığı tespiti yapmış Papa. 14. Leo Amerikan asıllı tartışmalara damgasını vurmuştu. Evet, bütün bunlar devam ediyor dünyadaki yankıları da. Tabii İsrail ile ilgili de ilginç bir anket yapmış Pew araştırma, kamuoyu araştırma merkezi 8 Şubat 13 Mayıs tarihlerinde. Türkiye'de İsrail hakkında olumsuz görüş belirtenlerin oranı %97'yi buluyor. Pakistan'da 95, Malezya, Endonezya'da 86'larda normal karşılamak lazım ama Amerika'da %60. Avrupa ülkelerinde İsveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Almanya, Polonya, İngiltere, Fransa, Yunanistan'da %65-78 bandında olumsuz hakikaten. Bütün bu gelişmelerde onda normal karşılamak lazım. Trump'ın bir de Suriye hamleleri var tabii. Suriye ile ilgili açıklamaları daha doğrusu. Netanyahu ve Lübnan konusunda açıklama yaparken Suriye üzerinden yardımcı olabileceklerini söyledi Donald Trump. Nasıl olacakmış bu? Efendim çok iyi liderleri var Suriye'de. Ahmet el-Şara eski El-Kaide'ci, IŞİD'ci kastediyor. Şimdi geçiş yönetimi lideri yardım Lübnan'da bize yardım edebilirler. Yani Hizbullah'a karşı yeniden ama reddedilmişti daha önce. Suriye'deki yeni yönetim aslında bu işlere pek de karışmak istemiyor. Zaten istikrarsızlık var ama Trump'ın gönlünden geçenin bu olduğunu anlıyoruz. Amerika'da savunma yetkilendirme yasası tasarısında da Suriye ile ilgili değişiklikler verildi. Orada da Rusya'nın etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Hani bitmişti iktidar rejim değişikliğinden sonra, bitmedi tabii ki. Şimdi bunları yeniden dert ediniyorlar. Türkiye-İsrail cephesinde de efendim son olarak Orta Doğu'da İçişleri Bakanı Çiftçi'nin işte bir gün Kudüs valiliğini Allah'tan kendisine nasip etmesini istediğini söylemesi İsrail'de tepkiyle karşılandı. Savunma Bakanı Katz, Kudüs'ü yönetmeyi hayal eden, tehditler savuran Türkiye İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum: Kudüs Konstantinopolis değil, İsrail Devleti de çökmekte olan bir Haçlı İmparatorluğu değil, 3000 yıldır Yahudi halkının başkenti. Osmanlı İmparatorluğu ise çöktü ve bir daha geri dönmeyecek dedikten sonra, modern Türkiye'nin Atatürk'ün mirasından ders çıkartmayan bir hal aldığını, kimin yardımıyla aldı acaba? Bu soruyu kimse sormuyor tabii kendilerine. Neyse, Batılılar elbette ki. Evet, hem Türkçe hem İbranice son derece kibirli bir paylaşım yapmış. Özetle İsrail Savunma Bakanı. Geçtiğimiz hafta Trump yönetimi, İsrail medyası nezdinde Trump yönetiminin Erdoğan yönetimi tarafından Kürt, İran'a karşı Kürtleri odak alan bir operasyondan caymak için ikna edildiği haberi yansımıştı. Bir doğrulama görmedim ama bunlar tartışılıyor tabii. Yani Mossad'ın Kürtleri odak alan İran planlarını Ankara'nın, Erdoğan yönetiminin bozduğu şeklinde bir şikayetleri var. Türkiye ile ilgili şikayetler çok ama tabii savunma konusunda Ankara'nın giderek kendini geliştirmesi, NATO zirvesine hazırlanması çok da bir şey yapmalarını mümkün kılmıyor Batılıların, öyle diyelim. Evet efendim, tüm bunlar olurken Rusya Federasyonu Kuzey'in başkenti Sankt Petersburg'da 29. Uluslararası Ekonomi Forumu'na ev sahipliği yaptı. Bu yıl Suudi Arabistan onur konuğuydu. Enerji Bakanı oradaydı.
Abdülaziz bin Salman el Suud, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Zeng'i göndermişti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev vardı ve aynı zamanda Tanzanya'nın 2025 sonbaharında yeni seçilen ilk ziyaretini, yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapan yeni kadın başkanı Samia Suluhu Hassan vardı. Tabii ondan önce 3 gün boyunca Eksen özel yayınlarıyla oradaki havayı aktarmaya çalıştık size. Dünyanın dört bir yanından iş adamları, bürokratlar, uzmanlar, gazeteciler forumdaydı. Pek çok başlık bu sene gündemde, daha çok dijital yapay zeka meseleleri öne çıkıyordu ama elbette enerjiden hayatın her alanına alanını ilgilendiren paneller vardı. Elimden geldiği kadar aktarmaya çalışmıştım size konuklarımla. Son cuma günü, cumartesi sona erdi aslında ama genel oturum cuma günü yapıldı. Rusya Devlet Başkanı'nın konuşması ve soru cevap kısmı geçen sene daha da uzun olmuştu aslında. Bu sene biraz daha sınırlıydı. Tabii bu forum aynı zamanda pek çok anlaşma imzalandı forumda. Her sene olduğu gibi 142 son nihai rakamı açıklamış Rusya Dışişleri Bakanlığı, 142 ülkeden yaklaşık 24.500'ü aşan ziyaretçiler, toplam değeri 90 milyar Amerikan dolarını aşan 1084 anlaşma imzalandığı da duyuruldu. Pek çok temaslar vardı forumla birlikte. Putin'in de tabii ki küresel değerlendirmeler, özellikle küresel ekonomideki gidişatı değerlendirdiği, elbette Rusya ekonomisi ile ilgili gidişatı değerlendirdiği bir konuşma oldu. Ana oturumda yaptığı konuşma. Ama uluslararası resmi de ele aldı. Ve tabii Rusya'yı ilgilendiren Donbas özel harekatı ile ilgili mesajları, Batı ile ilişkilere ilişkin mesajları da vardı. Rusya'nın eşit işbirliğine ilgi duyduğunu, herkesle çalışmaya açık olduğunu söyledi. Cuma günkü konuşmasında küresel finans sisteminin önemli bir dönüşümden geçtiğini söyledi. Haksız rekabet aracı olarak finansal mimarinin bugüne kadar kullanıldığını, Rusya'nın bütün baskılara rağmen ortaklarıyla işbirliğini genişlettiğini, tecrit iddialarının gerçek olmadığını tekrarladı. BRICS'in küresel ekonomideki liderliğinin güçlendiğini rakamlarla ortaya koydu. Rusya Devlet Başkanı gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %40'ını temsil ettiğini hatırlattı. Ekonomik büyüme daha fazla ülkeye yayıldığında o zaman dünya daha adil bir yer haline gelecektir. Yani Batılılar herkesin tasmasını ellerinde tutmak istiyorlar. Mealen söylüyorum. Onlar ellerinde tuttuklarında öyle adil bir dünyada olmuyor. Kamu borçlarını kıyasladığı Avrupa'nın ve Rusya'nın, Avrupa'da %80'in üstünde, Fransa, İtalya gibi ülkelerde %100'ün üstünde, Rusya'da %16 civarlarında. Tabii ekonomistler bunun farklı boyutlarda tartışıyorlar elbette. Tabii Çin'e atıf yaptı. Çin Devlet Başkanı'nı herkes alkışladı. Özellikle yapay zekada en çok patente sahip ülke Çin diye hatırlattı. Rusya'nın nükleer enerji sektöründe lider olduğunu hatırlattı. Dünyadaki güç santrali projelerinin %80'den fazlasının Rosatom'un katılımıyla yapıldığını hatırlattı. Ve aslında verdiği mesaj, ülkelerin tarihi bir seçimle karşı karşıya olduğu, ya kendi dijital, özellikle yapay zeka konusunda kendi ya ürünleri üzerinden hareket edecekleri, ya da bağımlılık, dijital bir çevre periferi olarak kalacakları. Yani her şeyde artık hayatımızda dijitalleşme var ama burada da egemenlik gerektiği vurgusu. Amerika ile ticari ilişkilerin aslında tecrit yok. Yani uranyum tedarikini sürdürdüğü Amerika'ya bunu hatırlattı. Tabii bütün bu St. Petersburg Forumu başlarken Zelenski'nin mektubu çok konuşulmuştu. Mektup, ben okuyunca şaşırdım biraz, bu kadar kibirli olması için bir koşul da yok. Çünkü Donbas'ta özel harekat geldiği aşama düşünüldüğü zaman Ukrayna çok zor durumda. Batı'da bir drone anlatısı var ama dronlarla savaş kazanılmıyor elbette. Tam tersine Konstantinovka düşmek üzere. Orehov, Zaporojye cephesinde Ukrayna ordusu çok zor durumda. Cephe hatlarına bakarsanız rahatlıkla Ukrayna'nın haritalandırma
sistemlerinde de görebilirsiniz. Buna rağmen bu kadar kibirli bir mektup yazmak enteresan tabii. Bir İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'dan örnek verirler. Almanlar Berlin'e Sovyetler Birliği ulaştığında Alman ordusunu Moskova önlerinde zannediyorlardır diye biraz öyle bir durum var. Neyse, Putin tabii Zelenski'nin mektubunda çok böyle kibirli bir biçimde tuhaf Putin'in 25 yıldır görevde olması, yaşlı olması gibi bir tuhaf bir takım atıflar vardı. Onların hepsini tersine çevirdi Rusya lideri. Önemli olan yaş değil, iş görebilme yeteneği. Bazı dünya liderleri benden daha yaşlı dedi. Yani Trump örneğin, Ukrayna'nın müttefiki diyelim, en büyük. Seçime gitmekten korkmamak lazım dedi. Zelenski'nin seçime gitmemesi ve artık yasal olarak Cumhurbaşkanlığının, Devlet Başkanlığının sorgulanmasına atıf yaptı. Aynı zamanda görüşme meselesine şu an anlamlı bir sonuç çıkmayacağı için ilgi duymadıklarını söyledi. En dikkat çekici vurguları tabii bu arada bir anlatımı da vardı. Bir iş insanının yakın zamanda Kiev'e gittiği mesajlar, onun da engel olmadığı tabii ki kendisine, ama bir resmi görev tabii ki taşımıyor onu. Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlığı böyle bir şeyi resmi düzeyde yürütebilir dediği ve buluşmak için Zelenski'nin kendisine yalvaran bir mesaj yolladığı ve kendileri kabul etmediği için Starobels'teki katliamı, 21 çocuk ve genç hayatını yitirmişti Ukrayna saldırısında. Pek çok yorumcu tabii meseleyi buraya bağlıyor, onu hatırlattı ve Putin Rusya ordusuna seslendi. Çatışmanın kısa vadeli dondurulmasına çalıştıkları aslında Batı'nın ve Kiev'in, ama bunu yeniden toparlanıp Rusya'ya yeniden Minsk sürecinde olduğu gibi saldırı için kullanacakları. Bunun aksine tabii Rusya Federasyonu ordusunun subaylarına kara, deniz, hava seslendi. Çalışın kardeşlerim dedi. Bu Sovyetler Birliği döneminde de çok kullanılan çalışmak, çalışın kardeşlerim ifadesi sembolik olarak bunu kullandı. Evet, yani bunun dışında tabii Avrupa ile ilişkiler, işte yaptırımlar, pek çok başlık, Rusya-Çin ilişkileri, eşit haklara dayalı ilişkileri olduğu vurgusu, Orta Doğu ile ilgili tabii İran'ın kendilerinden silah falan talep etmediği, kendi başının çaresine bakabildiği, ateşkesin Amerika ile İran arasında doğru bir karar olduğu, çatışmanın kötüleşmesinden Rusya'nın endişe duyduğunu da vurguladı. Tabii OPEC artıdaki ortakları, Körfez bölgesi, oradaki hassasiyetlere dikkat çekti. Üretim sektörüne de olumsuz yansıyacak. Yani hani savaş çıktı, Rusya para kazanıyor, bunun doğru olmadığını da söyledi Rusya lideri. Pek çok konuda mesajlar verdi. Avrupalıların Ukrayna krizinde garantör olamayacaklarını hatırlattı bir kez daha. Pek çok başlıkta Sputnik sitesinde de bulabilirsiniz, mesajları vardı. Sergey Lavrov'un da açıklamaları, Russia Today Arapça'ya röportajı tabii konuşuldu. Marco Rubio, Amerikan Dışişleri Bakanı, Senato oturumunda Amerika'nın tarafsız olmadığı, tam tersine Ukrayna'dan yana olduğu, Rusya'ya silah vermediği, Ukrayna'ya silah verdiği istihbarat açıkça itiraf etti aslında. Bu ilginçti tabii. Sergey Lavrov Russia Today Arapça'ya bunu değerlendirdi. Değerlendirirken de dedi ki, yani kendisiyle konuştuk Ukrayna'daki durumu daha yakında. Aslında ABD ve Avrupa arasında, yaklaşımları arasında esasen bir fark olmadığını gösteriyor dedi. Yani dış çerçevede, dış görünümde Trump Rusya ile diyalogtan yana gözüküyor, ama özünde Alaska'da, Anchorage'da 15 Ağustos'ta orada bir takım tavizler de verilmişti. Bu süreç yürümedi, ilerletilmedi. Biden'ın savaşı artık Trump'ın da zaten savaşı haline geldi. Bu mesaj bu tabii ki. Elbette Avrupalıları eleştirdi. Kaya Kallas, Avrupa diplomasi şefi, ona nasıl tahammül ediyorlar gerçekten bilmiyorum. Bu bir rezalet ve alay konusu dedi. Gerçekten kadın bir facia. Ben Avrupa'da, Avrupa'nın hiç bu kadar düzeyinin düştüğünü doğrusu görmemiştim. Kadın hem
IQ sorunu var, hem de diplomasinin D'sinden anlamıyor tabii ki. Baltıkların küçük ülkelerinden koskoca Avrupa Birliği'ne insan çıkartınca bütün AB diplomasi Rus düşmanlığı üzerine tesis ediliyor. Bu somut olarak bir sonuçla getirmiyor elbette. Evet, tabii bugün yine Lavrov'un açıklamaları var. Zelenski'nin gönderdiği mektubun diplomatik teamüllerin dışında olduğunu söylüyor. Putin'e hitaben yazılmıştı ama tüm dünyaya dağıtıldı. Herhalde nazik insanlar böyle yapmaz. Yani birine mektup yolluyorsanız öyle bütün dünyaya yayınlamazsınız, diyor Sergey Lavrov. Amerika'nın Alaska'da varılan anlaşmalara geri dönmeye ilgi göstermediği tespiti var Lavrov'un. Anchorage'daki mutabakatları Rusya esas almaya hazırken ABD'nin buna ilgi göstermediği ve aslında Moskova'nın endişelerini dile getiriyor. Batı'nın zaten kendisinin destekler gözüktüğü anlaşmaları uygulamayı reddettiğini Minsk sürecine atıfla dile getirmiş durumda. Evet, hal böyleyken tabii St. Petersburg Forumu'nda başka bir dünya vardı dediğim gibi. Çin oradaydı, Suudi Arabistan yönetimi oradaydı. Özellikle Putin'in temasları olduğu Çin Cumhurbaşkanı Han Zheng ile yakın zamanda Mayıs'taki Pekin ziyaretini değerlendirdiler. Son derece olumlu geçmiş gözüküyor. Aynı zamanda Suudi Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Salman'ın cümleleri damgasını vurdu. Rusya ile ölüm bizi ayırana dek birlikte izledi Suudi Bakan. Bu da ilginçti. Dediğim gibi pek çok panel, pek çok tartışma yapıldı St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda. Bu esnada tabii başlangıçta bir Ukrayna drone saldırısı, çok ağır bir saldırı, çoğu düşünüldü ama Putin'in de konuşmasında ifade ettiği gibi arada sızmalar oluyor. Hava savunması da bütün bunları karşılamak için çalışmaya devam ediyor. Leningrad Oblast'ında cumartesi günü de çok büyük bir saldırı Ukrayna tarafından geldi. Ve tabii bütün bunlar tartışmalarda yarattı ama ben açıkçası ilk günde o saldırı Batı medyasında sanki ortalık birbirine girmiş gibi sunuldu. Hatta yakıt kalmadı benzin istasyonlarında Batı medyası var. Ben oradaydım, şöyle bir şey yoktu, onu belirteyim. Kimse panik falan yapmıyordu. Ben hatta o bir bulutlu resim, fotoğraflar yayınladılar. Ben o bulutu gördüm, yağmur da yağıyor arada, güneş açıyor. Ben onu acaba yağmur bulutu mu yoksa bir saldırı mı oldu diye kendi kendime düşündüm doğrusu. Karar veremedim. Şöyle şehirde bir panik vesaire, herkes işinde gücünde diyebilirim. Tabii internet kısıtlamaları bazı tartışmalar yaratıyor. Kremlin sözcüsüne de daha önce bu konuda sorular sorulmuştu. Bütün bu St. Petersburg meselesi öncesi Starobelsk katliamı Ukrayna'nın tabii tartışılmıştı biliyorsunuz. 21 çocuğu katletmişlerdi Lugansk'ta. Bu konuda Birleşmiş Milletler'e Rusya Federasyonu bütün kanıtları sunmuştur hafta sonunda. Çünkü Ukrayna ordusu sanki yapmamış gibi bir takım iddialar ortaya atıldı. Halbuki kendileri kabul etmişlerdi. Rusya'nın da hava saldırıları büyük bir Ukrayna petrol rafinerisine dün hedef aldı Kremençuk'ta. Ukrayna saldırılarında dronelar rafinerilerde bir takım hasarlar veriyorlar ama vanayı kapatıp yangını söndürüyorlar, sonra devam ediyorlar. Çünkü bu dronelar çok çok büyük hasarlar veremiyorlar ama Rusya'nın balistik ve güdümlü füzeleri bütün bir tesisi imha ediyor. Arada çok derin bir fark olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu Kremençuk'ta da petrol rafinerisi tamamen yerle bir edilmiş. Öyle 21 çocuğu öldürmekle iş bitmiyor efendim. Ukrayna bu arada Avrupalılara saldırıyor, Ukrayna dronları. Ayrıca Karadeniz'de de geçtiğimiz hafta Azerbaycan'ın içinde 25 Azerbaycan vatandaşı olan iki gemi saldırıya uğradı. 4 kez vurulmuş ve 5 can kaybı Azerbaycan tarafından doğrulandı. Rusya hani sürekli olarak Rusya'nın üstüne yıkmaya çalışıyorlar bunu. Rusya dışişlerinden bu konuda açıklama var. Azak Denizi'nde bu gemilere saldırı. Aynı zamanda Türk bayraklı balık avlama teknesine de bir saldırı, bir balıkçı hayatını yitirdi. 5'i yaralandı. Bu da Ukrayna kaynaklı maalesef.
Romanya'da bu arada Köstence Limanı'na da Ukrayna insansız deniz aracıyla saldırı yapıldı. Bir kısım mayınlar da buldular, patlattılar. Tabii Romanya Savunma Bakanlığı kökeninin Ukrayna olduğunu söyledi. Ukraynalılar elektronik önleme yapıldığını söylüyor. Hani ne yapacak yani, hani siz saldırıda bulunacaksınız, o ülkede elektronik önleme yapmayacak mı? Bu da tuhaf bir durum elbette. Tabii kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye karşı uyarılar var. Ve Romanya'nın düştüğü durumu hatırlatıyor Rusya Dışişleri Bakanlığı. Bu arada Yunanistan'da bile bu deniz araçları ortaya çıkmıştı. Bunlar Amerika'nın yardımı olmadan ta böyle Yunanistan, Yunan adalarının oralarda nasıl olsun? Mutlaka bir destekleri var. Yunanistan'dan özür de diledi Ukrayna yönetimi. Bunu da belirtmek gerekiyor. Efendim, NATO tatbikatı bugün başlıyor. 19 Haziran'a dek sürecek Rammstein Flag 2026 tatbikatı. Rusya'ya sınırı olan ülkelerin de aralarında bulunduğu çok geniş bir coğrafyada düzenleniyor. Ve iki cepheli savaş senaryosunu simüle ediyorlar. Bir tanesi Kuzey Cephesi, Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka. Güney hattında da İspanya, Albacete üssü var. Savaş uçakları, yaklaşık 200'e yakın savaş uçağı, nakliye tanker uçağı katılıyor. Modern savaşın genel provası diye anıyorlar. Yani Rusya'dan da Avrupa'ya savaş uyarıları yapılıyor bu vesileyle. Bilmiyorum Avrupalıların bu savaş hırslarını ne değiştirebilir, nasıl değişirler, kestirmek zor. Halkları kastetmiyorum, yönetimleri, siyasi elitleri kastediyorum. İngiltere'de, İngiliz basınında var, meşhur üzerinde güneş batmayan imparatorluğun kraliyet donanması, nükleer denizaltıları, saldırı denizaltıları hep bakımda, onarımda ve yok ortada. Aktif bir nükleer saldırı denizaltısı kalmamış yani. Çatışmaya girecek, savaşa girecek bir güçleri de çok fazla yokmuş gibi gözüküyor. Tabii dikkatlerini Türkiye'ye çeviriyorlar. Bu vesileyle maalesef Türkiye'de de NATO zirvesi bu sene düzenlenecek. Ve Ermenistan, efendim, genel seçimler beklenen oldu. Paşinyan yönetimi Soros'cu bir renkli devrimle başa gelmişti Paşinyan. O başa geldiğinden beri tabii Ermeni halkının başına gelmedik şey kalmadı elbette. Seçimlerde kazandı. Sivil Sözleşme Partisi %49.81'ini aldı. Samvel Karapetyan'ın güçlü Ermenistan'ı %23.39, eski Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı 9.94'ünü almış, Müreffeh Ermenistan %4. Tabii birinci parti çıkacağı belliydi. Burada anayasal çoğunluk elde etmesi biraz oy kaybı var gibi gözüküyor ve anayasal çoğunluğa erişememiş ilk açıklamalar. %58.7 katılım oranı, çok da yüksek değil, yarıdan bir tık fazla. Paşinyan bütün bunları Türkiye dahil Azerbaycan'la barış fırsatı olarak yorumluyor. Evet, şimdi ama biz Orta Doğu'ya dönüyoruz. Musa Özurlu'yla az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar Musa Özurlu var. Hoş geldin yayınımıza Musa.
2: Merhaba Ceyda Karan, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yollardasın biliyorum ama beni kırmadın, katıldın. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim Musa. Şimdi... ben tabii bir haftadır Rusya'daydım. Gündemi takip etmeye elbette çalıştım ama ekonomi forumunu takip ettim daha çok. Döner dönmez de İran hattı kızıştı dün akşam. Lübnan üzerinden ateşkes bozulması, yeniden İsrail semalarında İran füzelerini. Tabii İsrailler de İran'a yanıt verdiler. Trump'ı dinlememiş gibi gözüküyorlar. Trump böyle pat diye bir arabulucu görünümüne büründü. Neler oluyor Musa? Yani önce onu sorayım. Lübnan, bu arada İsrail Lübnan ateşkesini epeydir ihlal ediyor. İran neden şimdi bir misilleme yaptı sorusu da var bunun içinde. Nedir bu gelişmeleri, nasıl yorumlamalı son krizin sıcaklaşmasını?
2: Evet. Şimdi çok ilginç bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş bir Lübnan üzerinden devam ettiriliyor şu anda. Yani iki tarafın gerek görüşmelerle ilgili olarak, gerekse bu görüşmelerde işte oluşan tıkanmalar ya da bir takım şeylere zorlamak üzere, bunlarla ilgili olarak iki tarafın da, daha doğrusu İran'ın özellikle Lübnan kartını oynamaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü Trump belli ki Netanyahu'yu şey yapamadı, ikna edemedi. Yani şey konusunda, bu ateşkesin, yani Lübnan'la ilgili ateşkesin İran'la ilgili ateşkes konusunda elzem olduğunu Netanyahu'ya anlatamadı. Ve Netanyahu'nun ise özellikle bir fırsat, büyük bir fırsatı kaçırma telaşı var. Çünkü nihayetinde uzun yıllardır devam eden bir problem olan, onun için Hizbullah'a yönelik olarak Hizbullah'ın izole edilmesi, Hizbullah'ın belli bir bölgeden çıkartılması ve kendileri açısından bundan sonra bir tehlike oluşturmaması için bir ortam oluşmuştu. Ve Netanyahu bundan sonra bütün bu ateşkesler eğer sağlanabilirse bundan sonra böyle bir saldırıyı gerçekleştiremeyeceğini biliyor. Dolayısıyla bu şey, yani İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkes süreci sona ermeden mümkün olduğunca büyük parça kopartmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca Hizbullah'ı elimine etmeye çalışıyor. Ya da etkisiz hale getirmeye çalışıyor. O nedenle Netanyahu'nun bu konuda acelesi var. Ama Trump'ın da acelesi var. Çünkü İran krizi nihayetinde Trump'ın hiç de istediği şekilde yönetilemedi. Gitmedi Amerika Birleşik Devletleri açısından ve aynı zamanda uluslararası bütün hani piyasalar ve siyasal bir takım işte dengeler açısından baktığımız zaman baskı gittikçe artmaya devam ediyor. Dolayısıyla Trump da buradan çıkış yolu arıyor. Böylece aslında bir tarafın bir tarafla anlaşmaya çalıştığı, yani Amerika ile İran arasında bir anlaşmanın olması için tarafların bir yandan çaba sarf ettiği ama diğer taraftan bir üçüncü tarafınsa bütün bu işleri bozduğu bir ortamdayız. Bu nedenle İran buna çok sabretti aslında. Yani dikkat edecek olursak bu ateşkes süresinin başlamasından sonra da İsrail'in Lübnan'a yönelik olarak, Hizbullah'a yönelik olarak saldırıları devam etti. Fakat İran bunları bir şekilde tölere etti. Ancak iki taraflı olarak, hem bir taraftan ateşkesin doğrudan ihlali olarak düşünebiliriz bunu, yani bir sebep olarak. İkincisi ise İran'la Amerika arasındaki bir takım pazarlıklarda eğer gerçekten bir noktaya ulaşılamadıysa, ki öyle görünüyor. Yani belirli bir takım şeyler, bir takım maddelerde anlaşma sağlanmaya doğru yaklaşıldığını kabul edebiliriz. Ama belli ki İran'da bir takım şeyleri kabul ettiremiyor. Bu durumda aslında bir baskı aracı olarak da İran'da İsrail'in Lübnan'a yönelik bu saldırılarını çok iyi bir şey olarak kullanıyor. Şimdi bir kart olarak kullanıyor ve krizi tırmandırabileceğini, bundan sonra tırmandırabileceğinin mesajını da vermiş oluyor. Böylece bir taraftan hem İran-İsrail arasındaki rekabet, hem bir taraftan aslında Netanyahu'yla Trump arasındaki problem, yöntem değişikliği ya da bir takım konularda orkestrasyon içinde hareket etmeme, bir taraftan da İran'ın Amerika'ya karşı kullanmak istediği bir koz, ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin de hem Netanyahu'yu şey yapma, teskin etme, hem de İran'a bu sürecin yürütülebileceği mesajını verme telaşı ve davranışı içinde olduğunu görüyoruz. Bu üçlü arasında belki böyle bir tablo çizebiliriz.
1: Peki Musa, işin Hürmüz ayağı da çok fazla durgun değil. Yani geçen hafta Amerika sürekli İran'ı Hürmüz'de de yokladı. Karşılıklı biraz böyle yani bir yandan müzakere devam ederken bir yandan da bir kedi fare oyunu diyelim Hürmüz'de Amerikan donanmasıyla. Sanki Amerika bir yandan da bir oyun oynuyormuş gibi, yani bu işi uzatırken, bilemiyorum. Trump'ın samimiyetini ölçmek biraz zor sanki, bilmiyorum, ne dersin sen? Çünkü İsrail Lübnan başlığı da Trump için iyi bir gerekçe, bahane, ya da her ne kadar Netanyahu'ya baskı yapsa da bunun gerçek payları elbette olabilir, ama öte yandan da hani Hürmüz'de İran'ın istediği bir çözümü Amerika kabul etmemek istemiyor. Yani buradan bir çözüm çıkma olasılığı var mı? Gerçekten Trump'ın anlaşmaya yakın olduklarına dair kimi söylemlerinin altı dolu mu sence?
2: Ben çok dolu olduğunu düşünmüyorum. Yani Trump da bugüne kadar hani sözlerine güvenilmemesi gerektiği konusunda ikna edecek çok sayıda örnek gösterdi. Dolayısıyla şu anda Trump'ın mesela İran'la anlaşmaya yakın olunduğu ya da anlaşmayı hemen istediği şeklinde bir çıkarımda bulunmak gerçekten kolay değil. Zor bir şey. Dolayısıyla evet, ben mesela bunun hani tersinin de düşünebileceğini düşünüyorum. Yani Trump da bir şekilde aslında İran'ın rahatsız olduğu İsrail'in Lübnan'a yönelik olarak veya Hizbullah'a yönelik olarak saldırılarını bir şey olarak, bir koz olarak kullanabileceği düşüncesindeyim. Ama şöyle bir durum, yani böyle bir çıkmak sokak bu. Üçü de bu sokağa girdiler ve Trump bir şekilde buradan çıkmak zorunda. Dolayısıyla İran'ı aslında ikna ettiği anda ben mesela İsrail'e çok daha net bir tavır koyabileceği düşüncesindeyim. Fakat tam da gerçekten hani senin çok haklı bir biçimde belirttiğin gibi, evet, Trump da bunu aynı şekilde İran'a karşı kullanmak isteyebilir. Ama bunu şu anlamda da söylemiyorum. O düşüncede değilim anlamında. Ben mesela Trump'ın Netanyahu'ya hadi sen de oradan bir taraftan bir şey yap, İran'ı rahatsız et, çünkü bunlar anlaşmaya yanaşmıyor gibi bir tavır içinde olduğunu düşünmüyorum. Fakat Trump'ın Netanyahu'nun kendisinden de bağımsız şekilde, yani Trump'tan da bağımsız şekilde Hizbullah'a yönelik bu saldırıları sürdürmesini bir kart olarak kullanmak istediğini düşünüyorum. Bu arada elbette ki Amerika İsrail bir araya gelince oyun bitmez. Bunların hani yani evet, yapacakları konusunda her zaman için şüphe içinde olmamız lazım. Elbette bu notu düşerek ancak bu düşünceyi savunabilirim.
1: Evet. Peki işin Lübnan ayağına gelelim. Yani tabii burada geçtiğimiz bir aylık süreçte bir Lübnan çalımı var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ilk defa doğrudan görüşmelerde İsrail ve Lübnan hükümetini buluşturdu. Böyle bir denklem işleyebilir mi? Lübnan Cumhurbaşkanı İran'ı suçluyor öyle ki Hizbullah'ı silahsızlandırma. Yani burada bir ince bir ip üstünde yürümek gibi bir şey söz konusu. Lübnan'daki bütün kesinlikle dengeler alt üst olabilir. İç savaş çıkarabilirler. Yani buna İsrail belki cesaret edebilir ama Amerika ve Avrupa, özellikle Fransa için o kadar kolay değilmiş gibi. Lübnan hükümeti neye dayanarak bu kadar kendilerini süreçten ayırmaya çalışıyor? Yani temsiliyet bakımından da bir sıkıntı var tabii oradaki sistem itibariyle. Lübnan'daki oyunda hükümet nerede duruyor, yani onlar ne yapmaya çalışıyorlar burada?
2: Vallahi şimdi eskiye göre şöyle bir değişiklik var Lübnan'da. Yani Michel Aoun dönemini düşündüğümüz zaman Michel Aoun'un ta işte çok uzun uzun 10 yıllardan beridir gelen tecrübesiyle Hizbullah gerçeğini ya da işte Esad'lar zamanında hani Suriye'nin o dönemiyle ilgili bir takım gerçekleri kabul ettiğini biliyoruz. Yani o gerçeklerden yola çıkarak hani hareket etmeye çalışıyordu. Fakat şimdi yeni cumhurbaşkanı ve aynı zamanda işte başbakan Selam şey yapmıyorlar. Tamamen Hizbullah'a aslında karşı isimler. Yani bir şekilde tabii Hizbullah'ın da bu yeni cumhurbaşkanının seçilmesinde bir istemeden de olsa bir krizin çözülmesi için onayı söz konusuydu. Ama şu anda Lübnan yönetiminde meclis başkanı haricinde iki önemli üç ayak var. Bunlardan iki tanesini yani Cumhurbaşkanlığı'nın ve Başbakanlığı'nın Hizbullah'a karşı isimlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu da gerçekten Lübnan içerisinde şunu da gösteriyor. Aslında Hizbullah'ın zayıflamasıyla beraber yani bu yeni konjonktür içerisinde onlar için de Hizbullah'ın elimine edilmesi için bir fırsat bu. Yani kendileri Hizbullah'ın Lübnan'ın içerisinde bir aktör olarak kalmasını istemiyorlar. Şimdi bu fırsatı elde etmiş durumdalar. Özellikle tabii bu Hamas'ın İsrail'e saldırısı, İsrail'in daha sonrasında işte o kadar zamandır devam eden saldırıları, Esad'ın düşmesi, Hizbullah'ın yalnız kalması, liderinin öldürülmesi, birçok önemli isminin öldürülmesi, hatta mali olarak da içerisinde darbe vurulması vesaire sonrasında bunu bir fırsat olarak görüyorlar ve bunu da şu anda tam zamanı, tam kıvamına gelmiştir düşüncesiyle hayata geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu nedenle şeye baktığımız zaman yani işte İran neden suçlanıyor? İran kendi işlerine baksın, bizim işlerimize karışmasın diyor mesela Cumhurbaşkanı. Diğer taraf

0: karşılık verdi İsrail. Yani bütün bu tabii. yöneticilerinin öldürmesine sonrasında kimse beklemiyordu böyle bir karşılık vermesini. Ama Hizbullah operasyonel olarak hala aktif olduğunu, olabileceğini gösterdi. Dolayısıyla Hizbullah'ın silahlarını teslim etmesi vesaire bunlar çok da mümkün görünmüyor. Bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudanlı yetkililerle İsrail'i yetkilileri bir araya getirmesinin çok da bir esprisi kalmıyor. Çünkü orada ikili bir yapıdan bahsetmemiz lazım. Bir tarafta Hizbullah var, bir tarafta da Lübnan devleti var. Yani devlet içinde bir aktörden bahsediyoruz. Dikkat edecek olursak İsrail Hizbullah'a yönelik saldırılarını Lübnan'a saldırılar olarak belirtiyor. Diğer taraftansa Lübnan hükümeti ise İsrail'le muhatap oluyor. İsrail de aynı şekilde krizin bitirmesi için bir taraftan Hizbullah'a saldırırken diğer taraftan Lübnanlı yetkilileri yapıyor, telaffuz ediyor.
1: Yani ordudan kayıplar var mesela. Peki Musa şunu sorabilir miyim? Tabii yani sen Lübnan'daki dengeleri de iyi bilen bir gazetecisin. Yani tabii bu iç savaş kumarına dönüşüyor yani genel anlamda ama Lübnan'ın yapısı biraz sanki benim şöyle bir izlenimim var. Hani böyle Fransız egemenliği sömürgesi altında böyle Hristiyanların borusunun öttüğü bir Lübnan istiyorlarmış gibi. Hani güneyi de İsrail'e devrederek bunu sağlamaları çok mümkün olabilir mi? Yani bu bir faciaya yol açmaz mı? Lübnan'ın kendi nüfus yapısı itibariyle bir analiz etmen gerekse nelerin altını çizmek gerekir burada?
0: Yani şöyle söylemek lazım. Şimdi işin bir nitelik tarafına bakalım, bir nitelik tarafına bakalım. Çünkü bir tarafta Müslümanlarla Hristiyanların Lübnan'da yaklaşık olarak yüzde yarı yarıya olduğunu belirtmemiz lazım. Müslümanların da kendi içinde yani Şiiler ve Sünniler olarak yarı yarıya olduklarını kabul etmemiz lazım. Yani bu böyle. Kaba bir şekilde. Şimdi şöyle bir denge var ama nitelik açısından. Hizbullah bütün bu diğer Hristiyan kesime göre ve hatta Hristiyanların işte falancesler olsun, diğer bazı gruplar olsun, bunların da hani silahlı grupları var, bir şekilde silahlı güçleri var daha doğrusu. Ama bunlara göre ve hatta Lübnan ordusunun kendisine göre çok daha güçlü bir konumda olduğunu görüyoruz. Yani burada Hizbullah önemli bir ağırlık oluşturuyor. Böylece Hizbullah Müslümanlar içinde de önemli bir ağırlık oluşturuyor. Şimdi şey tarafından baktığımız zaman evet gerçekten de Hristiyanların egemen olduğu bir düzen istiyorlar Lübnan'da. Aynı zamanda Suudi Arabistan, Türkiye gibi bir takım ülkelerin etkisiyle de aslında Sünni kesim üzerinde de etkili olmaya çalışıyorlar. Yani böyle bir şeyi deneyebilirler. Fakat bu şeyi çıkartıyor ortaya. Şiilerin aslında ta 100 sene önceden bu yana verdikleri bir mücadele içerisindeki o tablonun aynısı olan Şiilerin yalnız kalması sonucunu verebilir. Yani tehlike altında olmaları sonucunu verebilir. Dolayısıyla Şii kesim, burada Hizbullah demiyorum özellikle çünkü Hizbullah'ı sadece bir örgüt olarak tanımlamak istemiyorum. Yani koskoca bir toplumdan bahsediyoruz, silahlı bir toplumdan bahsediyoruz, bir direnişten bahsediyoruz. Bunları izole etmeye çalışabilirler. Bu da gerçekten de Lübnan içerisinde ciddi bir rahatsızlık doğurabilir. Çünkü coğrafik olarak da baktığımız zaman daha çok işte Beyrut'un güney mahalleleri ve onun devamı olarak da ta işte Litani Nehri'nin ötesine kadar giden bir coğrafyada oradaki Şii yoğunluğundan bahsediyoruz. Eğer İsrail'in Lübnan'da yapmak istediği o anlaşma hayata geçirilirse yani Hizbullah ve Şiiler oradan dışlanıp Litani'nin güneyinden dışlanıp daha kuzeyine doğru püskürtülmeye çalışırsa ki bu bombardımanlar sonucunda ciddi bir nüfus yukarıya doğru kaydı yani kuzeye doğru kaydı o zaman toplumsal gerginlik daha da artabilir Lübnan'da ve bir patlama sürecine doğru gidebilir. Dolayısıyla bu mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin işte İsrail ordusunu eğiteceği vesaire yönünde bir takım şeyler var. Hatta bu barış bildirisine yani ateşkes bildirisine bu da eklendi. Yani bir niyet olarak. Bunların her birisi ayrı ayrı Hizbullah'ı son derece rahatsız edecek, Şiileri son derece rahatsız edecek bir takım süreçleri başlatacaktır ki Hizbullah zaten silahlarını öyle hemen teslim edecek olan bir örgüt değil. Dolayısıyla bir takım çatışmalar da Lübnan'da tekrar baş gösterebilir. Hani şunu demiyorum yani işte 90'a kadar yaşanan 75'in 90'a kadar yaşanan bir iç savaşın şiddetinde bir durum olur mu onu bilemem ama bir takım çatışmaların yaşanacağı, bir takım rahatsızlıkların olacağı bu önden kesin gözüyle bakabiliriz. Zaten Hizbullah burada siyasal bir parti olarak da parlamento içerisinde bir şey mi

0: Yani nihayetinde milletvekilleri var. Bir de Emel hareketi var, onu da eklemek lazım. Bu arada tabii İsrail karşıtı olan düzi gruplar var. Ve bunun yanı sıra bazı Hristiyan gruplarda Hizbullah'la birlikte hareket edebilir. Eder demiyorum, edebilir. Yani o dengeler içerisinde, çünkü Hristiyanlar da kendi içerisinde Barunilerin falan gelirin vesairenin içerisinde bir rekabet söz konusu. O zaman gerçekten şey olacaktır. Yani tarafların birbirlerini çatışacağı bir süreç başlayabilir. Bu nedenle Lübnan'ın kritik bir yere doğru gidiyor gibi geliyor bana.
1: Evet, öyle. Peki burada kısaca Suudi Arabistan'da, çünkü bir de Suriye'de sormak istiyorum sonra, ya da şimdiden sormuş olayım, ikili olsun, son bir 5 dakikamız var çünkü. Suudi Arabistan tabii Lübnan siyasetinde etkili bir ülke, mali açıdan ülke. Amerika'nın bu planlamalarının herhalde yarattığı riskleri en iyi ayırt edecek olan Suudiler olsa gerek diye düşünüyorum. Bilmiyorum onların buradaki duruşu ne olabilir. Bir de Trump bu hafta tabii direkt Şam'a atıf yaptı. Orada iyi bir lider var, Lübnan'da bize yardım eder dedi. Evet. Şam biraz daha temkinli, yeni Şam diyelim tabii buna. Suriye bu işlere girer mi yani bu haliyle? Bir de o ayağı olsun.
0: Ya, ben çok da hani girebileceğini düşünmüyorum Suriye'nin. Yani pratikte hani çok da adım atamazlar. Nihayetinde karşılarında Hizbullah var çünkü. Yani ben şu anda Suriye'de bir ordu zaten yok, ama işte yani sadece işte üniforması olan bir takım insanların ortalıkta dolaştığını görüyoruz. Ama bunların herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ve bu aynı zamanda yani bir şekilde El Nusra olarak hala görülecek. Ve El Nusra gibi bir örgütün Suriye'ye müdahalesi çok farklı bir takım çatışmaları da doğuracaktır. Mesela
1: Lübnan'a müdahalesi.
0: Lübnan'a, tabii Lübnan'a eğer yani müdahale dediğim hani güç gönderirse, bir şekilde yardımcı olmaya çalışırlar. Şimdi şu dengeyi de çok kişi göz ardı ediyor. Eğer Lübnan'ın Trablus tarafına, kuzeyine bakacak olursak, orada zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşayan Aleviler ve Sünnilerin olduğunu görüyoruz ki şimdi gerginlik daha da fazla. Neden? Çünkü Suriye'de Esad'ın devrilmesi sonrasında birçok kişi Lübnan tarafında, Cebel Muhsin tarafına, yani Trablus tarafında Cebel Muhsin tarafına göçtü ve oradaki nüfus çok yoğunlaştı. Bunun yanında tabii şeyden de, güneyden de, Şiilerden de o bölgeye akanlar var. Çünkü Aleviler var Cebel Muhsin'de. Ama Tabbani dediğimiz hemen bunun karşısında yer alan bir Sünni bölge var ki o Sünni bölge zamanında şeylerin, yani Sünni bir takım şehirlerin Lübnan ordusu tarafından yapılan operasyonlarla yakalandığı bölgelerden bir tanesi. Suudi Arabistan'ın doğrudan etkisi var. Sadariyle vesaireyle birlikteydi o zamanlar. Dolayısıyla orada ciddi bir çatışma başlayabilir. Bu sefer Alevi-Sünni çatışması yaşanabilir orada ayrıca. Yani dolayısıyla ben hani şeyin, Suriye'nin doğrudan hani böyle bir müdahalesi olabileceğini düşünmüyorum. İkincisi tabii şeye baktığımız zaman, yani Trump'ın mesela hani bu şeylerini bunları söylüyor ama Trump'ın ben kendisinin de bunu çok inandırıcı bulduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle yapılacak herhangi bir müdahale ciddi artma çatışı. Yani az önce mesela Şiileri konuştuk, güneyde işte Hristiyanları vesaireyi konuştuk, ama kuzeyde de Alevi-Sünni şeyi var, gerginliği var. Ve bu da patlayabilir. Evet. Suudi Arabistan'a gelince, Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ediyor elbette. Fakat Suudi Arabistan'ın da burada ben hani bir denge yürütmeye çalışacağını düşünürüm. Çünkü aynı zamanda İran'la Suudi Arabistan arasında bütün bu körfez krizine, bütün bu çatışmalara ve hatta İran Suudi Arabistan topraklarında bir takım noktaları vurmasına rağmen İran'ın çok şey olmadı. Yani Suudiler hala bir kenarda durmayı tercih ettiler. Dolayısıyla Suudiler de artık bir denge gözetme şeyi yapıyorlar. Yani böyle bir politika içerisine girmiş durumdalar. Ama eğer İran'ın hani ipi çekilecek diye zaten hani böyle bir karar alınmışsa, ama yapılamadığı görüldü, tekrar yükleniyoruz diye böyle bir karar alınır, Suudi Arabistan o koalisyon içerisinde bu sefer gönüllü bir şekilde yer alırsa, o zaman elbette ki Lübnan'daki bahsettiğimiz İran başlığı altında, İsrail başlığı altında ki taraflar arasında da şey yapabilir. Daha keskin bir konumlandırma yapabilir kendisine. Yani az önce bahsettiğim o işte Saad Hariri dönemindeki pozisyonuna dönebilir. O zaman gerçekten Lübnan için ne diyelim bir kaotik bir sürecin başlayacağı öngörülebilir.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum Musa. Hepsini, bütün cepheleri değerlendirmiş olduk son durumu. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Teşekkürler.
0: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
1: Evet, şimdi tabii olaya tekrardan İran'ın İsrail'i vurması, İsrail'in İran'ı vurması, bir büyük resimde bu var. Ama bunun tetikleyicisi Lübnan üzerinden başlatılan bilek güreşi. Bu tehlikeli bir bilek güreşi. Musa Özurlu da aslında yayında Lübnan'ı da yakından bilen birisi olarak o tehlikeli noktalara işaret etti. Mezhep hatları uyarınca ayrılmış bir ülkede oradan buradan çekiştirdiğinizde kendi istediğiniz iktidar kombinasyonunu yaratmak için gerçekten çok riskli işlere girişiyorsunuz demektir. Olup bittiğini biraz da buradan görmek gerekiyor. Evet efendim, uzun süre tabii St. Petersburg 29. Ekonomi Uluslararası Ekonomi Forumu girdi araya ama yeniden dünya işlerine el attık bugünden itibaren. Tekrar bu hafta, yarın, öbür gün artık burada olacağız. Bir kez daha hatırlatalım, hafta içi 5 gün burada olacağız. Yarın dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Mutlu günler, saat 17.30, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan üçlü görüşme. Koç Holding bünyesindeki şirketlere saldırılar kesilmiyor, ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Venezuela Cumhurbaşkan Vekili Delcy Rodriguez'le Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki lider ikili ve bölgesel meseleleri görüşüyor.
4: Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
3: Evet değerli dinleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını dinlediniz. Gürcistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları'yla bugün bir araya geldi. İstanbul'da görüştü. Ortak basın toplantısının ardından bu açıklamaları yaptı Hakan Fidan. Orta Doğu'daki savaşa dair kritik açıklamalardı bunlar. Şimdi bir diğer haberimizle devam edelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan Abdülaziz Anma Programı'nda konuştu bugün. Gündeminde anayasa tartışmaları vardı. Yeni anayasa yapmanın Türkiye'nin öncelikle ödevlerinden biri olduğunu kaydetti.
5: Anayasaları darbelerden bütünüyle ayırarak hiçbir şekilde darbelerin gölgelerinin, tortularının anayasalar üzerine aksetmesine müsaade etmeden Türkiye'nin yeni bir anayasayı yapma gücüne, kuvvetine, kudretine sahip olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların da mevzuu değildir. Katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. İç kalemizi tahkim etmenin önemli unsurlarından birisi de milletin geniş kesimleri tarafından benimsenmiş bir anayasa mutabakatının sağlanmasıdır.
3: Koç Holding bünyesindeki şirketlere saldırılar kesilmiyor. İstanbul ve Antalya'da Otokoç, Diyarbakır'da ise Yapı Kredi şubesi hedef alındı. Suriye ilçesindeki merkez şubesine dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Bankanın kapalı olduğu sırada gerçekleşen saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bu arada Antalya'da Otokoç yetkili servisinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Saldırının yurt dışı bağlantıları araştırılıyor. Karabük'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'i arama çalışmalarından bu sabah saatlerinde acı haber geldi. Ekipler Erten'in suya düştüğü noktadan 2 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. 72 yaşındaki Erten'in cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 18 il merkezi düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk istismarı ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 194'ü tutuklandı. İstanbul'da taksicilerle ilgili artan şikayetlerin ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Sarı Hat uygulamasını devreye aldı. Yeni sistemde vatandaşlar fahiş ücret, kayıp eşya ve sürücülerle ilgili şikayetlerini doğrudan WhatsApp üzerinden iletebilecek. Uygulamanın hem yolcu memnuniyetini artırması hem de sektördeki olumsuz algıyı azaltması hedefleniyor.
1: Yol durumu.
3: Haftanın ilk iş gününde mesai bitiş saatlerine girilmesiyle beraber İstanbul'da trafik yoğunluğu an itibarıyla %71 seviyelerine çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik durma noktasında diyebiliriz. Zincirlikuyu ve Barbaros'tan katılım kilit durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa Asya yönündeki Aslan ve Levent katılımlarında yoğunluk gözlemleniyor. D100 Anıt Mezar Kuzey Bayrampaşa ayrımındaki sağ şeritteki trafik kazası nedeniyle de yoğunluk artarak devam ediyor. Haberleri aktardık. Yeniden buluşmak dileğiyle.
6: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Dün Fenerbahçe'de seçim vardı. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz ile 5 saate yakın canlı yayın yaptık. Alkan Şahin de alandaydı. Yayına girerken bir akşam önce Ali Koç da Hakan Safi'ye desteğini açıklayınca sosyal medya Hakan Safi'yi başkan ilan etmiş, kutlamalar da başlamıştı. Seçim sonucunda büyük bir farkla Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkan oldu. Çıkarılacak dersler var. Hayat sosyal medyada yaşandığı gibi yaşanmıyor. Fenerbahçe Kongresi iktidarın çizdiği alanda kendi istediği adamla oynama alışkanlığına da itiraz etti. Dünkü kongre Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni koruma refleksidir. 23 Nisan törenlerini iptal etmeye tepkidir. 3 Temmuz ruhuna bir anlamda özür kararıdır. Sadece para ile Fenerbahçe Başkanı olunamayacağı bir kez daha görülmüştür. 82'de de Banker Castelli aynı süreci yaşamıştı. Aziz Yıldırım'a önemli bir iadeyi itibardır aynı zamanda bu kongre kararı. Ali Koç son hamlesiyle kendi hanesine bir yenilgi daha ekledi. Şimdi Aziz Yıldırım yeniden efsane başkan olarak final yapma şansı buldu. Ya efsane başkan olarak final yapacak ya da bir kez daha ıslıklanarak gidecek. Dünün kısaca özeti budur. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın ve diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: İstanbul ve Antalya'daki saldırıların ardından Diyarbakır'da Koç Holding'e ait Yapı Kredi Bankası şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı ve olayla ilgili inceleme başlattı. Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 61'ini elde ederek parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladı. Fenerbahçe'de yapılan seçimlerin ardından Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturacak. Yaşanan gelişmelerin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri de yeni güne %2,5'luk yükselişle başladı. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizle ilgili konuştu. Dinliyoruz.
8: Bereket kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhum. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz.
0: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Ankara Milletvekili İdris Şahin diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan faizin olduğu yerde bereket olmaz sözleriyle 2026 bütçesinde faize 2 trilyon 742 milyar TL ödemeyi öngören AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı eleştirmiş. Elhak doğru söze ne denir? Ekonomist İnan Mutlu, hazinenin ilk 5 ayda ödediği faiz 2026'nın ilk 5 ayında 1 trilyon 239 milyar 614 milyon lira. Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de diyor ki tek adam rejimine geçtiğimiz 2018'de bütçedeki faiz ödemesi 73,9 milyar lira idi. 2026'da bu rakam 2 trilyon 741 milyar liraya ulaştı. Faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi Erdoğan. Bugün olmuyor işte, ülkenin beti bereketi kaçtı. Sayenizde açlık ve sefalet diz boyu. Sadece faiz değil, ülkenin enflasyonun yarattığı açlık ve yoksulluk da inanılmaz boyutta. G20 ülkeleri arasında gıda enflasyonunda Türkiye 34,86 ile birinci sırada. İkinci sırada Arjantin var, 30,9. Meksika 6,36 ile üçüncü. Endonezya 4,94 de üçüncü sırada. Enflasyonun hiç olmadığı ülkelerden birisi de Çin, İsviçre -1.6, -1.2 idi. Tabii şimdi enflasyonun %34 olan bir ülkede enflasyon olmaması ne demek? Bunu anlamak çok zor. İş faizin olduğu yerde bereket olmazdan ülkenin içinde bulunduğu gıda enflasyonuna kadar geldi. Bir kez daha rakamı söyleyeyim. Gıda enflasyonunda G20 ülkeleri arasında Türkiye birinci, 34,86, Arjantin 30,9. Bu rakamların da TÜİK rakamı olduğunu da belirtmek lazım. Özgür, sıra sende.

0: Butlan olana kadar çıkabildiği televizyonlarda Mehmet Sevigen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve arkadaşlarını çok sert eleştiren bir isimdi. Şimdi Butlan'dan sonra artık daha fazla konuşur oldu. Bir dinleyelim Mehmet Sevigen'i.
1: İşte belediye başkanımız kalp krizi geçirmişti 2010'da. Bir aday lazım dediler. Yani kısa süremiz vardı. Yaklaşık bir ay, 25 gün falan vardı. Aday göstermek zorundaydık. Yoksa seçime giremiyorduk. İşte bir eczacı var dediler. İşte eczacılar yönetim kurulu üyesi falan. Bir soruşturma geldi. Dediler ki ya bu işte FETÖ ile ilgili ilişkileri var Manisa'da. Böyle denetler var diye böyle bir şey çekimsel kalmıştık biz o zaman.
2: Sonra yani Özgür Özel'in o dönemde bu iddialar konuşuluyor
1: Manisa'da. Tabii o zamanlar işte ya dedi bu eczacılar odasında defter tutuluyor. Bilmem ne yapılıyor falan Manisa'da böyle olay var. Bütün Manisa Bülent Arınç falan zaten biliyorsunuz. En çok FETÖ'ye yakındı ya. Benim kahramanım falan dediğim mezarlıkta buluştu. O mezarlığa gidenlerin hepsi FETÖ'ye yakın insanlardı. Diğerleri oraya isim vermiyorlardı. O zaman biliyorsunuz çok dipte araştırma yapılıyor orada FETÖ hakkında. Ancak dokunulmazlıklar olanlar oraya gidiyordu. Neyse sonra bize Şahin Mengü vardı. Allah rahmet eylesin. Nevşin'in babası.
2: Nevşin Mengü'nün babası.
1: Baskı yaptı. Ben Manisa milletvekiliyim. Abi bunu koyalım falan dedi. Getirdik koyduk. %6 oy aldık. %5,5 6 oy almıştı kendisi. Sonra Kemal Bey geldi. Milletvekili yaptı. Ön seçim olduğu halde. Bir dönem ön seçimler çıktı. Sonra atamayla milletvekili devam etti. Grup başkan vekili yaptı.
0: Şimdi sıralamayı söylüyor. Bu tip tanıklıklarda hep hayatını kaybetmiş birilerinin tercih edilmesi başlı başına zaten dikkat çekici. Yaşayan birisini örnek versen, hani ona da soralım bakalım böyle mi oldu, ne oldu? Yine olmayan, hayatta olmayan birisi tercih ediliyor. En sık yapılan yöntemlerden birisi bu. Diyelim ki bütün bu iddialar doğru Özgür Özel'le ilgili. Özgür Özel, bak o zamanlarda sadece belediye başkan adayı olduğu dönemi söylüyor. Belediye başkanı adayı olduğu dönemde işte FETÖ, METÖ bir takım şeyler vardı diyor, söylüyor. Daha belediye başkanı. Peki madem bu kadar hakimsiniz buna, Özgür Özel nasıl oldu da grup başkan vekili oldu? Sizin olduğunuz yönetimde, anlayışta olduğunuz, birlikte olduğunuz. O birliktelikte de acayiplikler var ya, işte Kılıçdaroğlu'nu en sert eleştiren isimlerden biriydi Mehmet Sevigen. Yani bütün bu ya bir mantık silsilesi içinde bakıldığında bile ortadaki böyle büyük bir yalanı bu kadar rahatlıkla söylüyor olabilmek ciddi anlamda bir sorun. Ya bunların bir motivasyonu var. Asıl mesele bence bunları söyleyebilme motivasyonu. Asıl o motivasyon zaten çok şey yok içinde, CHP'ymiş, ülkeymiş, bilmem neymiş gibi hiçbir kavramın, değerin bir önemi yok. Bunları çok rahatlıkla yapabilme, ya utanmama duygusunu tetikleyen bir motivasyon var. Asıl sorun işte o motivasyonda. Hani bütün bu o dönemde zaten, hani tam bahsettiği döneme denk gelen tarihte Özgür Özel'in Eczacılar Birliği yönetiminde olduğu, Eczacılar Yönetim Kurulu üyesi değil, TEP yönetiminde olduğu da söylüyor. Yani o adaylık teklifi zaten doğrudan Şahin Mengü'de geliyor. Bir de bu adaylık tekliflerinde Mehmet Sevigen'in o zamanki görevi ne ki bütün bunlarda belirleyici olmuş? Diyelim ki belirleyici oldu. O partide bakanlık da yaptı. Böyle bir ismin önünün açılmasına karşı o dönemde yaptığı bir şey var mı? Söylediği bir şey var mı? Yok. Devam edelim Özgür.

0: TV5'te konuşan Milli Gazete yazarı Siyami Akyel'in ilginç iddiaları var. Şimdi Siyami Akyel'i dinleyelim.
1: Yıllardır yazıyorum, inanın, yabancılara toprak satıyor. 183 ülkeden mütekabiliyet şartını kaldırdılar. 03.05.2012 tarihinde çıkartılan kanunla toprak satışını serbest bıraktı. 25 dönüm, eskiden onu 300 dönüme çıkarttılar. Bakanlar Kurulu isterse bunu 600 dönüme çıkartabilir diye bir madde koydular. Hatta Dışişleri Bakanlığı sitesinde diyor ki yabancılar dışarıdan, yani internet üzerinden burada mülk alacaklar, toprak satın alacaklar. Onlara zarara uğramamaları için şu kolaylıklar getirilmiştir diye ibare koymuşlar. Yani adamların oturdukları yerden toprak satın almasını bile düşünmüşler. Soyadının, özellikle ad ve soyadını değiştirmesini kolaylaştırdılar. Hani bu isimler tamamen aradan kaybolsun diye. Bir de şöyle bir anlayış var. Türkiye'de iki tane grup var. Bir grup Türkiye'ye Müslüman kökenli insanların gelmesine ses çıkartmıyor. Başka bir grupta, seküler grupta İngilizler, Amerikalılar gelsin, o da onlara ses çıkartmıyor. Eskiden beri İngilizler, Amerikalılar, İsrail'le Yunanlılar ve Arap ülkelerin tamamı, yani dünyanın 183 tane ülkesi mütekabiliyet şartı olmaksızın, yani ben oradan toprak alabiliyorsam o da benden alabiliyordu eskiden, onu kaldırmışlar. Ve ismini dahi bilmediğimiz, hani ben ilk defa ismini duydum ülkeler, bir vatandaşlar gelip Türkiye'den toprak almış. Birincisi toprak satışları, ikincisi demografik yapının yabancı göçlerle değiştirilmesi, üçüncü yavru vatanımız Kıbrıs'ın %10'unu İsraillere satılmış, Yahudilere satılmış olması. Dördüncüsü maden alanlarımızın özellikle Amerikalı ve Kanadalı şirketler 4900 üzerinde şirkete verilerek köylerimizin boşaltılması ve işgal edilmesi. Yani şimdi ben bayram tatilinde memleketimdeydim. Tokat'tan döndüm. Amasya'da bir arkadaşla konuşurken ya dedim Anadolu irfanı hala Anadolu'da var. İstanbul'da insanlık bizim trafikte magandalar falan konuşurken son dakika haber okuduk. Amasya Gümüşhacı köyde 4 tane köy 40 bin hektarlık alan maden sahası ilan edilmiş, köyler boşaltılmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Meralar devlete ait olduğundan dolayı özellikle büyük şehir yasasıyla köyler mahalle haline getirilmiştir ve köylerdeki araziler, özellikle tarım arazileri, oradaki büyük iş adamlarına ister yabancı olsun ister yerli olsun bunlara peşkeş çekilmekte maalesef. Dağlarımızda, meralarımızda yabancı şirketleri maden arama sahasına dönüştürmüş. Yani bunların tümünü beraber değerlendirdiğimiz zaman aslında ortada yeni Osmanlı, ne Osmanlıcılık falan yok. Tamamen Amerikancılık ve yani ben korkuyorum ki yani küçük Amerika'ya diyordum. Yani Tom Barak'ın doğduğu yani kütüğe bağlı olduğu demeyeyim de hani asıllı olduğu Lübnan'a dönecek Türkiye. Yani bu kadar küçültmeye çalışıyorlar.
0: Önemli iddialar. Toprak satılıyor. Kıbrıs'ın %10'u İsrail'e satıldı. Türkiye'deki maden sahalarıyla bir meralar yabancılara satılıyor. 183 ülkeden mütekabiliyet şartı kaldırıldı diyor Milli Gazete yazarı Siyami Akyel. Devam edelim.

0: siyasette mutlak bir butlanla birlikte bütün mercekler Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönünce ve Cumhuriyet Halk Partisi odak noktası olunca Adalet ve Kalkınma Partisi'nde neler oluyor? Bütün olan bitene tepkileri de ne? Bu çok fazla göz önünde olmayan bir durum. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu butlan kararıyla ilgili kendi içerisinde de bir tartışma var. Ama görülmüyor, anlatılmıyor. Bu AKP propagandistlerinden birisi olan Cem Küçük, CHP ile ilgili iddiaların olduğu bir yerde AKP içerisinde de bir tuhaf bir çeteleşme olduğuna dair bir küçük kıvılcım yaktı. Diyor ki AKP'li gibi görünen ama iktidar adına çalışmayan bir çete var. Bu çetenin elebaşı kim? Bu çete kim için çalışıyor? Çetenin amacı ne? AKP'nin içindeki siyasi bağlantıları kim? Bu çetenin doğrudan hizmet ettiği bakanlar var mı? Varsa kim diye isimler de veriyor. Bu isimlerle ilgili uzun süredir bir çatışma var. Özellikle sosyal medya kullanılarak belaltı siyasetinin en iğrenç halinin kullanılabildiği bir ortam yaratıldı. Aslında AKP içerisindeki bu kavgalar ilk kez değil, daha önce de çok oldu ama görünür olmuyor konuşulmadığı için. Mesela Pelikan meselesi çok ciddi anlamda bir ayrışmaydı. Başbakan yiyecek kadar içeride büyüyen bir tartışmanın en son haliydi. Metin Külünk uzun bir süre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde yer almış, Tayyip Erdoğan'a yakında olmuş ama bir süredir de bir mesafe olan bir isim. T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştu. Onun da söyledikleri var. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun durduğu yere gidip konuştuğu yerlere bakacaksınız. Chatham House'tan bahsettiniz. Bütün dünya liderlerinin gidip panellere katıldığı bir düşünce kuruluşunda konuşmasını sanki karanlık bir faaliyet gibi anlattınız diyor Cansu Çamlıbel. Metin Künük yanıt veriyor. Chatham House'da boşuna konuşturmazlar adamı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bir buçuk ay önce aynı yerde Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu isimli bir konuşma da yapmıştı sorusu geliyor. Diyor ki o zaman da fark etmiyor ki siz bir proje bir tek İmamoğlu üzerinden mi yürüyor sanıyorsunuz. İmamoğlu projesinin AK Parti içindeki Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresindeki karşılıkları kim diye söylüyor. Mesela Abdullah Gül için ima var, Londra'yı temsil ediyor diye. Abdullah Gül'ün durumu, Abdullah Gül'le birlikte bir İngiliz hakimiyetinin olduğunu, İngiliz kraliyet etkisinin olduğunu ve Türkiye'de de bunun siyasette aslında AKP'li gibi görünüp AKP içerisinde büyük sorun yarattığını söylüyor. Bunun alıcısı çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Çok uzun bir süredir Abdullah Gül'le ilgili İngilizdir diye, İngilizlere yakındır, o çevrenin etkisinde olan bir isimdir diye söylenir. Abdullah Gül tarafı da diğer taraf için Amerika'ya yakındır, Amerika'nın ne istediklerini yaparlar diye söyler, konuşulur. Şimdi Metin Külünk'le birlikte biraz daha görünür oldu. Bütün bu tartışmanın ana odak noktası bu butlan üzerinde başlayan tartışmalar. Butlan'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaratılmak istenen durumun şu ana kadar aslında olmadığını, bundan rahatsız olunduğunu, amaca ulaşılamadığını, özellikle Kılıçdaroğlu tarafının en az 70 milletvekiliyle bir ağırlığını hissettireceği plan üzerinde durulduğunu ama sayının şu anda 23 milletvekili olarak kaldığını ve parti içerisinde ve dışarıda da bu butlan konusunda tepki oluştuğunu konuşuluyordu AKP içerisinde. Ama bu çete kavgasının nasıl pelikan gibi bir sonuca varıp varmayacağı da önemli önümüzdeki dönem içerisinde. Devam edelim.
1: çekiyor alameti, gene yozgu yameti. Aminin.
0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran savaşını başlatmasından sonra bir süredir ateşkes süreci devam ediyor. Ateşkes süreci de bir adım ileri, iki adım geri devam ediyor. Ama dün önemli bir gelişme oldu. İsrail Lübnan'ı vurdu ve İran'da karşılık verdi. Şimdi İran, İsveçli uluslararası ilişkiler yazarı ve siyasi analist Trita Parsi sosyal medyada bir analiz yayınladı. O analiz önemli. Diyor ki, az önce olanın büyüklüğünün farkına varmak biraz zaman alabilir. Bu İran'ın İsrail'in başka bir ülkenin toprağına, yani İran'a değil, saldırmasından sonra İsrail'e karşılık vermesi ilk kez oluyor. Bu savaş cephelerinin kaydırıldığı anlamına geliyor. İran'ın caydırıcılığı, İsrail'in kendisine yapılacak herhangi bir saldırıya yanıt verebileceğini bildiği anlamda zaten yeniden tesis edilmişti. Ama şimdi İran ayrıca Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına da yanıt vereceğini gösterdi. Bu 10 yıllardır ilk kez bir bölgesel gücün İsrail'in askeri manevralarına veya üçüncü bir tarafa yönelik saldırganlığına karşı sert güç kullanma araçlarına, kapasitesine ve istekliliğe sahip olduğu anlamına geliyor. Bu açıdan da önemli bir tarihi kırılma diyor yazar. Avusturya asıllı Amerikalı iktisatçı Murray Rothbard da diyor ki, 8 kez yok edilmiş İran donanması görünüşe göre Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 7. kez savaş olmayan savaşı kazandı. Bu yüzden şimdi Amerika Birleşik Devletleri savaş olmayanın başlamadan önce zaten açık olduğu Hürmüz Boğazı'nı açmak zorunda. Savaş olmayan, İran'ın tamamen bütünüyle muhteşem bir şekilde yok edilmiş uranyum olduğu için başladı. Böylece yapmadıkları nükleer bombayı yapamazlar ki bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle başlatmadığı savaş olmayanı başlatmak zorunda kaldı. Şimdi nükleer silahlara sahip olan Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için nükleer silah kullanmakla tehdit ediyor. Çünkü nükleer silahlar, nükleer silaha sahip ülkelerin diğer ülkelere sahip olmalarına izin verecek kadar tehlikelidir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelerde yaptığı şeyleri Amerika Birleşik Devletleri yaparken görseydi, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'ni Amerika Birleşik Devletleri'nin zulmünden kurtarmak için Amerika Birleşik Devletleri'ni işgal ederdi diyor. Saat başına gidiyoruz, sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Konumuz hazır mı? Tamam. Şimdi şu devam edeyim. Amerika'nın İsrail'le birlikte İran'a saldırmasıyla başlayan savaştaki gelinen duruma. Trump İsrail'in son saldırganlığına sessiz kalmadı. Dedi ki Netanyahu'nun başka şansı yok. Kararları ben veriyorum, o vermiyor. İran'la ne anlaşma yaparsam kabul etmek zorunda dedi. Önümüzdeki günlerde bu kararın ne anlama geldiğini, İsrail'in ne yanıt vereceğini göreceğiz. Şimdi önemli bir günler yaşıyor Türkiye birçok açıdan. Bu önemli, siyasetin mutlak mutlanla birlikte başka bir aşamaya geçtiği günlerdeyiz. Şimdi 80 yıllık çok partili siyasi hayatın içinde bir sürü badire vardır. Gözaltı vardır, hapis vardır, parti kapatma da vardır. Ama butlan yoktur bu 80 yılda. Bu yüzden butlanın normal görülmesi, meşrulaşması, çok partili siyasi hayatı, cumhuriyeti bir anlamda yok saymaktır. Bunu söylemek CHP içindeki durumda taraf olmak değil, cumhuriyete ve çok partili siyasi hayata da saygıdır. Butlan sadece çok partili siyasi hayata yapılan müdahale de değildir. Aynı zamanda ulus cumhuriyetine dönük bir planın da parçasıdır. Bu yüzden CHP iç meselesi olmaktan aslında çıktı. Bu gerçekleri gördükten sonra butlan krizine bakılması gerekir. CHP yarın kritik bir gün yaşayacak. Kılıçdaroğlu meclis grubunda konuşma yapacağını açıkladı. Özgür Özel de ben de grubu toplayacağım dedi. Aslında şu aşamada görünen o, iki taraf arasında makas gittikçe açılıyor. Sanki Özgür Özel ve ekibi ayrı partiye zorlanıyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir parti tuzak mı? Kurucu partiyi bırakmak doğru seçenek mi? Şimdi CHP'nin deneyimli ismi eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın canlı yayınımızda. Alo.
2: Merhaba, merhaba, iyi akşamlar.
1: Sayın Karayalçın, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Şimdi bu konuşacağız bu yarınki grup meselesini de, ama önce şunu sorayım size. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp başka parti kurmaya neden karşısınız? Bu çok net açıklanması gereken de bir durum.
2: Evet. Yani programda ne kadarlık bir zaman süresi içinde bunları tartışacağız bilemediğim için bunun ayrıntısına girmeden önce bir başka noktaya değinmek isterim, izin verirseniz. O da mutlak mutlan kararıyla ilgili olacak. Şimdi şöyle, sanki mutlak mutlan diye bu adı taşıyan bir kararın alınması bir zorunlulukmuş gibi kabul ediliyor ve ondan sonra İşte bunun yarattığı tahribat ve bu tahribatı nasıl giderileceği konusunda konuşmalar yapılıyor. Oysa ben bu mutlak butlan kararının kendisinin öncelikle tartışılması gerektiği düşüncesindeyim. Bunun ardından da hemen şunu söyleyeyim. Bu karar bizim 38. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığımız 38. kurultayımız için alındı. 38. kurultayımıza hile karıştırıldığı ileri sürülüyor. Ben eğer böyle bir durum varsa yargının görevinin bu kurultaya hile karıştıranları bulmak ve cezalandırmak olduğu kanısındayım. Yapılması gereken bu. Siyasi partiler yasasının da bu dediğimle ilgili bir maddesi var zaten. Hayır, böyle yapılmadı. Kurultayın hile karıştırıldığı söylenen kişiler var mı yok mu bilmiyorum, onu da bilmiyorum, ama kurultayın bütünü iptal edildi ve öylelikle de parti bir önceki güne, yani 3 Kasım 2023 tarihindeki yönetim yapısına dönüştürüldü ve bence böylelikle çok büyük bir tuzak kuruldu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şu anda yaptığımız tartışmaların ve bundan sonra yapacağımız tartışmaların başlangıç noktası bence bu tuzak. İşin ilginci, buna yaptığımız itiraz da Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi. Yüksek Seçim Kurulu verdiği fezlekelere sahip çıkmadı. Şimdi bunu söyleyeyim. Ondan sonra sorunuza geliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni bir parti çıkmalı mı, çıkmamalı mı? Her partinin olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir hukuku var. Parti hukuku dediğimiz hukuk. Yani bu tüzük ve yönetmeliklerimizden oluşuyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tüzük ve yönetmeliklerden oluşan parti hukukuna uygun davranırsa bence Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni bir parti asla çıkmamalı. Ama eğer bu yapılmazsa o zaman sorunlar başlayacak. Sorunların çok ileri boyutlara varması da söz konusu. Bunu şunun için söylüyorum. Bizim milletvekilimiz, İstanbul milletvekilimiz ve bir önceki yönetimin, yani Özgür Bey'in parti sözcüsü Sayın Zeynel Emre diyor ki, eğer 24 Temmuz 2026 tarihine kadar Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yapmazsa Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yapılacak seçimlere giremez. Bilmiyorum bunu duymuş muydunuz ama izleyicilerimiz duymuştur bu değerlendirmeyi. Buna yanıt olarak da şu anda sözcülük görevini yapan Sayın Müslüm Sarı diyor ki, yok yine de yaparız. 24 Temmuz, 25 Temmuz tarihine kadar kurultay yapmasak bile biz yine de seçime gireriz. Çünkü ortada bir zorunluluk durumu var. O nedenle mücbir sebep ileri sürüyor. O nedenle seçim yaparız diyor. Mücbir sebep bir hukuk kurumu. Ben hukukun işletilmediği kanısındayım. Hukukun işletilmediği bir yapıda da mücbir sebep gibi bir gerekçeyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girmesinin önlenebileceği kanısını taşımıyorum. En azından her türlü olasılığı dikkate alarak bu kurultayı yapmalıyız. Şimdi sorulması gereken soru şu. Bu niye yapılmıyor kurultay?
1: Neden?
2: Yani evet, yani ben bilmiyorum, nedeni bilmiyorum ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında belki bir ipucu bulabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, ben önce partiyi temizleyeceğim, önce hesap soracağım, sonra kurultay yapacağım. Bir defa parti yöneticilerinin konumu genel başkan olsa bile parti hukuku uyarınca önlerine konmuş olan kurultay taleplerini böyle bir gerekçeyle ikinci sıraya, uygulamanın ikinci sırasına yerleştirme hakları yok. Eğer önünüze tüzük gereğince şu kadar sayıda imzayla olağanüstü kurultay talebi geldiyse bunu yapmak zorundasınız. Yani bu bir tercih nedeni olamaz. Bu bir zorunluluk. Kurultayı yapmak zorundasınız. Ama diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi ortada böyle bir durum var. Bir defa bu durum anlatılmalı. Ben bunu bir Cumhuriyet Halk Partili olarak bilmiyorum. Yani partide temizlenmesi gereken bir durum mu var? Onu bilmiyorum. Eğer varsa o zaman yapılması gereken o temizliğe hemen başlamak. O temizliğin gerekli kıldığı başvuruları, yargı süreçlerini hemen işletmek. O ikisini de birlikte yapmamanın bir yolu yok. Yani bir nedeni yok. Hem temizleyelim hem kurultayımızı yapalım. Hem temizleyelim hem de 45 gün içinde kurultayımızı...
1: Kurultay temizlemez mi?
2: Efendim?
1: Kurultay temizlemez mi?
2: Ya neyse, yargı mı temizler, kurultay mı temizler, biz kendi kendimizi mi temizleriz? Eğer böyle bir durum varsa, bakın bunu da veri olarak almıyorum. Ama eğer böyle bir durum varsa, temizlenmesi gereken bir durum varsa, her yerde olduğu gibi yapılması gereken bunu yargıya taşımak. Yani bunu yargı karara bağlayacak. Kurultay da temizleyebilir. Yani kurultay kendi görev alanı içinde alması gereken kararlar varsa bunu da yapar. Yani burası bir siyasi partisiz, programın başında o ifadeyi kullanmıştınız. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesiydi. Bir siyasi partinin meselesi. Herhangi bir siyasi partide yönetimle ilgili, öteki etkinliklerle ilgili kararı verecek olan kurultaydır. Bu işin kurgusu bu. Bu iş böyle kurulmuş. Onun için kurultaya gidilmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ivedilikle kurultaya gidilmeli. Eğer bunlar yapılamazsa, Yani her şey denendiği halde eğer bütün bunlar olmuyorsa belki o zaman ondan sonra, yani herkesin ya her yolu denediler diyecekleri bir aşamaya gelindikten sonra ayrı bir parti kurulması düşünülebilir, ama benim tercihim bu değil. Ben ayrı bir partiyim, öncelikle düşünmüyorum. Bir zorunluluk olmadıkça ayrı bir partiye gidilmemeli diyorum. Kusura bakmayın biraz uzun yanıtladım.
1: Estağfurullah, biraz konuşabiliriz. Ben zamanı ona göre ayarladım. Çünkü peki, önemli bir şeylerin anlaşılması lazım. Türkiye'de şöyle oluyor, bir şey oluyor. Gerçekten beklenmedik bir şey oluyor. Sonra o olanın aslında faili belli, yapanı belli, karışanı belli, o içine gireni belli. Böyleyken bir süre sonra sanki doğal afet olmuş gibi bunun bir meşrulaşma süreci oluyor. Sonra da alışılıyor. Ben gazetecilik hayatım boyunca butlan diye bir şey görmedim.
2: Evet.
1: Butlan diye bir karar da görmedim.
2: Evet.
1: Yakın tarihe de meraklı bir gazeteciyim. Araştırdım, soruşturdum.
2: Benim
1: baktım,
2: bildiğim de yok.
1: Böyle bir şey yok.
2: Benim yakın bildiğim de yok.
1: Yakın tarihte. Şimdi hiç olmamış bir şeyi bir anda oluyorsa bunu sahiplenme motivasyonunu iyi sorgulanması lazım. Kim ama olduğundan şimdi, bağımsız.
2: Bu, çok özür dilerim, bir katkıda bulmak isterim.
1: Buyurun.
2: Sayın Bülent Kuşoğlu bunu devlet aklı diye sunuyor.
1: Tamam.
2: Yani bu dehşet bir şey. Ne demek devlet aklı? Devlet aklı diye bir şey mi var? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısı belli. Nasıl işleyeceği belli. Ama bir de onun dışında hikmet-i hükümet denilen eskilerin deyimiyle bir kavram mı seslendiriliyor? Hikmet-i hükümet de aslında devletlerin, hükümetlerin yanlışlıklarını, hukuk dışı uygulamalarını yumuşatmak amacıyla kullanılan bir kavram. Ya bir bildikleri vardır gibi. Aslında bunun devlet yönetimi

0: Yani bu özel bir tasarım bence.
1: Evet. Ya çünkü kapatma bir siyasi parti için en son düşünülecek en kötü senaryo iken, evet, şimdi bir butlam var.
0: Keşke öyle olsa diye düşün bazıları şeyi söyleyebiliyor.
1: Evet.
0: Yani bu butlam gerçekten bizim içimize atılmış bir dinamit fitili. Yarından başlayarak bunun çok çeşitli sonuçlarını yaşayacağız. Öyle gözüküyor. Vallahi buradan yani görev bize düşüyor. Cumhuriyet Halk Partileri düşüyor. Biz bir araya gelerek, konuşarak, tartışarak ve parti hukukuna göre yapılması gerekenleri yaparak bunu aşmalıyız.
1: Şimdi siz bir şey denediniz. Aslında bunun geldiği noktayı ve sonrası aşaması için bir şey hissettiniz, denediniz. Özgür Özel'le konuştunuz. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na konuşmak istediniz ama o konuşma olmadı. Halen şu ana kadar da olmadı mı?
0: Hayır, şu ana kadar da olmadı.
1: Hani anladım. Şu açıklama en azından olunca, aradım ulaşamadım denince dönülür ve buyurun Murat Bey, bir benle konuşmak istemişsiniz denir, bir orada diyalog olur. O da mı olmadı?
0: Hayır, olmadı.
1: Bu da tuhaf değil mi? Siz Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşamayan birisi misiniz?
0: Öyle anlaşılıyor.
1: Ama daha önce konuşuyordunuz. Benim
0: tabii,
1: bildiğim
0: tabii
1: kadarıyla.
0: Evet, tabii.
1: Hatta sürekli bazı çok böyle kritik şeylerde arayıp size sorulduğunu da
0: tabii,
1: biliyorum.
0: Yani tabii. Yani bizim 13 yıl genel başkanlığımızı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Orada nasıl bir ilişki vardı? Arayıp size kritik konularda konuşma oluyordu bir.
0: Tabii canım, olmaz olur mu? Tabii.
1: Görüş alışverişi olmuyor muydu?
0: Olmaz olur mu? Oluyordu tabii.
1: Ne oldu da şimdi siz
0: şey bilmiyorum onun oldu.
1: Sizinle görüşemez hale geldi. Hadi diğer tarafta bir şey var. Bir fiili durum yaratıldı. Ama sizle nasıl görüşememe hali oldu? En azından bunun içinde bir yorumunuz vardır.
0: Bir yorumum yok. Yani bir yorum yapmak istemiyorum. Sadece durumu söylemekle yetiniyorum.
1: Peki. Şimdi bu durumda yarın kritik bir gün. Hem Özgür Özel dedi ki ben de grupta konuşacağım. Kemal Kılıçdaroğlu da yok, ben partinin başkanıyım, ben konuşacağım. Ne olacak şimdi yarın?
0: Vallahi yani bu yarın yaşayacaklarımıza benzer olayları yarından sonra da yaşayacağız galiba, göreceğiz galiba. Onun için bunun en sağlam yolu bu iki konuda hemen anlaşmaya varmaktır. Yani kurultay sürecinin bir takvime bağlanması bu sorunların aşılmasını sağlayacaktır inancını taşıyorum. Zaten Sayın Müslüm Sarı'nın da böyle bir çağrısı olmuştu. Yani bir arkadaşlarla görüşelim, bir takvime bağlayalım vesaire gibi. Umarım onu işletirler. Yani bir siyasette birkaç saat bile uzun bir süredir. Bunlar çözülebilir, çözülmelidir. Çözüm yöntemi bellidir. Bizim hukukumuza göre ve Türkiye'nin teamüllerine göre bunun nasıl çözüleceği bellidir. Biraz önce de onu söyledim. Yani bir kurultay takviminin açıklanması, bu bir zorunluluk, bu bir tercih değil, lütuf da değil, onu da söyleyeyim. Bu bir lütuf da değil. Kurultay kararının açıklanması bu sorunun ve yani yarın yaşanması olası gibi gözüken sorunun da, daha sonraki günlerde yaşanacak sorunun da, sorunların da çözümü için tek yoldur bence.
1: Peki siz şimdi sadece Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı bu görüşmenin olması gerektiğini, başka türlü görüştüğünüz isimler var mı, ya da bundan sonraki sürece ilişkin ya bir yerde bir durup bir bakalım, bu içine fazla girdik. Herkes bir anlamda yakında olduğu için görmemeye başladı. Biraz dışarıda kalıp bir durumu görelim dediğiniz isimler var mı? Buradan da gelen bir...
0: Ben bu hepimiz için böyle bir çağrı yaptım.
1: Buna uyan var mı? Daha doğrusu buna evet ya böyle bir durumu bir değerlendirelim diyen var mı? Çünkü çok keskin görünüyor ve bir özellikle Kemal Kılıçdaroğlu tarafında başka bir motivasyon ve kararlılık var.
0: Evet.
1: Şimdi bunu söyleyince de sanki bir taraftan bir tarafı böyle tutuyormuş gibi algılatıp böyle söylüyorlar ama bu saçmalık. Hani ben gördüğümü söylüyorum. Bir taraf

0: Kafa yakın değilim, Cumhuriyet Halk Partili değilim ama gördüğüm haliyle böyle bir durum var. Başka bir motivasyon ve kararlılık var. Daha önce hiç görmediğim kadar.
1: Evet. Yani şimdi şöyle, bu müzakere edelim, konuşalım, tartışalım derken bunu söyleyince sanki çok çeşitli alternatifler var da onlar arasından bir alternatifi, en uygun olanı seçelim gibi bir şey söylemiş oluyorsunuz. Ya da yeni bir, hani yeni bir yol yapalım demiş Ekrem İmamoğlu arkadaşımız. Yeni bir yöntem bulunabilir gibi bir izlenim çıkıyor. Oysa bunların hiçbirisi geçerli değil. Tek yolu var bunun. Yani parti hukukunun dışında başka bir şey yapamayız. O da kurultaydır. Bu bir zorunluluktur. Kurultayın olması bir zorunluluktur. Yani bakarız denilemez. Önce şunu yapalım, sonra kurultayı yaparız denilemez. Yapılması gereken bu. Çözüm de burada. Bunun zamanlaması konusunu konuşabiliriz tabii. Yani 45 gün içinde olmaz da 50 gün içinde olur. 50 gün içinde olmaz, 55 gün içinde olur. Tabii bu arada Sayın Zeynel Emre'nin söylemiş olduğu takvimi de dikkate almak gerekir. Bu zamanı konuşulabilir. Bu arada ya arkadaş, şöyle bir sorun var, kurultaya onu da götürelim, bu sorunu orada çözelim vesaire denilebilir. Ama işin özü, işin çözüm yolu budur. Kurultay. Başka bir yolu yok. Niye kurultay? Çünkü parti hukuku bunu öngörüyor. Çünkü siyasi partiler geleneğinde bu vardır. Dünyanın her yerinde bu vardır. Bizim geleneğimizde de bu vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde de bu vardır. Hatta biz çok kurultay partisi olarak anılırız. Ya bunlar ne kadar çok kurultay topluyor derler. Evet, biz severiz kurultay toplanmasını. Bizim geleneğimizde önemli bir platformdur. Adı da özeldir zaten. Siyasi partiler yasası, genel siyasi partiler için genel kurul der. Ama bizimki kurultaydır. Bizim öyle bir geleneğimiz var. Siyasi parti genel kurulu biz kurultay diye adlandırıyoruz.
0: Peki bu kadar önemli olan kurultay, aynı zamanda Türkiye'nin kurucu partisinde kurultay yapmama hali nasıl anlaşılacak? Yani bunu nasıl adlandıracağız?
1: Evet.
0: Bu aşılması gereken önemli bir sorun.
1: Tabii. Yani sorun nasıl adlandıracağımız değil de bunu yapmamız. Yani bu parti hukukunun ihlalidir. Parti hukukunun ihlali anlamına gelir. Yani eğer bir adlandırma düşünülecekse bu şekilde adlandırmak gerekir. Yani parti hukuku ihlal ediliyor denmek gerekir. Evet, tek yol bu. Tek yol kurultayın yapılması. Demokratik yöntem bu. Bunun dışına çıkılamaz. Dediğim gibi kurultaya falanca kalemler de eklenebilir. Kurultayın süresi tartışılabilir. Ama kurultayın yapılması gerekiyor. Zaten yani bilmiyorum, onu sundular mı sunmadılar mı. Yani bizim 1000 küsur delegemizin tümüne yakın bölümü, tümü olmasa bile tümüne yakın bir bölümü parti hukukunun öngördüğü seviyenin çok üzerindeki bir bölümü bu imzaları noter tasdikli olarak verdiler. Tasavvur ediyor musunuz? Kurultay delegeleri, hani eski kurultayda 2020'de seçilen kurultay delegeleri kurultay istiyorlar. Noter tasdikli olarak da bunu vermişler. Şimdi kurultayın yapılmaması olabilir mi? Ben kurultay yapmıyorum denilebilir mi? Bu denildiği zaman işte sorunlar çıkıyor. Mesela bir tanesi yarınki sorun. Yani ne yapacağız diye oturup uzun uzadıya düşünüyoruz, üzülüyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Bu bizim yarattığımız bir sorun. Yani kurultay yapılmaması nedeniyle önümüze gelmiş bir sorun. O nedenle tek çözüm budur diye bir daha tekrar edeyim bunu.
0: Peki, şimdi bu kurultay meselesinde önemli, yapılması lazım ama belli ki bu zamana yayılarak yapılmayacak. Çünkü hani yapılmayacak, şimdi şöyle grup yönetimi seçebiliyor, mecliste grup toplantısı yapılabiliyor, bu butlanla oluşan bir şeydi, butlandan sonra her şey yapılabiliyor, parti genel merkezi alınabiliyor öyle ya da böyle ama kurultay olmuyor. Bu tuhaf, hem tuhaf hem de şöyle, şimdi bu motivasyonu anlama konusunda daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Vallahi
0: şimdi siz, evet, siz yani... bir çerçeve çiziyorsunuz. Hani başka hiçbir şey konuşmuyor. Kurultay kurultay diyorsunuz. Niye? Çünkü onun ne anlama geldiğini biliyorsunuz.
1: Yani sadece ne anlama geldiğini bildiğim için değil. Yani bu bir zorunluluk. Başka bir yol yok. Onu söylemek istiyorum.
0: Tamam. Burası çok net bir şekilde anlaşıldı. Evet. Ama yapmama halini yapmama hiç konuşmayacağız halini... mı?
1: Evet.
0: Bunu tartışmayacağız mı? Bunu anlatılmayacak mı?
1: Zaten o yüzden yani bu konuşmayı da galiba o yüzden yapıyorum. Evet. Yapmama hali olduğu için. Bunun adlandırmasını herkes kendisine göre yapsın. Herkes nasıl hangi sözcüğü kullanmak istiyorsa o sözcüğü kullansın.
0: Siz yarın meclise gidecek misiniz?
1: Yok, ben milletvekili değilim.
0: Grup toplantısına katılma anlamında biliyorum milletvekili olmadığınız grup evet. toplantısına katılacak mısınız diye soruyorum.
1: Yok, katılmıyorum. Grup toplantılarına katılmıyorum. Yani özel bir çağrı olmadıkça hiçbir toplantıya katılmıyorum. Yani etkinliklerimiz için de öyle, mitinglerimiz için de öyle. Bazen arkadaşlar diyor ya üşümedin mi otobüsün üstündesin falan. Yani genel başkanımız davet ettiği için gittim. Yani oraya hani ben de gideyim düşüncesiyle gitmiş değilim. Parti yönetimi davet ettiği zaman giriyorum. Grup toplantılarına da katılmıyorum. Onları televizyondan izlemek, dinlemek daha rahat oluyor. Daha anlaşılır oluyor.
0: Peki şimdi bundan sonrası için bir... çözüm için kendi ürettiğiniz bir plan var mı? Şimdi olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir diyalog olması lazımdı. O da olmadı. Önümüzde gergin günler olma ihtimali yüksek ki bunlardan bir tanesi grup toplantısı. Siz aramaya mı devam edeceksiniz ya da...
1: Ben yani bir planım yok tabii. Yönetimde değilim. Eski bir genel başkanım. Yönetimde bulunmadığım için de sorularınızı çok ayrıntılı olarak
0: yok şöyle ben şimdi yönetimdeki insanlarla konuşurken zaten böyle bir şey sormuyorum hani onların nasıl bir görev yetkisi olduğunu biliyorum. Şimdi şöyle bir durum var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya durun siz ne yapıyorsunuz diye daha üstten bakan, daha bilgisine, geçmişine, deneyimine güvenilmiş insanların söylediklerine ihtiyaç var. Karşılıklı birbirleri için ne söyledikleri değil de bunu böyle biraz daha dinlenebilir insanlara ihtiyaç olduğu için sizle konuşuyorum ve o yüzden soruları da bu şekilde soruyorum. Yoksa şu tarafa yakın bu tarafa yakın anlamında anlıyorum, hiç öyle bakmadım.
1: Anlıyorum. Yani aslında galiba hepimiz ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Yani o da parti hukukunun şunlar yapılmalı dediği şey. Şunlar şu şekilde olursa mutlaka yapılmalı dediği şey. Bunu biliyoruz. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili'nin, hele Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kademesine gelmiş kişilerin sıfatları ne olursa olsun bilmemeleri mümkün değil. Bildiğimiz şeyin gereğini yerine getirmiyoruz. Yani bunun için bize ya birinin şunu yap demesine gerek yok. Yani parti tüzüğü nasıl yapılacağını, ne zaman yapılacağını zaten öngörmüş. Hani akil insanlar araya deneyimli kişiler girsin falan. Yani bilinmeyen şeyler değil ki araya deneyimli kişiler, akil insanlar girince bilinmeyen şeyi anlatsınlar. Bu biliniyor. Bizim dediğim gibi biraz önce de söyledim. En çok yaptığımız şey, bizim hemen hemen en iyi bildiğimiz şey CHP olarak kurultay yapmak.
0: Doğru.
1: Bunun nasıl yapılacağını biliyoruz. Yani yapılması gereken yönetimdeki arkadaşlarımızın bunun gereğini yerine getirmeleri. Ama bu olurken dediğim gibi yani süre konusunda görüşülebilir, taraflar görüşebilirler ya da kurultayın gündemi konusunda taraflar pekala görüşebilirler. Yani böyle olduğu için de ben hani şu şöyle bir plan hazırlayalım, şunlar devreye girsin, şu kadar arkadaşımız var, onlar ziyaretlerde bulunsunlar falan demeyi gerekli görmüyorum. Biliniyor bu. Yapılması gerekenler biliniyor. Ama kendi yarattığımız sorun üzerinde boğuşuyoruz. Yarın yaşamamız olası olan sorun da buradan kaynaklanıyor. Yani bu sorunu biz yarattık yarın. Yani tam bizi bir çukurun içine attılar. Bu devlet aklı arkadaşlarımızın deyimiyle bizi hikmeti hükümet bizi çukurun içine attı. Ondan sonra da oradan çıkmaya çalışıyoruz. Bunu da biz yapacağız. Yani ben bütün CHP'li kardeşlerime bu çağrıda bulunuyorum. Ya bizi burada bu çukurdan kimse çıkaracak değil. Zaten Cumhurbaşkanı onu diyor. bu bizi ilgilendirmez. Meclis başkanı beni ilgilendirmez diyor. Yüksek Seçim Kurulu ilgilenmesi gereken Yüksek Seçim Kurulu beni ilgilendirmez diyor. Yani akıl almaz bir şey. Bunu biz yapılması partimizin hukukunun gereğini yerine getirerek bunu biz çözeceğiz. Yani birilerinin gelip bizi bunu çözün demesine falan da gerek yok. Ne olması gerektiğini biliyoruz. Nasıl çözüleceğini biliyoruz. Bildiğimizin gereğini yerine getirmeliyiz.
0: Anladım. Son olarak şunu da sorayım size. Bu süreç içerisinde Butlan kararıyla birlikte çok şaşırdığınız bir isim oldu mu davranış olarak? Beklemediğiniz. Ya bu nasıl olabilir? Ya sonuçta siz deneyimli bir siyasetçisiniz ve siyaseti de iyi izlediğinizi biliyorum. Bunu nasıl yaptı? Bu olamaz dediğiniz
1: bir... Vallahi telefon görüşmesini yapamamanın üzüntüsünü taşıyorum. Biraz önce konuşmuştum.
0: Evet.
1: Bu olamaz diye düşündüm, olmamalı olamaz diye düşündüm, şimdi olmamalı diye düşünüyorum. Çok derin bir üzüntüsünü taşıyorum bunun.
0: Peki. Teşekkür ediyorum
1: ben
0: katıldığınız
1: teşekkür
0: için.
1: Ederim. Rica ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Size de kolay gelsin.
1: Saygılar, sağ olun.
0: SHP eski genel başkanı Murat Karayalçın'la konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu, ne olabiliri. Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeye çalıştığını ama karşılık bulamadığını ve az önce de buna çok üzüldüğünü söyledi. Bir diğer tek çıkış yolunun kurultay olduğunu söyledi. Devlet aklı bizi bir çukura attı. O çukurda içimize neredeyse bir dinamit atılmış gibiyiz. Bundan kurtuluşun tek yolu kurultaydır dedi. Kurultay tek yol, tek çaredir ve lütuf değildir. Parti geleneği de, Türkiye siyasi hayatındaki gelenek de bunu emreder diye söyledi Murat Karayalçın. Biz devam edelim yolculuğumuza.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde tüm cezaevlerine, evlerinde bizi zor koşullarda da olsa dinlemeye çalışanlara selam olsun. Onunla başlayalım. Gazeteci Merdan Yanardağ 225, Çiğdem Mater 1508, Selçuk Kozağaçlı 3137, Selahattin Demirtaş 3505, Tayfun Kahraman 1508, Murat Çalık 446, Aykut Erdoğdu 371, Osman Kavala 3141, Resul Emrah Şahan 446, Mine Özerdem 1508, Gürkan Akgün 450, Hakan Bahçetepe 372, Oya Tekin 367 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay iki kez Anayasa Mahkemesi, Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve milletvekilliği görevine başlasın demesine rağmen Can Atalay, Hatay'ın seçilmiş milletvekili, 1508 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.
9: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Butlan kararıyla birlikte siyaset toz duman oldu. Bu anlamda da bir sürü olan biten şey neredeyse ikinci, üçüncü plana atıldı. Belki de öyle olması da istendi. Butlan toz dumanı arasında bir torba yasayla birlikte varlık barışı denilen bir varlık barışı da tekrar kabul edildi. Milletvekili Özgür Karabat bu varlık barışının ne anlama geldiğini madde madde anlattı. Şöyle diyor Özgür Karabat: faiz yetmedi, şimdi kara paraya davet. Bunun adı Türkiye'ye ihanet. Otoriter rejimin inşası için kara para dilenen bir iktidarla karşı karşıyayız. varlık barışı adı altında yurt dışındaki paraların Türkiye'ye getirilmesi için yapılan düzenleme tam olarak budur. Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalına girmiştir. Kamu harcamalarının finanse edilmesi için acil dış kaynak gerekmektedir. Yurt dışından reel ekonomiye güven olmadığı için sadece yüksek faize para gelmektedir. Şimdi buna kara paranın legalleştirilmesi de eklendi. OECD bünyesindeki mali eylem görev gücü dünyadaki kara para trafiğini doğrudan denetleyen en yetkili kurumdur. Türkiye 2021 yılında kara listeye alınmış, 2024'te yapılan kısmi düzenlemelerle gri listeden çıkmıştır. Ancak Türkiye yeniden yakından takip edilmeye başlanmıştır. Gri listeden çıkınca bunu başardık diye duyuran Mehmet Şimşek, iki yıl sonra tüm dünyaya çağrı yaparak kayıt dışı kara, kirli ne kadar para varsa getirin diye açıklama yapıyor. Yargı darbesinin finansmanından sorumlu olan Şimşek ne yaparsa yapsın bunda başarılı olmayacak. CHP'ye yönelik yolsuzluk iftiralarının dünyada karşılığının olmadığını daha önce belgeleriyle açıklamıştık. Şimdi Butlan ekibiyle bunları gündeme getirmeye çalışıyorlar ama bir destek de bulamayacaklar diye söylüyor. Son olarak da şunu söylüyor Özgür Karabat: kara para beslediğin yılan gibidir. Bir gün döner seni sokar. Tüm göstergeler AKP'nin kara para ve yolsuzlukta Türkiye'yi en kötü konuma soktuğunu gösteriyor. AKP kendi iktidarını sürdürmek için ülkeyi ateşe atmaktan geri durmuyor diyor Özgür Karabat. Devam edelim.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği için bir tarih verdi. O tarih kritik, 2027 dedi tarihi. Şimdi bu anayasa değişikliği aslında Türkiye'nin önündeki en önemli sınavlardan birisi olacak. Çünkü anayasa değişikliği daha çok Türkiye'nin kendi iç dizaynı ya da iç gereksinimleri üzerinden değil, daha da ötesi gelecekteki dizaynı için yapılıyor. Eleştirileri de var. Hani Büyük Ortadoğu projesi kapsamında Tom Barak'ın açıklamalarına bakıldığında, Trump'ın açıklamalarına bakıldığında, İran'ın beklenmedik direnişine de bakıldığında, Amerika'nın Orta Doğu'daki kalışının garantörlüğü artık sadece Türkiye. Eğer Türkiye de olmazsa artık bölgede Büyük Orta Doğu projesinin, yani büyük uzun soluklu o projenin bittiği anlamına gelecek. O yüzden devam etmesi Türkiye'ye bağlı ve o açıdan da Türkiye'yi başka şekilde dizayn ediyorlar, etmeye çalışıyorlar ve bunun içinde anayasa en önemli parça olduğu tartışması var. Şimdi 2027 tarihte eğer bir anayasa değişikliği düşünülüyorsa, anayasa değişikliğinden sonra seçim olursa tarihinde olacak, ama önce olursa işte o baskın seçim olacak. Seçimle birlikte yani anayasayı değiştirecek 400 milletvekiline ulaşılma amacı. Hani bu referandumda konuşuluyor ama anayasa değişikliği için referandumu hiçbir şekilde göze alındığını düşünmüyorum. O anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşılmadan da böyle bir girişimde olmayacak. Aslında anayasa değişikliğine ilişkin bu kadar sıcak tartışmalar son dönemde hatırlayın. Bir de ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil hep anayasa değişikliği üzerine konuşmalar olmuştu. Niye bu kadar çok anayasa değişikliği konuşulmuştu ve sonrasında butlan çıktı? Yine puzzle'ın parçalarını beraber birleştirelim. Bütün o tartışmalarla birlikte anayasa değişecek, değişmesi gerekiyor. Herkes, yeni Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, herkes bunu konuşmaya başlamıştı ama ortada butlan falan yoktu. Sonra butlan kararı çıktı ama aynı sesler, aynı iştahla bunu söylemedi. Söylememeye başladı. İşte orada o puzzle'ın parçalarını birleştirelim derken bu çok önemli. Orada beklenti gerçekleşene uymadı. Yani işte milletvekili sayısı butlanla birlikte 22-23'lerde kalınca o anayasa değişikliği için ihtiyaç olunan 400 sayısının kritik anlamda, işte şimdi bu 400 Cumhur İttifakı tam anlamıyla bunun içinde kayıtsız, kesintisiz, şartsız hepsi verecekmiş gibi hesaplanıyor. Öyle olmaz, orada da fireler olacaktır. Niye? Ki frenin sayısının daha çok olması, 1 Mart tezkeresinden daha ağır bir tablo olabileceği de konuşuluyor, söyleniyor. Hal böyleyken yani burada milletvekili sayısının düşük olması hem anayasa değişikliği konusundaki o iştahlı açıklamaları söndürdü, hem de Kılıçdaroğlu ve ekibine dönük o şaşalı, abartılı övgülerinde dozajını düşürdü. Bu açıdan da orada beklenenle gerçekleşen arasında ciddi anlamda bir fark var. Bu fark orada bir hayal kırıklığına da yol açmış durumda. Butlanla ilgili önümüzdeki süreç içerisinde bu açıdan, o işte kurultay olacak olmayacak, kim oraya hakim olacak olmayacak, içeride kavga daha da alevlenecekten öte bu kısmı önemli. Çünkü o sayıya ulaşılamazsa o destek de aynı motivasyonla, aynı ihtiyaç, iştahla olmayacak diye düşünüyorum. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Evet. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Türkiye'nin önemli bir holdinginin en önemli, en tepesindeki insan Rahmi Koç. İzmir'de Amerikan Hastanesi'nin açılışında kendince, demek ki hani hep böyle konuşuyorlar, bir fıkra anlattı. Olanlara bir bakalım.
2: Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. Hanımefendi perdenin arkasına girin soyunun deyince kadın demiş, doktor bey ilk sen soyun.
0: Fakirlik kötü ya. Fakirin fıkrasına da aynı şekilde, aynı tonda bir fakir anlatsa kimse gülmez. Hatta kahvede anlatsa yine gülmezler. Hatta ağzına istekayla da vurmaya kalkışan olur. Ama işte para böyle bir şey, orada güldürüyor. Gülenlerden birisi de eski başbakanlardan Binali Yıldırım da var galiba. Şimdi bununla birlikte hani bu rahatlıkla söylüyor ki işte her yerde bunu konuşuyor. Artık bunu anlatabiliyor ve hani buna bu kadar çok gülünüyor olması da burjuvazi açısından da çok hazin ya. Hani eğlenebildikleri şey bu. Bununla eğlenebiliyorlar. O kadar param var, pulun var, şununla eğleniyorsun. Çok acayip. Ama şöyle bir şey oluştu. Tabii Rahmi Koç'un bunu anlatırkenki özgüveni, bunu anlatırkenki rahatlığı, hani bu zamana kadar bu tip şeylerde bu rahatlıkta, bu özgüvende. Niye? Çünkü hani her istediğimi söylerim, yaparım. Para bende. Şimdi hani bir de sosyal medya var hayatta. Orada da hani bıçak sert, bıçak gibi insanlar var. Keskin, öyle para mara dinlemiyor. Bir anda bu başka bir yere doğru tartışıldı. Ki hani fıkra zaten çok kötü ama bir taraftan da hani bir rencide edici bir şekilde, etnik unsurları rencide edecek şekilde söylenince tepkiler yükseldi. Beklenmediği bir şey oldu. 96 yaşında Rahmi Koç, soruşturma açıldı. Onunla da kalmadı. Birileri de durumdan vazife çıkarıp işte Koç iştiraklerine dönenik bir taciz ateşinde bulunuyorlar. Bugün birkaç tane daha oldu. Bu soruşturmayla birlikte Rahmi Koç özür diledi. Belki de benim bildiğim tek özrü şu ana kadar olan biten, bunca şey içerisinde 100. yılı çünkü Koç topluluğunun, 100 yıllık bir geçmişte böyle bir özür de hatırlamıyorum açıkçası. Şimdi hani neden böyle oldu? İşte bu gelinen noktada, ya belki bu ikinci çözüm süreci olmasaydı bu da olur muydu? O da ayrı tartışılır. Onun da içerisinde bulunması, ama bir sürü sosyolojik şey barındırıyor ya, üstüne gerçekten çok konuşulması gereken bir durum. Ya bir taraftan hani bu, hani bir gözünde büyütür ya insanlar, parası olanların ya ne hayatları var diyor. İşte bu kadar hayat, zorla gülünen fıkra ve işte etnik ayrımcılık olan, seksist bir şekilde anlatabildiği bu kadar fıkra, o açıdan önemli. Bir taraftan bunu savunmaya kalkışanlar, ya ne var bunda işte bunca yıl, iyi de stand-up'ta bir şey söyleyen o güldürmeye çalışan insanları da, ya boşver, daha ötesini aklıma geldi şimdi, ya şakaya güldü diye adam hapise girdi ya, şakaya güldü diye. Bak şaka yapana bir şey olması daha, o da acayip, ama o güldü diye, hiçbir başka bir söylediği bir şey yok, güldü sadece, gitti hapis yattı. Hani tuhaf ülkeyiz, tuhaf her şeyde. Bu tuhaflıklar içerisinde de böyle görünür olan birçok şey oluyor. Bir an birçok şeyi böyle su üstüne çıkarabiliyor. Onlardan birisiydi bu saçma fıkra meselesi de. Şimdi mevsim kiraz ayı. Aslında Haziran ayı, Haziran denilmezdi, kiraz ayı, kiraz mevsimi diye söylenirdi. Ama maalesef herhalde geçen sene kiraz yemeyen Emre Şirin ekonomist ve ikimiz kalmıştık. Ya da bizim gibi bir sürü insan vardı. Bu sene hala olmadı. Çünkü o en iyi kirazı kazıklanmadan yemek istiyorum. Hani ama mümkün değil. Bak bir rakam var şimdi. 800 liraya satılıyor Türkiye'de. Gerçek o iri, salihli kirazı. Aynı kalitede bir kiraz Almanya'da 5,5 euroymuş. Aynı buradan gidiyor kiraz. Yani 290 lira. Almanlar 290 lira yiyebiliyor, biz 800 lira yiyoruz. Ya bu başlı başına işte bu asıl çözülmesi gereken bu. Bak bunu sağlayan ne? Mekanizma. Geçenlerde anlattım, daha uzun anlatacağım. Yarın eğer başka bir gündem olmazsa bu mekanizma nasıl çalışıyor? Hayatın her alanında onu biraz daha uzun konuşmak istiyorum size. Çünkü hani Gülistan doku nedir? Adli bir olay. Kriminolojik devletin olanaklarını kullanarak korkunç bir cinayet işiyle. Bu kirazı yeme meselesindeki yiyememe meselesi nasıl aynı olabilir ya? İşte mekanizma hep aynı çalışıyor. Ya da Doğukan Büyükış'ın öldürülmesindeki mekanizmayla. Hale üreticiden 5 liraya çıkan bir ürünün halden 250 liraya çıkmasını bir benzerliği nasıl olabilir? Birisi tarım ürünü, birisi bir cinayetin üstünü kapama girişimi var. O mekanizma hayatın her alanında çalışıyor. O mekanizma dönüyor. Sadece çarklılar değişiyor ya da içindeki dişliler değişiyor. Ama o çarkın dönmesini sağlayan ana mekanizma duruyor. Hayatın her alanında var. Bu dönemin en önemli şeyi de o. Kara paradan tut diğerine kadar. Hepsi o mekanizma için, o mekanizma dönsün diye. Devam edelim.
3: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
4: Bozulmasın annem.
0: Yolculuğumuz boyunca bir sürü olaya tanıklık ettik. Konuklarımız oldu, onları konuştuk. Türkiye'nin meseleleri üzerine biraz kafa yorduk ama ne dertleri olan var. Öyle dertleri olan var ki insan yani diyor ki of, bu da neymiş? Bak onlardan biri bu ulusa seslenme meselesi var ya, yolculuğumuza zaman zaman dahil olan. Şimdi bir içerik üreticisi mi bir konuşan bir video yayınlıyor. Havuzlu bir villası varmış, sonrasını kendisinden dinleyelim.
5: Bir havuz koyduk diye Allah'ım tanıdık tanımadık, akraba arkadaş yazmaz mı dün bana, işte gelelim de çocuğumuzu sokalım da şöyle de böyle de. Lütfen arkadaşlar, aile, akraba, çoluk çocuk, bir salın beni lütfen bu aile havuzu, kendimiz gireceğiz orada, pompalar çalışmıyor, sadece kendimiz gireceğiz lütfen, ay sadece kendimiz gireceğiz, tiksinmek istemiyorum havuzdan, anlatabiliyor musun? En yakınımın çocuğu bile ne gelip girse orada işeyecek bilmem ne. Burası havuz değil ki, devir dayım yapmıyor ki. Ondan sonra ıslak ıslak ayaklarıyla benim oturma odamdan geçip banyoma girip yıkanıp lütfen, ben öyle bir kadın mıyım? Aynı zamanda bir de böyle şeylerden nefret eden bir kadınım ya. Salın beni.
0: Mikay kapat artık diyecektim ama nasıl bu kadar tahammül ettin sen? Ben de sana ulaşamadım, açmadın sesimi, söyleyemedim. Kapa bir yerden sonra, çıldırdı şu anda bizi dinleyen. Ya bunu bu kadar rahatlıkla söyleyebilme daha acayip. Bunu yayınlamak daha da acayip. Bundan etkileşim almak daha da acayip. Ama bu acayiplikler içerisinde de işte burası Türkiye. Devam edelim.
6: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
0: Hafızamızda Hasan Saltık, Tuncel Kurtiz ve Neşet Ertaş var. Üçü de şu anda aramızda değil, hayatlarını kaybettiler. Deniz Toprak 2 kullanıcılı bir sosyal medya hesabından aldım. Karadut'un gölgesinde diye anlatan Hasan Saltık, kalan müziğin sahibi ve birçok gizli saklı müziğin yeniden gün ışığına çıkmasını sağlayan isimlerden biriydi. Hasan Saltık şöyle anlatıyor Karadut'un gölgesinde. 2003 yılıydı. Tuncel abi beni aradı. Kısa süre önce Edremit'in Çamlıbel köyüne yerleşmişti. Hasan, benim çiftliğin arkasında yer satılık, gel bana komşu ol dedi. Sırf ona komşu olmak için aldım. İyi ki de almışım. Akşamları mangalımızı yapar, kafayı çekerdik. Benim bahçemin meyveleri, özellikle de karadutu çok meşhurdu. İş icabı yazları ben daha çok İstanbul'da oluyordum. Tuncel abi ise köyün tadını çıkarıyordu. Ben olmadığım zamanlarda bahçeme o bakardı. Aradan 4 yıl geçti. Yine bir yaz akşamı bahçede otururken bana dedi ki, sen artık bu köyün yerlisi sayılırsın, burada bir şenlik yapalım. Yapalım abi de ne yapacağız? Dedi ki, köyümüzde şanımıza yakışır bir şenlik yapacağız. Öyle birini getirmeliyiz ki memlekette duymayan kalmamalı. Kimi mesela? Koskoca kalan müziğin sahibisin. Onu da bana mı soruyorsun? Öyle birini getirmeliydim ki yer yerinden oynamalıydı. Bütün gece düşündüm, sonunda buldum. Neşet Ertaş. Sabahı eder etmez Neşet Ertaş'ı aradım, davet ettim. Sen gel dersen gelirim dedi. Ve 2007 yılında ilk Çamlıbel şenliğini yaptık. Bütün çevre köyler oraya akın etti. Tam da Tuncel abinin söylediği gibi memlekette duymayan kalmadı. Bu fotoğrafta o şenlikten kalan tek hatıradır. Fotoğrafta Hasan Saltık, Tuncel Kurtiz ve Neşet Ertaş bir arada fotoğrafı. Tuncel Kurtiz de o şenlikte bir tiyatro oyunu oynamıştı. Şenlikten sonra köydeki kara dutun altında Neşet Ertaş, Tuncel Kurtiz ve ben sabaha kadar türkü söylemiştik. Unutulmaz bir geceydi. Neşet Ertaş'ın ölmeden bir ay önce hastanete ziyarete gittiğimde Hasan, o kara dutu bir daha yiyebilecek miyim diye sormuştu. Gel şimdi götüreyim seni demiştim. Doktor bırakmaz ki diye cevap vermişti. Ne yazık ki ikinci kez yemek nasip olmadı. Hayatta öyle anlar vardır ki bir ömre bedeldir. Bir kez yaşarsın, tekrarı yoktur. İstesen de yoktur, istemesen de. Tuncel Kurtiz, Neşet Ertaş ve ben bir kara dutun gölgesinde. Hasan Saltık. Bugünü bitirdik bu anıyla. Yarın yine aynı saatte yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 19. Haberleri aktarıyorum, ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela geçici devlet başkanını ağırladı. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısı İstanbul'da yapıldı. CHP'de gözler yarına çevrildi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini bugün İstanbul'da sürdürdü. Venezuela Devlet Başkanlığı koltuğunda vekaleten oturan Delcy Rodriguez ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde görüştü. Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkilerin gözden geçirildiği görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarıyla İstanbul'da bugün bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Hakan Fidan, Orta Doğu'daki savaşa dair kritik açıklamalarda bulundu.
2: Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
1: CHP'deki çift başlılık krizi meclis koridorlarına taşıyor. Meclis grup toplantısının kim tarafından yapılacağına ilişkin kriz büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağını açıklamasının ardından Özgür Özel de grup toplantısını ben yapacağım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel cephesiyle yaşanan kürsü tartışmalarının ardından CHP grubuna yazdığı yazı işlemek olmayınca meclis başkanlığına başvurdu. Resmi yazı göndererek yarınki grup toplantısında genel başkan sıfatıyla konuşacağını bildirdi. Özgür Özel de bugün kendi MYK'sını topladı ve şu açıklamaları yaptı.
3: Biz yapmayacaktık ama grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Partililerimizi yarınki grup toplantısına omuz vermeye davet ediyor. Dedim ki Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü, ben grup yapmayacağım ve Manisa'da olacağım. Ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. O kürsüyü seçilmiş değil, atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir.
1: Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava yarın başlıyor. Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Elçe'nin yargılanmasına yarın başlanacak. Elçe hakkında 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu. Mabel Matiz ismiyle bilinen Fatih Karaca, Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ve Fatih Terim'in eski damadı Olkan Bahçekapılı dahil 10 ünlü ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Spor. Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak Fenerbahçe'nin 35. başkanı oldu efendim. Fenerbahçe'de 8 yıl sonra yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın mazbatasını çarşamba günü alacağı öğrenildi. Mazbata töreninin ardından da Aziz Yıldırım ve yönetimi resmen görevine başlayacak. Fenerbahçe'de 2026-2027 sezonunun formaları geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı biliyorsunuz. Sarı Lacivertli Kulübün düzenlediği lansmanda formalar taraftarlarla buluşmuştu ve lansmana da Fenerbahçe'nin eski futbolcuları katılmıştı. Fenerbahçe yeni sezon formalarının tüm zamanların satış rekorunu kırmış. İlk 5 günün cirosu 150 milyon lirayı ulaştı ve bu rakam geçen senenin %70'inden fazla ve ilk 5 gün için tüm zamanların en iyi satış geliri oldu. İspanyol kulübü Real Madrid'de 79 yaşındaki Florentino Perez yeniden başkan seçildi. Fenerbahçe'de görevine son verildikten sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho da İspanyol devine böylece geri döndü. Yaz transfer bütçesi 600 milyon euro olarak açıklanan Real Madrid'de ilk transferde belli oldu. Premier Lig ekibi Liverpool'la sözleşmesi sona eren İbrahim Konate'nin transfer edileceği öğrenildi. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
5: ...8 Haziran 2026 saatler 19.06'yı gösteriyor. 19.07'yi tutturamadık bugün. Biraz erken girdik. 1907 saatinde giremedik. Ama bizim için her saat 1907 Fenerbahçeliler için. Zaten biraz daha mutluyuz. Biliyorsunuz birazdan konuşacağız zaten. Başlangıçta öksürüğümü yapayım. Gerisini devamlı sonra getiririz diyelim. Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra bir Aziz Başkan dönemi başlıyor. Aziz Başkan, tabii ki bütün adaylar hep vurguladık, bizim için önemli olan Fenerbahçe, Fenerbahçeliler açısından yani. Şimdi Beşiktaşlı için de Beşiktaş, Galatasaraylı için Galatasaray. Önemli olan tutulan takımlar, diğer takımların gönül veren insanlar için de öyle. Fenerbahçeliler için de Fenerbahçe tabii ki. Tabii ki bu çerçevede herkesin düşüncesi vardır. Herkesin inandığı bir aday vardır, desteklediği aday vardır. Bizler Aziz Başkan'ı destekleriz. İşte geçmişte başka adayları destekleyip bu kongrede Aziz Başkan'ı destekleyenler oldu. Geçmişte Aziz Başkan'ı destekleyip Ali Koç'a destek veren insanlar oldu, Sayın Ali Koç'a. Belki Hakan Safi'ye, Sayın Hakan Safi'ye destek verenler oldu. Dediğimiz gibi yani sonuçta insanların inandığı şeyler üzerinden bir yarış oluyor kongreye. Tabii ki Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta da öyle galiba, değil mi Mikail? Üye sayısı çok fazla. Fenerbahçe'de 60 bin civarı üye var. Kulüp yani kongre üyesi diyebileceğimiz. Beşiktaş'ta da çok var. Galatasaray biraz daha dar tutuyor. Yani sayı, Galatasaray'da kongre üyesi sayısı daha az. Yani 2-3 bin kişi, 4 bin kişiyle, tam rakamı bilmediğim için yani Galatasaraylı dostlar kusura bakmasın, Galatasaray'a şey anlamda söylemiyorum bunu. Yanlış bilmiyorsam 4-5 bin kişilik bir kongre üyesi sayısı var. Beşiktaş'ta da 60 bin kişi varmış üye, oy kullanan 20-25 bin arası. Bizde de aslında bakıldığı zaman 60 bin üye ama yani ben en son işte dün oy kullanan üye sayısı 27 bin üstü küsür. O da bizim kongrelerimizde şimdiye kadar oy kullanan en fazla üye sayısı. Yani yarısına yakını kullanıyor ağırlıklı. Tabii ki kolay değil. Türkiye'nin her tarafına dağılmış. Beşiktaşlısı var, Galatasaraylısı var, Beşiktaş işte Fenerbahçelisi var. Binlerce insanın gelip şey yapması kolay değil ama dün Fenerbahçe'de 27 bin üzerinde oy kullanıldı. Aziz Başkan, ya biz bu arada bizim artık söylemlerimize yıllardır söylediğimiz için, şimdi mesela Sayın Ali Koç için de Ali Başkan, işte Sayın Saadettin Saran için Saadettin Başkan gibi bir ifade kullanılmıyor. Ama yıllarca Aziz Başkan ifadesi, bugün Aziz Yıldırım'a muhalif olanlar, yani daha doğrusu muhalif, evet muhalif diyeyim, düşman olanlar kullanmıyor. Aziz Yıldırım'a karşı bir düşmanlık besleyenler de var tabii ki. Yani inanılmaz, ben anlamakta da çok zorlanıyorum. Düşmanlık besleyenler de var, onları saymıyorum. Ama işte muhaliftir. Aziz Başkan'ın pratiklerini, işte başkan olduğu dönemdeki bazı politikalarını benimsemiyordur falan filan. Ama onlar bile Aziz Başkanlar. O yüzden şimdi Aziz Başkan diyorum, Sayın Ali Koç diyorum falan filan. Dediğim gibi Aziz Başkan artık bizde o terminolojimize yerleşmiş bir ifade. O yüzden öyle söylüyorum. Şimdi Aziz Başkan'a 17 bin üzerinde oy çıktı. Sayın Hakan Safi'ye de 9 bin üzerinde oy çıktı. Yani ciddi bir oranla Tabii ki bizler de şimdi değerli Aydın Cingöz'le konuşacağız. O da bu süreçte Fenerbahçe Kongre sürecinde hedef alınan gazetecilerden biriydi aynı zamanda. Şimdi konuşmayacağız bu arada. Hemen arkadaşlar bir hareketlendi. İkinci dilimde konuşacağız. Programımızın ikinci diliminde şey yapacağız. Yani bugün Aydın Cingöz'le onu konuşacağız. Ben biraz girişte Fenerbahçe'den uzun süredir bahsetmiyorduk. Bahsedelim dedim. Şimdi başka tabii ki gündemimizde başka maddeler de var. Yani İran meselesi, İran'ın İsrail'e taarruzu konuşuluyor şimdi. İran İsrail'e ciddi bir şekilde füzelerle saldırdı. Ve buna gerekçe olarak bana sorarsanız haklı gerekçedir. İsrail'in Lübnan'a özellikle yönelik saldırganlığını gerekçe gösterdi. Çünkü İsrail bugün Lübnan'ın güneyini, yani bugünler dediğim bugünlerde yani bu süreçte Lübnan'ın güneyini işgal ediyor resmen. Bir halkı yine katlederek, yerlerinden ederek, soykırımın değişik bir versiyonuyla bir ülkenin güney hattını, işte Litani Nehri'nin güney hattını işgal ediyor. Ve bu işgali de çeşitli şekillerde, söylemlerle gerekçelendiriyor. İran da buna karşı askeri bir reaksiyon verdi. Bunu da konuşacağız. Yine programımızın son diliminde askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçar hocamızla konuşacağız. Başka gündem maddelerimiz var. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum, yani gerilim yoğun. Yani şundan dolayı gerilim yoğun. İşte en son yarın bir grup meselesi gündemde. Parti grubunu kim toplayacak? Şimdi Özgür Özel ve ekibi diyor ki toplayamaz. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de diyor ki hayır diyor, yasal olarak biz toplayabiliyoruz diyor. Ki Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili de yarın grup toplantısı yapacağı parti sözcüsü tarafından açıklandı. Müslüm Sarı tarafından açıklandı. Ona da bakacağız. Yani ne oluyor ne bitiyor diye biraz ona da bakacağız. Dediğimiz gibi İran-İsrail meselesine bakacağız. Venezuela Devlet Başkan Vekili Delcy Rodriguez Türkiye'de. Türkiye ile Venezuela ilişkilerini biraz değerlendireceğiz. Zamanımız kalırsa, yine zamanımız olursa İskoçya'da yeniden bağımsızlığın oylanması. 2014'te biliyorsunuz oylanmıştı. Ben bunu şu şekilde tanımlıyorum. William Wallace'ın hayaleti İskoçya üzerinde geziyor. Tabii ki İngilizler bundan rahatsız. Ona bir bakacağız. Bu içerideki meselelerden bir tanesi de yine içe dönüyor.

iki yerde Otokoç'a saldırılar oldu. Koç ismine yönelik saldırılar oldu. Ama orada da şimdi Rahmi Koç'la ilgili bir soruşturma başlatıldı. Ama bir taraftan da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli bir açıklama yaptı. Dedi ki bu şey gerekli değil dedi. Yani soruşturmayı doğru bulmuyorum dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen başlatılan soruşturmayı doğru bulmuyorum dedi. Çok açık bir şekilde bir yazılı açıklama yaptı. O açıklamayı da hatırlayacağız. Ve oradaki meseleye de biraz bakacağız. Yani bu meseleyi biraz terörsüz Türkiye üzerinden yürütülen politikaları işte provoke etme. Şimdi Diyarbakır'da birileri korna basarak geziyor falan filan, protestolar arttı falan. Bir anda sanki Kürtlere yönelik böyle bir saldırı varmış algısı da oluşturulmaya çalışılıyor. Bir taraftan da karşı taraf oluştu, onlar da taarruz ediyor. Şimdi daha sağlıklı kafayla analiz edersek acaba ne olabilir? Biraz beyin fırtınası yapacağız. Yani sonuçta bizim Kürdüyle, Türkmeniyle, Lazıyla, Çerkeziyle bu büyük milletin her bir ferdine yönelik sevgimiz de baki biliniyor yani. Herkesin sevgisi, kimsenin sevgisini de sorgulamayız zaten, millete yönelik sevgisini. O ayrı mesele. Ama dediğim gibi şimdi Rahmi Koç'un anlattığı fıkra tesadüf bugün bir internet sitesinde, yanlış hatırlamıyorsam Oda TV'de bir haber vardı. Hemen o haberi de bulalım. Bir kitapta da şey yapılmış mesela, Kapalı Hayat Kutusu Kadıköy Konakları Müfit Ekdal'ın kitabında da bulunmuş. Şöyle, asıl kaynak o olarak gösteriliyor, söyleniyor. Yani o kitapta, Müfit Ekdal'ın kitabında, Müfit Ekdal yanlış okumadıysam hemen şey yapayım, bir aslında doktor ve hayatından pasajlar aktarıyor ve bu pasajlardan var yaşanmışlıkları aktarıyor, duyduklarını aktarıyor, bir olay anlatıyor aslında. Mesela çok benzer bir hikaye, işte Doktor Atabey diye biri, işte 1930'lu 40'larda kadın doğum doktoru, ünlü jinekolog Mahmut Atan'ın aktardığı bir olayı anlatıyor kitabında, işte az önce anlattığım kitapta, Kadıköy Konakları Kapalı Hayat Kutusu. Doktor, kadın doğum doktoru, ünlü jinekolog Mahmut Atan'ın aktardığı hikayede bir Kürt kadın değil ama bir gün diyor, o kitapta aynen var bu bölüm. Bir gün siyah çarşaflı ve peçeli bir kadın ayağı poturlu köylü kocasıyla muayene odama girdi diye başlıyor. Ve hakikaten Rahmi Koç'un aktardığı o söyleme benzer bir söylemle olay bitiyor. Aslında yaşanmış olay diye aktarılıyor o kitapta. Anladığım kadarıyla bu olay dönüyor dolaşıyor birçok yerde fıkraya dönüşüyor. Ve fıkranın muhtemelen çeşitli versiyonları, işte doğulu kadın demişlerdir. Bu arada tahmin ediyorum, bakın hiç bakmadım. İşte köylü kadın demişlerdir falan filan. İşte bakın burada çarşaflı bir kadından bahsediliyor. Rahmi Koç da anlatırken bir Kürt kadın diye söylüyor. Şimdi burada söylem hoş mu? Yani elbette insanın hoşuna gitmeyebilir ama şöyle söyleyeyim. Ya daha doğrusu Kürtlerde şimdi hani biraz daha muhafazakar bir toplumdan bahsediyoruz. Şimdi burada bir de bir kadının öne çıkartılıp orada namus imgesi üzerinden hedef alındığının düşünülmesi tabii ki orada şey, yani bir Kürt kadın denmeseydi daha şey bir top, yani ne diyeyim, kapalı bir toplumun bir şeyi olsaydı belki çok genel bir ifade olduğu için kurtarılabilirdi ama doğrudan Kürtler üzerinden böyle bir söylem geliştirilince tabii ki bir rahatsızlık oluştu. Ama bu rahatsızlık dediğim gibi yani belli şeylerle ne diyelim geçiştirilebilirdi. Ama bir anda sosyal medyadan başlayan taarruz, özellikle bazı siyasetçilerin de bu eleştirel söylemi geliştirmesi, arttırması, şiddetini, dozunu arttırması. Ki bu arada Sayın Rahmi Koç'un yanında da Sayın Binali Yıldırım var. Yani beraberler ve daha başka heyetler de var. Kalabalık bir grup var orada. Herkes de gülüyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani hatta gülünmesine tepki. Tabii ki Kürtler şu açıdan bakıyor. Yani Kürt kadın böyle yaklaşır mı? Şimdi biz bazen bu konularda reaksiyon veriyoruz ama kadın meselesi biraz Kürtlerde gerçekten ne diyelim, korunma noktasında çok üst düzey hassasiyet noktalarından bir tanesidir. O yüzden bir anda bir reaksiyon başlıyor. Reaksiyona dediğim gibi siyasi

Nerede katılıyor ve en sonunda Rahmi Koç özür diliyor. Diyor ki kimseye hedef almadım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Politik olarak geçmiş yıllarda yapılan açılım, çözüm falan filan, hatta bizler böyle daha milliyetçi perspektiften bakan, daha işte milliyetçi, ondan sonra farklı yerlerde duran işte ulusalcı arkadaşlar falan filan, dönem dönem Koç doğrudan siyasetin içinde değildi ama dolaylı yoldan baktığımız zaman geçmişte Kürt açılımlara falan da çok destek veren bir şeyi vardı, söylemi vardı mesela. Yani Amerikan politikalarıyla çok uyumlu, İngiliz politikalarıyla çok uyumlu söylemler geliştiriyordu. Şimdi ilk defa Koç deyim yerindeyse beklemediği yerden eleştiri alıyor. Kimlerden alıyor? Kürtlerden alıyor ve üstüne bir de sokak çetesi diyebileceğim. Yani kesinlikle gerekenin de yapılması gereken, yani hukuken tabii ki gerekenin de yapılması gereken saldırganların hedefi de ne de oturdu. Sayın Bahçeli de anladığım kadarıyla yani şunu söylüyor. Hatta Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına da bakalım hemen. Açalım. Yani 6'sında yaptı bu açıklamayı, yani 2 gün önce. Şunu söylüyor: Koç topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumlulukla üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan falan anlatıyor. Koç grubunun 100. kuruluş yıl dönümüyle ilgili işte etkinliklerini şey yapıyor. Diyor ki yine aynı topluluğa ait olan İzmir'deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç'un samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömrümde aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz diyor. Şimdi burada doğrudan birincisi soruşturma başlatılması yanlıştır diyor. İkincisi kabul edilemez tabirlerle hedef alınması. Yani sadece soruşturmaya tepki göstermiyor Sayın Bahçeli. Sosyal medyada Rahmi Koç'a çok sert söylemlerle saldırı diyebileceğimiz dille taarruz edenlere de tepki gösteriyor Sayın Bahçeli ve baktığımız zaman bunlar arasında çok yoğun AK Partililer olduğunu görüyoruz. Yani bu noktada affedersiniz. Şimdi burada AK Partililerin içinde de, çünkü baktığımız zaman AK Parti'ye yakın siyasiler de, AK Parti içinde siyaset yapan isimler de Rahmi Koç'a çok sert dille ne diyelim eleştiri getirdiler. Eleştiri mi denir artık, taarruz mu denir bilmiyorum yani, getirdiler. Şimdi Sayın Bahçeli onları da eleştiriyor. Bir taraftan da soruşturma üzerinden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir eleştiri. Aslında dolaylı olarak da bakıldığı zaman Adalet Bakanlığı'na bir eleştiri getiriyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri. Şimdi bu tartışma nereye evrilir onu bilmiyoruz ama bir taraftan da birileri bunu fırsat bilerek terörsüz Türkiye hedefini de acaba biz burada akamete uğratır mıyız? Yani Türk'le Kürt'ü tekrardan bir karşı karşıya getirir miyiz? Ya o kadar pusuda bekleyen sırtlan var ki, tam sırtlanlar yani, iki tarafta da varlar. İki taraf derken ben halk kesimlerini kastetmiyorum. Yani Türk milletinin içindeki fertleri kastetmiyorum, halk içindeki fertleri. Eleştiri yapabilirler. İnsanlarımız kaygılıdırlar, kızgındırlar, duygusal reaksiyon verirler. Onlara her türlü şey yaparız, sabırla anlatmamız lazım. Ama o sırtlan dediğim yapılar iki tarafında, mesela ben hep onu söylerim, Gladio'ya baktığınız zaman tek taraflı olarak görmeyin. Gladio bir eylem yaptırıyorsa birilerine, inanın aynı şekilde Gladio'nun, çünkü mantığını bildiğimiz için, az çok tekniğini de bildiğimiz için, yıllara yayılan araştırmalar, şunlar bunlar, o verileri ortaya koyduğu için Gladio'nun mesela işte geçmişte komünistlerin içinde bir yapılanması varsa veya daha doğrusu antikomünist bir yapılanması varsa, komünistlerin içinde de bir yapılanması vardır. Sağcıların içinde yapılanması varsa solcuların içinde de yapılanması vardır. Birbirlerini beslerler. Örneğin etnik terör destekçisi Kürtçülerin içinde yapılanması varsa, kendisini Türkçü olarak takdim etmeye çalışanların içinde de yapılanması vardır. Bunlar birbirlerini beslerler. Bunlar aynı şebekenin elemanlarıdır. Farklı eleman gözükürler ama aynı şebekenin. Çünkü çatıştırarak toplumları terörize ederler ve bunlar çatıştırılarak gerilim stratejisi gibi bir şeyler izlenir. Ve bu noktada işte hani mesela Esat Oktay Yıldıranlar örneğini veriyorum ya.
Yani hani Esat Oktay Yıldıran, işte Kenan Evrenler milliyetçilik yaparak aslında yıllarca PKK'ya zemin hazırladılar Doğu ve Güneydoğu'da. Bunlar işte birbirlerini beslerler. İşte sırtlan dediğim nokta o. Kenan günümüzde Kenan Evren zihniyetini, Esat Oktay Yıldıran zihniyetini kim taşıyorsa o zihniyet sırtlan gibi pusuda bekliyor. Terörsüz Türkiye hedefini, Türkiye'nin gerçek milliyetçilerini, Türkiye'nin gerçek demek, milliyetçileri de demek, milliyetçi milliyetçidir. Yani gerçeği sahtesi olmaz. Türkiye'nin milliyetçilerini diyeyim, milliyetçilerinin mücadelesini boşa çıkartmaya çalışıyorlar. Bunu milliyetçi görünümle yapıyor olabilirler, Atatürkçü görünümle yapıyor olabilirler, muhafazakar görünümle yapabilir olabilirler. Diğer tarafta PKK'yı işte biz sahipleniyoruz, biz yıllarca mücadele ettik falan filan deyip yapıyor olabilirler ama inanın aynı kaynaktan besleniyorlar. Çünkü o kaynak şu, bunlara şu talimatı veriyor. Bu işi bozun. Nasıl bozun? Yani sen işte Kürtleri kışkırt. Bak Türklerle anlaşma olmaz. Bak Türklerde şöyle sıkıntı var. Türklerle yan yana gelmezsin. İşte bak içeride işte onları gösteriyor. Diyor ki bakın görüyorsunuz sosyal medyada Kürt düşmanları var. Bunlar işte belli yerlerde falan filan. O Kürtleri kışkırtmaya çalışıyor. Diğer taraftan diyor ki bak PKK'ya güven olmaz. Bunlar şey yapıyor falan. Ve çatışma ve terör devam etsin istiyorlar. Şimdi bu olayı da fırsat bilenler var. Bir anda işte sanki Kürtlere Türkiye'de organize bir şekilde hakaret ediliyormuş, Kürt düşmanlığı yapılıyormuş falan filan diyenler çıktı. Diğer tarafta da bu olayın işte ne diyelim, Kürtlere yönelik taarruz. O biraz daha şey kaldı, daha ne diyeyim az kaldı ama diğer taraf PKK'nın diri olmasını savunan o azınlıkta kalan artık. Çünkü Öcalan artık PKK bitti dedi. PKK'yı kuran kişi söyledi bunu. Ondan sonra PKK ömrünü tamamladı dedi falan filan. Ama işte birileri PKK'yı diri tutmak istiyor. Şimdi bunu kullanmak isteyenler çıkabilir. Buna çok dikkat etmek lazım. İşte otokoç saldırıları falan bunlara çok dikkat etmek lazım. Ezmek lazım. Açık söyleyeyim. Yani bazen toplumların iyiliği için ben şuna inanırım. Yani %95'i güldürmek istiyorsanız bazen %5'i bazen ağlatmak zorunda kalırsınız. Ağlatılması gerekebilir. Ağlatırsınız. Yani kim ki provoke etmeye çalışıyor, kim ki Türkiye'nin hayati politikalarını, tabii ki ağlatırken bu arada hukuk çerçevesinde, ondan şeyden bahsetmiyorum. Şimdi birileri alıp bunu çekmesin, yani oraya çekip buraya çekip şey yapmasın. Hukuk çerçevesinde, yasalar çerçevesinde ama kararlılıkla. Öyle ya ben bunlara biraz iltimas geçeyim, aman şey yapmayayım, aman kamuoyu ne der, aman falan değil. Ezeceksin. Yani bunları ezmezsen yarın öbür gün hani demokrasinin, demokrasi düşmanlarına ne kadar iltimas tanınması gerektiği noktasında hep bir tartışma vardır. Demokrasi, adam diyor ki ben diyor demokrasiyi ortadan kaldıracağım. Şimdi buna ne kadar demokrasi yani demokrat, kendini demokrat olarak tanımlayanlar. Ben çok demokrat demeyeyim de ben kendimi biraz daha halkçı olarak tanımlamayı seviyorum. Yani o demokrasi kelimesinden biraz sıkılmış durumdayım. Yani çok böyle ağır şey söyleyeyim, yani midem bulanıyor falan filan demeyeyim de. Çünkü yıllarca demokrasi adı altında yapılanları gördüğümüz için, işte emperyalistler tarafından, emperyalistlerin taşeronları tarafından yapılanları görünce demokrasi kelimesi çok böyle haz ettiğim bir kelime haline gelmiyor ama öyle söyleyelim. Yani yıllardır yapılan tartışma üzerinden gidiyorum. Demokrasi, demokrasi düşmanlarına ne kadar iltimas gösterir? Onun gibi düşünün. Yani bazen dediğim gibi %95'i güldürmeniz için aldığınız, alacağınız kesin kararlarla, kararlı duruşla %5'i ağlatmanız gerekebilir. Bu hukuk çerçevesinde olur tabii ki. Türk hukuku çerçevesinde olur ama bunu yapmanız gerekir. İşte o yüzden terörsüz Türkiye gibi çok hayati hedeflere, Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak hedeflere, Türkiye'nin cumhuriyetinin ikinci yüzyılının, o büyük cumhuriyetimizin, şanlı cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında artık bir geleceği Türk yüzyılına çevirebilme adına yapacağın hamlelerde terörsüz Türkiye deyim yerindeyse bu işin yarısıdır. Yani siz trilyon, bir kere insan kaynağınızı koruma, ikincisi trilyonlarca dolarınızı koruma, daha büyük ekonomik hamlelerin o ekonomik hamlelere kaynak aktarabilme gibi şeylere yoğunlaşabilme,
İç cepheyi sağlamlaştırma, seni terörize edememelerinin önünü bir şekilde açma. Çünkü insanlarımızın kafasında bölünmeyi ortadan kaldırırsan, ki büyük çoğunlukla yok ama bir kesim vardı. Şimdi bunu da ortadan kaldırıyorsun ve diyorsun ki kardeşim sen beni bölemezsin. Bak ben terör meselesini de çözdüm şunu. İşte buna yönelik hamlelerden diyorum ya, Türkiye yüzyılın en önemli hamlesi terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye'yi hayata geçir. Teknolojik hamlede yaparsın, ekonomik hamlede yaparsın, kültürel hamlede yaparsın, askeri hamlede yaparsın. Hepsini yaparsın. Çünkü 50 yılımızı düşündüğümüzde Türkiye çok kan kaybetti. Çok can kaybetti, kan kaybetti, para kaybetti, psikolojisi bozuldu. Kolay süreçlerden geçmedik. 90'ları hatırlayın. Dağlıca saldırılarının, Aktürk saldırılarının olduğu dönemleri hatırlayın. Açılım süreçlerinde oluşturduğu psikolojik tahribatı hatırlayın. Türkiye'nin zayıflatıldığı dönemleri hatırlayın. Ya biz şu anki psikolojide insanlar çok çabuk unutabiliyor. Bizler için de geçerli. Sizlere söylemiyorum bunu. Hepimiz için geçerli. Bundan 10 sene öncesine döndüğümüzde, bakın Haziran 2016'da ya dönün. Tam 10 sene önce bugüne. Bir ay sonra 15 Temmuz saldırısı. 15-20 gün sonra Atatürk Havalimanı saldırısını yaşadık. Bu sıralarda Çukur terörüyle mücadele ediyorduk. Bize Diyarbakır'dan, Şırnak'tan, Hakkari'den haberler geliyordu. Mardin'den haberler geliyordu bu sıralarda. Yani o günleri hatırlayın. O yüzden dediğim gibi terörsüz Türkiye, Türk yüzyılına damga vurabilmek için bu işin %50'sidir. Kim ki bunu provoke etmeye çalışır, onu bir şekilde durdurmak gerekir. Çok dikkatli olmak gerekir. Programımızın bu dilimini bitirelim. Bir ara verelim. Aradan sonra Fenerbahçe'deki kongre süreci ve bundan sonra Aziz Yıldırım'ın önünde neler var? Yani zorluklar, neler yapacak? İşte futbol takımı, diğer çalışmalar neler olacak? Onu değerli bir gazeteci arkadaşımızla konuşacağız. Ama önce kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Şimdi yanlış bir bilgiyi düzelteyim. Şimdi benim aklımda 5000 falan, 3-5000 falan diye kalmış ama Galatasaray Spor Kulübü'nün de verilerine göre toplam üye sayısı 20.993'müş. Oy kullanma hakkına sahip aktif üye sayısı da, yani en son tabii ki veriler 2025-2026 herhalde bu. Muhtemelen yine güncellenir de 12.079'muş. Yanlış bilgi aktarmayalım. Bizde de yanlış bilmiyorsam 60.000 civarı üye, oy kullanabilme hakkı bulunan aktif üye sayısı da 44.000. Galatasaray'da 12.000, muhtemelen ondan dolayı hani daha az olduğu için Galatasaray'da sistem tabii daha farklı. O açıdan onu da düzeltelim. Yanlış bir şey olmasın. Dediğimiz gibi Fenerbahçe'de şimdi Aziz Yıldırım dönemi. Aziz Yıldırım dönemi tabii ki Aziz Başkan 8 yıl önce gittiğindeki Fenerbahçe ile şimdiki Fenerbahçe biraz farklı. Yani o dönem 3 Temmuz dönen o lanet saldırıya, kumpas saldırısına, bir terör ve casusluk örgütünün saldırısına maruz bırakılmış. Sonrasında da bunun şeylerini çekmiş, bir sıkıntı içindeydi. Ve o sıkıntılar tabii ki yansıdı. Her şeye yansıdı. Finansa yansıdı. Kulüp başarılarına yansıdı. Açık söyleyeyim. Ya Cüneyt Çakır gibi adamlar bu ülkede hakemlik yaptı ya. Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır ligi domine eden, bana sorarsanız bir organize, neyse ben şimdi burada Radyo Sputnik'i zor durumda bırakmayayım, arkadaşlar da geliyorlar. Ben sosyal medyaya yazayım, ben organize dedim, zaten gerisini siz anlayın yani. Yani Cüneyt Çakırların hakemlik yaptığı ligin sportif şeyi ne kadar olur siz hesaplayın. Yani istediği takımı biçiyorlardı, istediklerini yukarı çıkartıyorlardı. Göz önündeki penaltıları vermiyorlardı. Yani ligin kaderini belirleyen bu işleri de çok böyle gerçekten mahir tiplerdi. Bir dönem Türkiye'de Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı yapan adam da Baylok vardı yani, bir dönem. Düşünün yani. Şimdi böyle bir yapı var Türkiye futbolunda ve şimdi Aziz Yıldırım bu yapının en şiddetli bir şekilde saldırısına uğrayan isimlerden biriydi Aziz Yıldırım. Ve Aziz Yıldırım bunlarla da mücadele etti. Ama tabii ki bunlarla mücadele ederken maalesef ağacın kurtlarıyla da mücadele etti. Fenerbahçe çınar ağacının kurtları diyeyim. Bu kurtlar Fenerbahçe medyasının içinde de vardı. Çok düzgün insanlarımız vardı. Böyle yani çok bizim bazı meslektaşlarımız var hakikaten. Yani ben derim ki bende leke vardır, onlarda yoktur derim. Öyle çok kaliteli, gerçekten çok düzgün Fenerbahçe medyasında arkadaşlarımız var. Diğer yine spor medyasında aynı şekilde öyle arkadaşlarımız var. Ama onlarla bir lağım da var. Yani Fenerbahçe medyasında bir lağım boyutu da var. O temiz arkadaşlarımızın dışında. Başka bir içerideki gruplarla mücadele etti Aziz Başkan falan. Şimdi 8 sene sonra tekrar geri geliyor. 8 sene sonra tekrar geri geldikten sonra ne olacak? Bir bunun analizini yapalım. Hem kongreyi analiz edelim, hem de bundan sonra ne olacağını çok değerli bir meslektaşımız, sizlerin de çok yakından tanıdığı Aydın Cingöz arkadaşımızla konuşacağız. Aydın, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba Ceyhun, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Fenerbahçe'de 8 yıl sonra Aziz Yıldırım dönemi yeniden başlıyor. 1 Haziran günü gitmişti, 1 Haziran günü geri geldi. Kongre yapıldı ve ciddi bir oyla geldi. Önce bir kongreyi analiz edelim seninle. Kongreyi nasıl gördün? Şimdi sayı çok yüksek, oy kullanma sayısı diğer kongrelerle karşılaştırıldığında. Bunları nasıl bir veri olarak almak gerekiyor? Kongre sonucunu nasıl okumak gerekiyor?
2: Ya şöyle, benim için Aziz Yıldırım'ın kaybetmesi sürpriz olacaktı ama 27 bin, yani Aziz Yıldırım tarafı da 20 bin üstü gelirse eğer, hı hı, sıkıntı olabilir. Yani Hakan Saat'in şansı artabilir noktasındaydı. Evet. Bu özellikle son 2024 seçimi, 22 seçimi, 25 seçimi düzeltiyorum ve diğer, evet, yandan 18 seçimleri aslında biraz bunları anlatıyorum ama tabii bu seçim hepsinden farklıydı. Çünkü Fenerbahçe açısından kırılma noktasıydı. Bir de çok ilginç bir başkan adayı vardı. Dolayısıyla bu oylar Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın lehine işledi.
1: Evet.
2: Yani şunu anlatayım, şunun altını çizeyim. Öğlenden sonra yaşanan yoğunluk Hakan Saati'ye yaradı. Aslında bence şu, bu seçim 20 bin bandında tahmin ediyorum kalacaktı. Kalsaydı eğer Aziz Yıldırım böyle 16 bine 4000. Yani o gittiği dönem var ya. Bence öyle olacak.
1: Ya öğleden yani, sonra başlayan bir ilginç yoğunluk var. Ben de gördüm çünkü.
2: 1.30'da 11.000 civarındaydı. Geriye kalan 3.5-4 saatte 16.000 insan geldi. Dolayısıyla bunu nasıl okursan oku sen. Aziz Yıldırım tarafı bu öğleden sonraki şeyin gelenlerin Aziz Yıldırım Ali Koç, eski Ali Koç destekçileri olduğu görüşünde. Onun altını çizdi.
1: Şöyle bir görüntü yansıdı. Aziz Yıldırım'ın işte Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu'na ya Hakan Safi tarafı parayla adam getiriyor şeklinde bir söylemi.
2: Bunu söylüyor. Yani parayla getirdiler bilemem. Ama öğleden sonraki yığılmayı ben böyle görüyorum. Yani öğleden sonraki o yığılma olmasa 20 bin bandında kalsa, şimdi o matematik yapıyorum, muhtemelen Aziz Yıldırım'ın 2018'deki vedasına benzer bir zaferle gelecekti. Ama bu çok daha büyük bir zafer oldu. Oran olarak belki iki kat oy aldı. Hatırlarsan Ali Koç 4 kat oyla gelmişti.
1: Evet.
2: Bu çünkü bence bu aynı zamanda Ali Koç burada çok sessiz kalmıştı. Son gün o fotoğraf verdi ki o fotoğraf üzerine çok şey söylenir. Aziz Yıldırım Ali Koç çıkıp ya kardeşim ne alakası var, siz ne konuşuyorsunuz, benim hiçbir dahilim yok da diyebilir. Ama algı şu, Ali Koç'a, Ali Koç Hakan Safi ittifakına karşı Aziz Yıldırım'ın kazandığını düşünüyorum. Bunu söylemekte de bir beis yok işine çıkarsa. Aziz Yıldırım'ın geri dönüşü meselesine bakınca da benim manşetim gerçek ve bugün hatta Dici Futbol'da da girişi yaparken böyle söyledim. Gerçek ve akıl kazandı. Fenerbahçe popülizmi reddetti. Fenerbahçe kongresine çok sayıda eleştiri vardı. En azından benim eleştirilerim vardı. Ama Fenerbahçe Kongresi bu kez net bir tavır koydu ortaya. Dedi ki kardeşim bu işler böyle parayla olmuyor. Bugüne kadar bunlar denendi. Bunlardan hiçbir şey olmuyor. Özellikle Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'ın o bel altı sözleri, yaklaşımları çok çirkindi. Her defasında da ifade ettim. Onun karşılığında Aziz Yıldırım'a vefa duygusuyla birlikte gel başkan, biz seni böyle yollamıştık ama anladık ki bu işi çözebilirsen sen çözersin, sen toparlarsın diyerek bir yıl Aziz Yıldırım'a bu koltuğu verdiler.
1: Evet, peki yani tam oraya geleyim o zaman. Şimdi Hakan Safi'nin iletişim stratejisi problemliydi değil mi? Çünkü çok, şöyle bir şey, bu iş parayla olsaydı en iyi Ali Koç yapardı diye düşünüyorum. Yani.
2: Hakan Safi'ye soru şu bence. Siz bu açıkladığınız, getireceğim dediğiniz açıkladığınız oyunculara kaç milyon kapalılardınız? Bunlar kaç para yandı? Bu bir. İki, Hakan Safi'yi şöyle ölçelim. Onu getireceğim dedi, bunu getireceğim dedi. Sözleşme bütün oyunculara gitti, onlarla anlaştığını söyledi. Bir tanesine fotoğraf verdi biliyorsun.
1: Evet.
2: Kulüpleri diyor ki kardeşim onlar anlaştı, biz de anlaşmadılar. Daha önce zaten Hakan Safi seçilseydi bir alacağı oyuncu üç alacaktı. Bu bir gerçek.
1: Doğru.
2: Bu bir gerçek. Hı-hı. O kulüpler bunu kullanacaktı. Aziz Yıldırım'sa bunu hiç yapmadı. Yani ben dediği isim açıklarım. Açıklarsam ne olacak? Gideceğim bir alacağım oyuncu, üç almak zorunda kalacağım.
1: Doğru.
2: Şimdi Hakan Safi, getirebileceği Hakan Safi'nin tek bir oyuncu vardı. Lewandowski sözleşmesi elinde. Evet. Onu da yapamadınız. Ha, demek ki bazı futbolcular da şunu yapmıyor Ceyhun. Yani para için bazı şeylere de alet olmuyorlar. Şimdi buradan Hakan Çalhanoğlu ve Melih Demirel'e gelelim. Melih Demirel'le ilgili çok açık konuşmanı söyleyeyim. Menajerinin Hakan Safi ile birlikte çalıştığı, bu seçim sürecinde birlikte hareket ettikleri bu organizasyonda Melih Demirel'in de olduğu, hatta Hakan Çalhanoğlu'nun hikayesinde onun da varlığından bahsediyor. Şimdi yarın milli takım kötü giderse Melih, Hakan Çalhanoğlu.
1: Ki milli takımımızın çok önemli iki oyuncusundan bahsediyoruz yani.
2: Tabii millet bunları vuracak. Ben size söyleyeyim. Yani bu kadar oyuna gerek yok. Yani futbolcunu yapacak. Anlaşırsa da anlaşır. Hiçbir problem yok burada.
1: Tabii, tabii.
2: Ama seçim malzemesi haline döndüğünüz zaman bu kez desteklediğiniz başkan kaybettiğiniz zaman bu sefer sizin üzerinizdeki tartışmalar artacaktır.
1: Tabii.
2: Enteresan bir şekilde parayla seçim kazanılır mı'nın yanıtını Fenerbahçe Kongresi hayır kardeşim siz parayla gelip burada seçim alamazsınız dedi ve Hakan Safi'yi yolladı. Diğer taraftan Aziz Yıldırım'ın provokatif üzerine bir propagandalı vardı. Aziz Yıldırım soğukkanlıydı. Orada bence çok iyi yönetti süreci. Oldukça soğukkanlı kaldı. Son gün yani cumartesi günü kongrede bilmiyorum sen takip ettin bir yerinde miydin ama ben oradaydım. Açık ve net provokasyon yaparak başta basına sürekli sallayan Fenerbahçe televizyonuna çıkıp Ahmet Bulut Hakan Safi'nin listesindeydi. Basına ileri geri sürekli konuşur. Çıktı. Burada Aziz Yıldırım böyle hedef alan ilk kurşunu attı.
1: Tabii oradaydım. Ben kongrede dinledim konuşmayı.
2: Hakan Safi'nin destekçileri az Yıldırım ağır sözler söylediler. Ben aşağıdaydım. Şimdi bunun provokasyon, yani bunun planlı bir hikaye olduğunu nasıl yorumluyorum? Ben aşağıdaydım. Yani o konuşmacıların geçtiği yerdeydim. Basının olduğu yerdeydim. Örneğin şöyle oluyor. Çıkıyor birisi Az Yıldırım'a sallıyor. Tepki oluyor. Sonra o kürsüden inerken, biliyorsun kürsü tam karşıda, bayağı bir yürüme mesafesi var.
1: Tabii.
2: O kürsüden indiğinde
1: Aziz Yıldırım destekçilerin önünden geçiyor.
2: 7-8 kişilik bir koruma ekibi gidiyor, aynen, alıyor, getiriyor. Hakan Safi'nin tribününe çıkarıyor. Aynen. Şimdi bu nedir Ceyhun? Yani böyle mi kazanacaksınız? Siz
1: Gizem Özcan diye biri mesela aynı şekilde 65, çok reaksiyon gördü.
2: 65 yaş üstü başkan olmaz. Ben de çıkıp yayınlarda şunu söylemiştim. Madem siz bu kadar bu konulara hassassınız, Fenerbahçe'yi yönetmek mi daha kolay? Ülkeyi yönetmek mi? İktidara yakın olduğunuzu söylüyorsunuz. O zaman iktidarla ilgili, Cumhurbaşkanı'na ilgili o zaman kalkın bunu söyleyeyim. Mesela deyin ki 65'ten olmaz. Tabii. 65 üstü Cumhurbaşkanı olmaz. Tabii. Yani o kadar böyle bel altı bir duruma girdiler ki. Hakikaten öyle oldu. Ama Fenerbahçe Kongresi, ben oradaydım. 2 gün oradaydım. Çok sayıda Fenerbahçe Kongresi ile de üyesiyle de konuştum. Sistemlerini dile getirdiler. Dediler ki yani ve şu bir açıktı. Yani böyle şimdi Hakan Safi bu transferleri açıklayamıyor, işte açıkladım diyor, kulüpleriyle anlaşmadı, işte ne isterse Fenerbahçe vereceğim, getireceğim propagandası yaptı. O işler öyle kolay olmadığı da belliydi. Biraz orada sıkışınca biz Aziz Yıldırım'a sallayalım da biraz oy alalım. Yani Aziz Yıldırım'a Hakan Safi'nin sallamasıyla oy kazanma şansı yoktu zaten, ki böyle oldu. Dolayısıyla bu propagandaları bile isteye yaptılar. O da aleyhlerine döndü çünkü çok büyük tepki vardı. Yani Aziz Yıldırım'ı eleştiren insanlar da Aziz Yıldırım'la alakalı olarak böyle geçmişte yaptıklarını beğenmeyenler de şunu söylüyorlardı. O beğenmeme meselesi de ayrı bir konu ama tartışılması gereken bir mesele. Sen ne olursa olsun kalkıp bu kulübe 20 yıl başkanlık yapmış, bedeller ödemiş bir insana karşı böyle ileri geri konuşamazsın, ki orada da çok ciddi bir oy kaybettiğini düşünüyorum. Diğer yandan özellikle ben meseleyi şöyle yorumluyorum, tekrar söyleyeyim. Ali Koç'la olan fotoğrafı bence Hakan Safi'nin aleyhine oldu.
1: Tam onu soracaktım. Yani bir fotoğraf verildi bir gün önce. Daha önce böyle bir...
2: 9 olması bu fotoğrafın etkisidir. Ama 2 kat fark olması da yine bu fotoğrafın etkisidir. Şöyle bir artısı oldu Ali Koç'un bence Hakan Safi. O fotoğrafın şöyle bir artısı oldu. Bu böyle 4-5 katlık bir şeyle bitecekti bence. Farkla bitecekti. Ali Koç'a destek veren kongre üyeleri de bence o fotoğraftan etkilenip geldiler. O 9 bin olmasında katkıları oldu diye düşünüyorum. Böyle görünüyor.
1: Muhtemelen.
2: Çünkü
1: yani
2: bu oylar kimden gitmiş olabilir diye düşünüyorum. Başka bir sebep bulamıyorum ben.
1: Aynen yani şimdi.
2: Hakan Safi'nin böyle bir oy potansiyeli zaten yoktu biliyorsun.
1: Ben de dün saat 10 gibi, özür dilerim, 11 gibi alana geçtim. Oyu kullandım hemen. Sonra da hemen yan tarafta bir tanıdığımızın yerine geçtim, orada oturdum falan filan, hatta bizim oğlanı da götürmüştüm, izledim biraz. Dediğin gibi saat 1:30-2'den sonra bir hareketlilik, yani çok acayip bir yoğunluk başladı, yani o da benim dikkatimi çekti.
2: 2020 seçimlerinde de böyle olmuştu, 2025'te de böyle olmuştu.
1: Aynen öyle. İletişim açısından ama çok başarısız olduğu kesin Hakan Safi ekibinin. Yani Aziz Başkan ekibi sence nasıl bir şey yürüttü? Hoş, kendilerine bu arada buradan da bir sitem göndereyim. Bizler gönüllü devam ettik zaten. Yani biz Fenerbahçeli, ben Fenerbahçeli olduğum için sen de biliyorsun. Yani spor alanında değiliz, başka bir alandayız ama tabii ki ulaşmaya çalıştık bilgi alabilmek açısından. Valla Cumhurbaşkanlığına daha rahat ulaşabilirdim, onu söyleyeyim yani. Ulaşamadım kendilerine. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım derdimizi ama yine de dışarıdan bakıldığında şeyini nasıl görüyorsun? Aziz Başkan'ın iletişim stratejisi nasıl yürüdü? Yani Aziz Başkan kendisi mi kazandı? Kendi mi yürüttü? Yoksa gerçekten bir iletişim stratejisi oldu mu? İyi başarılı.
2: Aziz Yıldırım sakin kaldı. Bu bir iletişim stratejisiydi. Onun dışında Aziz Yıldırım zaten özgür ağırlığı çok yüksek bir adam. Evet. Ve kongreyi etkiledi. Zaten kongreye Aziz Yıldırım'ı çağırıyordu. Evet. Aziz Yıldırım'ı çağırıyordu. Bu dönemde de Aziz Yıldırım sakin kaldı. Bildiğimiz Aziz Yıldırım gibi konuşmadı biliyorsun.
1: Doğru.
2: Hiç tonda konuşmadı. Birlik beraberlik mesajları verdi. Buna ihtiyacımız var dedi.
1: Aynen.
2: Ondan sonra bu arada onu da söyleyeyim. Ben sabah kendisiyle konuştum Aziz Yıldırım'la. Ondan sonra şöyle bir şey var Aziz Yıldırım. Diyor ki aynı şeyi söylemeye devam ediyor. Diyor ki biz bir ve birlik beraber olmak zorundayız ki bu işi toparlayalım.
1: Bu çok önemli. Sen doğrudan sabah görüştün. Evet. Sana söyledi.
2: Bölünerek bu iş olmaz. Dolayısıyla Ben söylediğim gibi hani şampiyon yapmaya geleceğim. Bütün enerji bu ve bunu da başaracağız. Yani bütün motivasyon bu, ama burada özellikle birlik beraberlik önemli. Yani Fenerbahçe'nin bütün unsurları bir olabilmeli. Ki tribünler, dışarıda olanlar, evet, herkes aynı hedefe odaklanırsa, aynı motivasyonda olursa biz bu işin üstesinden geliriz. Yani para konuşursa parayı çözeriz. Evet. Futbolcuyu alırız. Ama doğru zamanda doğru hamle, birlik olmak bu açıdan önemli. Ben oldukça da şeydi, zaten kendini gösterdi, oldukça da motive olduğunu söyleyeyim.
1: Dün zaten kongreden sonra bir videosu düştü, bir sohbette onu gördüm. Açık açık söylüyor, diyor ki ya diyor aleyhlerine bağırmayın diyor. Yarın öbür gün o insanlarla bir beraber olacağız diyor.
2: Tabii. Tabii. Yani ben kimseyi aleyhine bağırttığını duymadım.
1: Hı hı. Evet evet.
2: Yani hani bunun buna bağırdığını da duymadım. Bir lafı vardı sadece Ali Koç'un. Seni affetmez, senin bu tribünlerle iyi olacağım demişti.
1: Aynen.
2: O lafı çok konuşuldu, kullanıldı. Bugün sorsam belki daha az yıldırım şimdi konuşurken aklıma geldi. Bir gün röportaj yaparız, onu da sorarız. Birlik beraberlik yani gerçi geride kaldı ama bu lafı biraz açabilir misiniz diye. Yani ben Fenerbahçe'de yani Fenerbahçe gerçekten bir kırılma noktasında. Galatasaray, Fenerbahçe'li olan farkı her açıdan fena halde açmış durumda. Bunun da esas sorumlusu hiçbir zaman Aziz Yıldırım değildi, onu da söyleyeyim.
1: Doğru.
2: Esas farkı Galatasaray 2018'den sonra, Aziz Yıldırım'dan sonra Fenerbahçe'ye karşı atmaya başladı. Onun önüne geçemediler. Galatasaray geçen gün büyümeye devam etti. Şimdi yeniden bir toparlanma olur mu? İşlerin çok kolay olmadığı çok açık. Ama kongredir ki elimizde olanlara bakıyoruz, geçmişe bakıyoruz, referanslara bakıyoruz. Bu iş yapabilecek kişi Aziz Yıldırım'dır. Ve o büyük teveccühle Aziz Yıldırım tekrar koltuğa
1: olur. Son olarak onu sorayım o zaman sana. Yani. Peki Aziz Başkan'ın önündeki, şimdi bugün oturdu diyelim. Sen Aziz Yıldırım'ı yıllardır tanıyan bir gazetecisin. Takip eden bir gazetecisin. Bugün oturdu. Önüne nasıl bir planlama koymuştur? Zorluklar nedir? Neler yapabilir Aziz Başkan?
2: Ya Aziz Başkan'ın ben hazır geldiğini düşünüyorum. Zorluklar özelinde bir şimdi mali tablo tamam için iyi değil. Birincisi bunlarla baş etmek zorunda. İkincisi iyi takım olduğu vurgusunu sürekli olarak yapıyor. Ve hoca tercihi olacak. Ha bu arada hoca tercihi demişken Cihan, şunun da altını çizeyim. Hı-hı. Biliyorsun bir ay boyunca Aziz Yıldırım'a kocaman açıklayamıyor. Korkuyor. Açıklarsa seçimi kaybedeceğini biliyor. Herkes özellikle Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım'ın çalışmaya çok yakın olduğunu söylüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Onu da söyleyeyim.
1: Hı hı.
2: Ama oturup konuşacaklar. Birkaç tabii aday daha var. Bunu da zaten söylüyor. Olur olmaz.
1: Başka ya ben Aykut Hoca'nın Türk futbolu için böyle üç gömlek üstün bir adam olduğunu düşünenlerdenim. Onu da söyleyeyim.
2: Ama bu işin bir balon olduğu da ortaya çıktı. Ne oldu şimdi?
1: Hı hı. Aynen.
2: Yani bugün Aziz Yıldırım'ın hocası kim olur sorusuna 3 tane aday koyacak. En yüksek oyda kim çıkar? Yani o 17 bin insan sizce Aziz Yıldırım kimle çalışır sorusuna sence 3 adayı koysak, biri de Aykut Kocaman olsa kim çıkar?
1: Aykut Kocaman çıkar.
2: Ne oldu şimdi yani. Aykut Kocaman'a bu kadar kara propaganda sonrası? Yani Aziz Yıldırım'ın aslında dediğini ben anlıyorum. Yani diyor ki çok bölünmüşlük var, parçalanmışlık var. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Yani düşünsene, evet, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'a yönelik öyle ağır bir, Fenerbahçe'nin kendi içinde öyle ağır bir propaganda var ki Aykut Kocaman yok sayılıyor, boğuluyor.
1: Evet.
2: 15 yılda Fenerbahçe'nin en başarılı hocası. Neden? Evet. 2011 şampiyonluk. 11-12'de günün sonunda o süper final maçında Galatasaray'ı yense şampiyon. Devamında Avrupa'da yarı final. Devamında ayrılıktan sonra Ersun Yanal'ı bıraktığı takım erken şampiyon oldu. Evet. 2017-18'de
1: geldi. Ersun Yanal'a da o takımı bırakan Aykut Kocaman bu arada.
2: Oydu. Onlar unutuluyor. Devamında 2017-18'de geldi. Aziz Yıldırım'ın belki de kendi dönemini içerisinde, 20 yıllık dönemi içerisindeki en zayıf kadrolarından biriydi 2017-18 kadrosu, hatırla. Ona rağmen Aykut Kocaman Akhisar'ı yense ki orada da kaderi değiştiren, Aykut Kocaman'ın kaderini değiştiren Okan Buruk oldu. Akhisar'da hem kupayı aldı denilerek, hem ligde yendi ve şampiyonluktan oldu. İkinci bitirmişti. Tamam. O sezonu kötü olarak biz değerlendirirsek ki yine bir sistem kurmuştu, bir karakter oturtturmuştu. Sonra Ali Koç geldi, o kadroyu bozdu, hocayı yolladı. O sene Fenerbahçe küme düşüyordu. Buradan bakarsak Ali Koç o zaman yine doğruymuş. Yani bunlar olgu. Bunlar olgu. Şimdi deniyor ki Aykut Kocaman 5 yıldır çalışmıyor. Hoca da diyor ki yani bunu ben göreve geleyim diye söylemiyor Aykut Kocaman. Hocanın şöyle bir tavrı var. Yani insan futbolu unutmaz diyor. Yani hocalık da böyle bir şey değil zaten.
1: Doğru.
2: Şimdi hani gelmesin. Ya bu arada Aziz Yıldırım gidip başka birisiyle çalışabilir. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi öyle bir girdap ki Aziz Yıldırım Marco Kocaman'la çalışsa birkaç yenilgide sonrası bak getirdi. Başkasını getirse Aykut Kocaman'la getirmesi bu sefer Aykut Kocaman'ı getirsin denecekti. Yani dışarıdan ahkam kesmenin çok rahat olduğu ve sosyal medyanın acayip bir gündem yarattığı ama gerçekten uzak olduğunda ortaya çıktığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Demek ki sosyal medya hayata yön vermiyormuş.
1: Aynen öyle. Yani Türkiye'de birçok seçimde biz bunu gördük ama maalesef Fenerbahçe'nin özellikle 2016-2017'den sonra çok içine düştüğü bir girdap var. Ben bunu ya tırnak içi tabii ki sen bunu değerlendirmekte özgürsün, ona bir şey demem ama ben daha dışarıdan, yani spor alanının dışından biri olarak söyleyeyim. Ben Fenerbahçe medyasında o çok temiz, emeğine sağlık, böyle okuduğumuzda hakikaten bilgilendiğimiz arkadaşlarımız, ki sen Fenerbahçe medyasından değilsin biliyorum ama sen de spor medyasından bir isimsin. Senin yazılarında, üretimlerinde de onu görüyoruz. Bilgileniyoruz. Ama bir kesim var ki maalesef sosyal medya, medya bir lağıma dönüştürmüş durumdalar
2: onlar
1: yani.
2: Onlar gazeteci kimse değil. Bence Hakan Safi geri dönüp baktığında, ya arkadaş aslında biz burada herhalde iletişimde olduğumuz gazetecilerle ilgili de hata yaptık diyordur yani.
1: Yani evet, bu analizi yapabiliyorsa, ki elbette Fenerbahçeliliğini sorgulamıyoruz. Sayın Ali Koç'un da aynı şekilde Fenerbahçeliliğini sorgulamıyoruz.
2: Yok, ama kimse birbirini sorgulamıyor zaten.
1: Tabii. Ama bu iş başka bir şey. Yani bakıldığı zaman bilgi gerekir, liderlik gerekir. Şimdi büyük kulüplerin başkanları lider olur aynı zamanda.
2: Ceyhun, gazetecinin görevi nedir?
1: Yani aynen öyle. Gazeteci... Yani
2: gazeteci vardır, objektiflik diye bir şey yoktur. Günün sonu bir taraftır. Yani tabii, bir yorum yaparken de bir taraftır.
1: Tabii.
2: Ama gazetecinin görevi o olguları alıp anlatmak.
1: Yok, sana da çok saldırdılar biliyorum yani.
2: Herkesin çok ya istedikleri kadar saldırsınlar. Ben sana söyleyeyim, bana bir grup saldırır mesela. Bana Fethullahçılar saldırır.
1: Aynen öyle. Ya ben en son dayanamadım. Ben de yazdım. Dedim ki ya dedim, Aydın Cingöz dediğiniz adam Fenerbahçe'nin her haklı davasında bu mücadelede taraf olan bir adam dedim. Gelip bizim yanımızda duran bir...
2: Ben tarafım zaten.
1: Aynen yani, öyle.
2: FETÖ konusunda zaten tarafım yani. Ama bu şu artık hani böyle fikrin olmadığı, eylemin olmadığı noktalarda çoluk çocukça tavırlar bunlar. Yani gazetecinin işi gazetecinin yapmaktır. Bilgiye ulaşmaktır, analiz etmektir, arşive bakmaktır, kim ne demiş diye koymaktır.
1: Tabii.
2: Ben söylüyorum yani burada mesele insanların kendilerini anlatma derdi zaten olmamalı. Yani niye olsun ki, işinizi yaparsanız geçersiniz. Ama Fenerbahçe içerisinde yani bu lağım ifadesini tıpkıdan kullanmayacağım, bu senin ifadenin ama medya diye adlandırılan şeyin yani bir gazetecilik faaliyeti üzerinde bir tartışma yapalım. Ben bir gazetecilik faaliyeti görmediğim için
1: Aynen öyle.
2: Burada söylenecek hiçbir şeyin gazetecilik üzerinde, gazetecilik değerlendirmeleri üzerinden bu tartışmayı yapamıyorum. Çünkü gazetecilik üzerine bir faaliyetten görmüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum.
2: Bence çok açık, daha açık herhalde olamaz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ederim Aydın. Ben çok sağ olasın. İyi ki varsın bu arada hakikaten. Hazır o son saldırılar üzerinden de konu açıldı. İyi ki senin gibi arkadaşlarımız spor medyasında var. Sizler sayesinde bizler de hakikaten bilgilendiriyoruz. Bilgileniyoruz.
2: Çok teşekkürler.
1: Eyvallah,
2: çok teşekkürler.
1: Sağ olasın.
2: Görüşürüz, sağ olasın.
1: Değerli arkadaşımız, meslektaşımız Aydın Cingöz, Fenerbahçe Kongresi'ni konuştuk. Hakikaten bakıldığı zaman yani burada Fenerbahçe'nin son 10 yılda, hatta 3 Temmuz sürecinde koyalım, öncesinde o taraf denen paçavranın, terör örgütü paçavrasının Ergenekon Fenerbahçe'de şeklinde manşetleriyle hedefe koymasını hatırlayalım. Hatırlayın, Aziz Başkan ne dedi? Çıktı bundan 2 sene önceki basın toplantısında, dedi ki o dönem dedi 3 Temmuz sürecinde dedi servis alanlardan bir tanesi şu anda da Halk TV'de dedi. Şimdi Halk TV'de değil galiba, yanlış bilmiyorsam Sözcü TV'de şu an. İsmini de ben vereyim. Ekrem Açıkel. 3 Temmuz'un baransusu Ekrem Açıkel'dir. 3 Temmuz'un baransusu. Şimdi düşünün, şimdi başkanın önünde FETÖ ile mücadele de var. Sporun içine, az önce söyledim, federasyon başkanının baylokçu olduğu bir dönem. Ondan sonra sporun içindeki terör yapılanması. Şimdi şunu da söyleyelim. Bu arada bir Senih Mete Gürmen değerli dinleyicimiz sağ olsun demiş ki iyi ki varsınız demiş. Sizler de yani hepiniz için aynı şeyi söyleyeyim. Sizler de iyi ki varsınız hakikaten. FETÖ ile mücadele bakın bitmeyecek. CIA ile mücadele biter mi? MI6 ile mücadele biter mi? BND ile mücadele biter mi? İstihbarat savaşları biter mi? Bunlar biterse FETÖ ile mücadele de biter. Ama bunlar bitmeyecekse FETÖ ile mücadele de bitmeyecek. Evet, şimdi saat başına gidiyoruz. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, programımızın son dilimindeyiz. Şimdi İran'ın İsrail'e yönelik bir taarruzu söz konusu oldu. Sonra bir diplomasi şöyle yürüdü. Trump'ın açıklamalarını gördük. Sonrasında işte İsrail'e yanıt verme, İran'a da durdur mesajı verdi. Masaya dön mesajı verdi. İran'da, İsrail'de arka arkaya ondan sonra işte bu işin durduğunu söyledi. Ama tabii ki ne oldu? Dün akşamdan itibaren ne oldu? Bunu konuşacağız. Yani savaş yeniden bir şey yaptı. Amerika olmadan İran'ın İsrail'i doğrudan hedef alması önemliydi. Bunu askeri stratejist, doçent doktor Kemal Olçar hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim, yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Hocam ne oldu dün akşam? Bir anda İran'ın İsrail'e taarruzu. Şimdi haklı bir gerekçesi şöyle, haklı gerekçesi var. İsrail uzun süredir Lübnan'ı baskılıyor. Lübnan'ın güneyini işgal etmiş durumda fiilen. Yani çok büyük bir bölümünü. Zaten hep Lübnan meselesi üzerinden bir gerilim vardı ki herkes İsrail'e Lübnan'a saldırıları durdur ve geri çekil diye söylüyor. İran buna fiili bir karşılıkla yanıt verdi ama yine de nasıl okumak gerekir askeri olarak, bu askeri mesajın siyasi boyutu nasıl olacak, masaya nasıl yansıyacak, bunları bir size bir danışalım istedik.
2: Aslında şöyle, tabii yani Nisan ayından beri biliyorsunuz çok kırılgan bir ateşkes söz konusu Lübnan sahasında.
1: Evet.
2: İran'la da bir ateşkes söz konusu, o da çok kırılgan. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Keşm Adası ve bölgesinde bir kaç atış yaptılar. İran buna karşılık verdi. Amerikan gemisine saldırı düzenlemişti. Bu esnada tabii bir masa var aslında ortada.
1: Evet.
2: Amerika Birleşik Devletleri de bu masanın aktif olarak kalmasını arzu ediyor. Taraflar bazen doğrudan bazen dolaylı görüşmeler yaparken, fakat bu görüşmeler esnasında İran'ın ortaya koyduğu bir kesin şart vardı. O da İran cephesinin ortadan kalkmasıydı. Yani İsrail'in Lübnan cephesinin ortadan kalkması, Lübnan sahasında harekatını durdurması, birliklerini geri çekmesi, Hizbullah üzerindeki baskıyı azaltması konusunda çok önemli talepleri vardı İran'ın. Bu gerçekleşmedi. Kırılgan ateşkes. Bu esnada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir müzakere çalışması başlatıldı ABD moderatörlüğünde. Fakat bu da yürümedi. Bu müzakere de ortadan kalktı. Bu arada İsrail'de bildiğiniz İsrail saldırısını kuzeye doğru devam ettirdi. Özellikle İsrail katil ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine biliyorsunuz. Evet. Saldırılar düzenledi. Orada hayatını kaybeden kişiler var, yaralılar var. Hedefte işte güya altyapı var idi diye söylüyorlardı. Bunun üzerine tabii İran baktı ki İsrail'in Lübnan cephesindeki saldırıları durmuyor. Durmadığı gibi Litera Nehri'nin de kuzeyine geçiş yapılıp doğrudan Dahiye ve Beyrut'a doğru bir harekat hem havadan hem muhtemelen de karadan yapıldığını fark ettiler. Bunun üzerine İran tabii dört dalga halinde saldırı düzenledi Hayfa kentine. Altyapıyı hedef aldıklarını iddia ettiler. Bu sıcak çatışma esnasında Trump devreye girdi. Hatta Netanyahu ile birkaç dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Kesinlikle İsrail'in İran topraklarında herhangi bir harekat ya da misilleme faaliyeti yapmasının uygun olmadığını dillendirdi. Buna rağmen sabaha karşı İsrail makamları ABD'nin bu Trump'un bu ifadesini dikkate almadan kendi başlarına harekat düzenlediler. Burada Tahran, İsfahan, Kereç, Tebriz gibi, Kirmanşah gibi kentler vuruldu.
1: Hı hı.
2: Tabii bu karşılıklı misilleme faaliyetleri temelde aslında Lübnan'a yapılan İsrail tarafından yapılan saldırının durdurulmasıydı. Ama durdurmuyor. Trump devreye girdi, yine durdurmadılar. Demek ki evet, burada İsrail'in münasiran kendi başına ABD'den bağımsız, tabii bu görünen kısım ama arka planda ne konuşulduğunu tam bilemiyoruz. Bu bölgede İsrail katil devleti hem İran'a hem Lübnan'a istediği yer ve zamanda havadan veyahut da karadan harekat icra edebileceğini göstermiş oldu. Bu birkaç anlama gelir. Askeri anlamda bölgede namlular çevrilmiş birbirine. bir şekilde harekatın ilerlediğini görüyoruz. Özellikle Lübnan cephesinde. Karşısında Hizbullah yine mozaik sistemi şeklinde tıpkı İran'daki tekniğe uygun olarak hücrelere bölünmüş durumda ve mozaik parçaları Litara Nehri'nin güneyindeki tüm bölgede Beka Vadisi'ne kadar, hatta onun biraz daha kuzeyinde Dahiye kırsalında küçük küçük hücreler halinde direniş gösterdiğini fark ediyoruz. Direnişin de bel kemiği aslında fiber optik kablolu, biliyorsunuz, kamikaze dronlar.
1: Evet, çok ciddi tahribat verdi İsrail'e yani.
2: Tabii beklenmedik yer ve zamanda, düşünün, havadan aslında 5-10 kilogramlık bir patlayıcı taşıyan, çok da fazla ses çıkartmayan ve radara takılmayan, yani elektro optik ya da elektromanyetik ya da elektronik harp cihazlarına takılmadan kabloyla güdülen ve 20 kilometreye kadar mesafeyi haiz bir küçük kamikaze drone'la, evet, tek tek tankın avlandığını, tek tek İsrail ordu birliklerinin avlandığını görüyoruz.
1: 50 tane mesela 3 haftada 50 tane Merkava tankını imha etmişler. Mesela ben geçen hafta ya göre 3 hafta diyeyim.
2: Yani düşünün, bu tür basit cihazlarla, çok düşük maliyet cihazlarla 4-5 milyon, hatta 7-8 milyon dolarlık bir tankı bertaraf edebiliyorsunuz, muharebe dışı bırakabiliyorsunuz. Çünkü bu çalışılmış Ceyhun Bey. Yani bu sistem çalışılmış, eğitimi yapılmış, tedarik edilmiş ve sahada çok başarılı Hizbullah tarafından tank avcılığı yapıldığını görüyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Hatta iddiaya göre 100'e yakın bir drone uzmanı, kamikaze drone uzmanı Hizbullah içerisinde çalıştığı görülüyor. Bu şu anlama gelecektir. Tank birlikleri, mekanize birlikler, tekerlekli araçlardan mürekkep bir takım işte demir kubbe bileşenleri bu kamikaze dronlar karşısında son derece çaresiz kalıyor. Çünkü bunu imha edecek silah sistemleri yok İsrail'de. Hatta yine iddialara göre av tüpeyi temin etmeye çalışıyorlar. Yakın mesafeye kadar çekip saçma dediğimiz o mermi çeşitleriyle, parçacıklarıyla imha etmeye çalışıyorlar. Bir tane daha sistem geliştirdiler aslında ama hayata geçmedi o. O da drone'u drone'la vurmak şeklinde. Bir karşı drone ürettiler. Dediğim gibi seri üretim yapılmadı henüz. Drone havaya kalkıyor bir kutu içerisinde tek başına. Başka bir drone'la karşı karşıya geldiğinde yakın mesafeden balıkçı ağ şeklinde bir ağ gönderiyor. Ve ağla dolanan, karşı taraftan gelen drone imha ediliyor. Böyle çok aslında iktidai koşullarda mücadele etmeye çalışıyor İsrail. Halbuki biliyorsunuz bizde mesela ejderha var, gökberk var. Tabii. Karşı tarafta elimizde birçok teker seviyesinde anti-drone silahlar falan var. Ne kadar geri kaldığını bu anlamda en azından drone savar konusunda görüyoruz İsrail'in. Bu çok endişe yaratıyor İsrail ordu birliklerinde. İlerlemeyi durduruyor. Havadan gelecek bu tehditleri bertaraf edecek silah sistemlerine yoksun olan birlikler harekata emniyette devam edemiyor. Özellikle mekanize ve tank birlikleri. Bu İsrail'in karşı karşıya kaldığı cephedeki en ciddi
1: insan kaybı, araç kaybı.
2: Tabii moral motivasyon
1: kaybı.
2: Taktik bütünlük kayboluyor. O yüzden emir komuta birliğinde de ciddi sorunlar var. Bu basit bir cihazla bu kadar büyük bir stratejik ve operatif birliklerin ilerlemesini durduruyorsanız eğer, henüz daha Hizbullah gerçek yeteneklerini sahaya tam olarak sürmemiş izlenimi yaratıyorsunuz. Çünkü bir taraftan ellerinde füzeler de var. Yani seyir füzeleri de var Hizbullah'ın. Onları pek görmedik şu ana kadar. İlk günlerde görüyorduk. Şu anda sadece dronlar üzerinde yoğunlaşmış bir savunma cephe hattı görüyoruz. Şimdi burada İsrail İran'ın

0: artık Lübnan'ın içerisinde yapılacak olan tüm harekatlar ve saldırılar İran tarafından bir şekilde karşılık bulacak gibi duruyor. Diğer taraftan bir karşı darbe, dört dalgalı bir füze, balistik füze atışlarıyla bir karşılık verdi. Elbette ki İsrail de bunun cevabını biraz önce söylediğim şehirlerde gerçekleştirdi. Ama burada kritik faktör yine Amerika Birleşik Devletleri, onu söyleyelim. Trump kesinlikle ve kesinlikle iç politikadaki gelişmeler, ekonomik kaygılar, kongre seçimleri, kamuoyundaki destek düşmeleri filan gibi birçok sebepten dolayı bir şekilde artık bu masanın kurulmasını ve sahadaki kartların kabulünü istiyor. Çaresiz kalmış gibi gözüküyor. Yani artık işi indirgeye Hürmüz'deki boğazın açılmasına kadar indirmiş durumda. Bunu da İran'la yapacağı bir takım çözüm yöntemleriyle halletmek için bir takım, ha bu tabii bir oyalama da olabilir. Yani bir şekilde kamuoyuna Hürmüz'ü açtırıp böyle bir kartpostal gönderip Amerikan kamuoyuna göndermek suretiyle bu kartı diyecek ki biz Hürmüz'ü açtık. Hürmüz zaten açıktı. Yani onu siz kapattınız. Sonra İran kapattı. Şimdi açmak için, yani en baştaki durumdan daha kötü duruma dönsün için büyük bir harekat planlıyorsunuz. Atışlar yapıyorsunuz ve o bölgede 70 bin askeri sefer görev yerlerinde tutmaya çalışıyorsunuz. Bu nasıl bir başarı bilemiyorum. Amerikan kamuoyu bunu kabul eder mi? Ondan da emin değilim. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri burada İran Savaşı'nı sonlandırmak, Lübnan'daki İsrail'in saldırılarını ortadan kaldırmak ve bölgedeki askerlerini, seferi görev için getirdiği askerlerini geri çeker mi? Bundan da çok emin değilim ama bir Kasım ayına kadar oyalama yapacağı net. Şunu yaparlar en kötü. Hürmüz'deki işte bazı hizmetlerden dolayı İran'ın geçişlerden ücret almasını, gümrükleme yapmasını kabul edebilirler. Diğer taraftan o dondurulmuş varlıklar var, 24 milyar dolarlık. Onu Körfez bölgesinin yeniden inşaatı için kullanacağını ilan etti Trump. Bu çok olası bir ihtimal gözükmüyor. Buradan da belki bir miktar İran'ın Hürmüz'den elde ettiği gelirlerin bu dondurulmuş varlıklardan aşağı doğru düşürülmesi suretiyle çözüme ulaşabilirler. Buna benzer karşılıklı ABD ve İran masa üzerinde konuşmalarla, yöntem tartışmalarla bir noktaya varabilirler. Ama İsrail dediğimiz bu katil devlet bu İran'la ABD'nin kurduğu masayı dağıtmak istiyor. Hatta şunu bile yapıyor biliyorsunuz. Witkoff en önemli bölgeden sorumlu ABD Başkanı Trump'ın personeli.
1: Evet.
0: Onun yanında bazı diğer personel işte Savaş Bakanı Müsteşarı ve onun yardımcısını Mossad'ın dinlediğini biliyoruz. İki evet. sebepten dinliyor. Birincisi ne konuşuyor bunlar? İran'a hangi tavizler veriliyor? Diğer taraftan da belki bir Epstein dosyası gibi biraz daha hafif çapta bir dosyayı bu ekibin önüne koyup işte bakın elimde böyle dosyalar var deyip İran'la müzakereleri sabote etmeye çalışıyor. Yani demek ki Trump'la Netanyahu dediğimiz adam arasında bile kopukluklar söz konusu ki Mossad doğrudan bu işlerden sorumlu adamları dinlemeye
1: çalışıyor. İsrail dalga geçer gibi hocam. Trump diyor ki yeter artık, bir daha Lübnan'ı vurmayacak İsrail diyor. İsrail gidiyor 3 gün sonra 5 gün sonra vuruyor, yani Trump da bir şey yapamıyor yani.
0: Evet, dolayısıyla burada savaş devam ediyor. Maalesef devam ediyor. Tabii kamuoyu istiyor ki büyük ölçekli savaşlar ancak savaş manasına geldiği için böyle bir ölçek seviye üstü bir şey beklentisi var kamuoyu. Öyle bir şey yok ama yani savaşlar zaten yoğunlaşır, ara verilir ya da küçük ölçekte çatışmalara dönüşebilir, karşılıklı diplomatik rekabete dönüşebilir. Savaşın bir parçasıdır bu. Hibrit savaşta özellikle çok daha farklı, karmaşık, sofistike işlemler görmekteyiz. Dolayısıyla bu savaş alanında birlikler, bazı birlikler İsrail gibi komşu ülkenin topraklarında, bazıları hemen kıyısında, denizlerde açılmış, yayılmış vaziyette gemiler, abluka uygulayan devletler var, işte Amerika Birleşik Devletleri gibi. İran tamamen seferi bir pozisyonda şu anda, özellikle Körfez'i tahkim etmiş vaziyette. O yüzden savaşın bitme konusu eğer konuşulacaksa, bütün bu teşkilatın, sahadaki yayılmış olan birliklerin en azından şimdilik geri bölgeye çekilmiş olması gerekirdi. Ama çekilmediğini görüyoruz. Hatta yer yer hava tarzı gerçekleştirilmek suretiyle bölgede gerilimin de arttırıldığını fark ediyoruz. Bu şöyle bir anlam yüklenebilir.

0: buna. Önümüzdeki günlerde eğer Trump kendi kamuoyu içerisinde iç politikadaki hedeflerini gerçekleştirdiğine dair bir inanç oluşursa, Netanyahu da gücünü toplar ve ABD desteğini koşulsuz olarak almaya başlarsa yeniden, topyekun bir müşterek son darbe şeklinde bölgede bir harekat olabilir.
1: Şimdi yavaş yavaş toparlayacak olursak aslında bunu daha detaylı konuşmak isterdim ama zamanımız
0: ya bu geciktikçe bizim bu yaklaşımımız geciktikçe sanki yapılmayacakmış gibi şeklinde imaj oluşuyor. Halbuki bu biliyorsunuz 1. Körfez ile 2. Körfez savaşları arası 12 yıldır. İkisi de aynı hedeftir. Yani Irak'tır. Fakat arada 12 yıl beklemek ve hazırlık yapmak zorunda kaldılar. Bu da bunun gibi bir şey. Gelecekte daha karmaşık bir takım harekatlara sahne olacak bölge gibi gözüküyor.

0: denecek yine önümüzdeki dönemde. Tabii ki istemeyiz, temennimiz değil ama saha gerçeklikleri üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Başka yayınlarda devam edeceğiz konuşmaya. Hepsine virgül koyduk. Gelişmeleri konuşacağız. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir grup Dünya Kupası öncesinde FIFA'yı uyardı ve hava sıcaklığının oyuncular için ciddi sorunlar yaratabileceğini kaydetti.
4: Uzmanlardan oluşan grubun mektubunda alınan önlemlerin yetersiz olduğu da ifade edildi. Mektupta FIFA'dan daha uzun su molalarıyla aşırı sıcaklık halinde maç ertelemesi gibi daha güçlü koruma protokolleri çağrısı yapıldı. Uzmanlar maçların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşabileceği uyarısı yaptı.
3: Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'daki stadyumlarda oynanacak. ABD'nin güney kesimlerinde ve Meksika'nın kuzeyinde ortalama gündüz sıcaklıkları genellikle 30-35 derece civarında seyrediyor ve daha sıcak dönemlerde 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Türkiye Amili futbol takımımız Haziran sıcaklıklarının 35'in üzerine çıkabildiği Arizona'da kamp yapacak. FIFA sıcak havanın bir sorun olabileceğini kabul etti ve oyuncu refahına olan bağlılığın bir parçası olarak turnuvadaki her maçın her iki yarısında da zorunlu 3 dakikalık molalar koydu.
4: Peki ne kadar sıcak olabilir? Nem ve denkleme eklendiğinde vücudun kendini etkili bir şekilde soğutması daha da zorlaştığı için her şey daha da sıcak hissedilmeye başlar. Bu yaz çok sık duyacağınız iki ısı endeksi var. Bunlardan biri termometrenin gösterdiğinden ziyade vücudunuzun sıcağı nasıl hissettiği ifade eden hissedilen sıcaklık.
3: Örneğin Miami'de yaz aylarında tipik bir hava sıcaklığı olan 32 derece genellikle 43 derece gibi hissediliyor. Ayrıca vücut üzerindeki fiziksel ısı stresini değerlendiren ıslak küre sıcaklığı da var. Yaklaşık 28 derece civarındaki bir ıslak küre sıcaklığı, elit sporcular için ısı stresinin önemli bir endişe kaynağı haline geldiği eşik olarak kabul ediliyor.
4: Uluslararası Biyometeoroloji Dergisi'ne yayınlanan 2025 tarihli bir çalışmada bilim insanları 16 ev sahibi kentin 14'ünün yaz öğleden sonrasında 28 derece ıslak küre sıcaklığını aştığı sonucuna vardı. Islak küre sıcaklığının öğleden sonra en az 32 dereceye ulaşabileceği 6 ev sahibi şehir bulunuyor. Bu da vücudun kendine serin tutmakta gerçekten zorlandığı aşırı sıcaklık stresi olarak kabul ediliyor.
3: Riskleri azaltmak için maçlar genellikle günün en sıcak saatlerinin dışında planlanıyor ve birçok maçın başlama saati öğleden sonra veya akşam geç saatlerde. Örneğin İskoçya'nın Miami'deki Brezilya ile oynayacağı C grubu maçının başlama saati 18 olacak.
4: Houston ve Dallas'taki stadyumlarda dahil olmak üzere bazı mekanlarda koşulları hafifletmek için açılır kapanır çatılar ve iklimlendirme sistemleri de bulunuyor. Yaz sıcak hava dalgaları ayrıca Kuzey Amerika ve Meksika'da da yaygın. Burada sıcaklıklar ortalamanın 10 derece veya daha fazla üzerine çıkabilir ve bu da hem oyuncular hem de taraftarlar için koşulları çok daha zorlu hale getirebilir. Örneğin bu yılki Dünya Kupası finalinin 19 Temmuz'da doğu zaman dilimiyle 15'te oynanacağı New York'ta tipik bir sıcak hava dalgası hava sıcaklıklarının 30'lu derecelerin ortalarına ulaşmasına ve aşırı sıcak stresine yol açabilir.
3: Gök gürültülü fırtınalar maçlarda en büyük görsel aksamaya neden olma potansiyeline sahip. Yazları gök gürültülü fırtınalar yaygın ancak özellikle Miami, Houston ve Atlanta gibi şehirlerde sıcak ve nemli koşulların sık sık öğleden sonra ve akşam fırtınalarına neden olabileceği yerlerde daha sık görülüyor.
4: Bir stadyumun 16 kilometre yakınında yıldırım tespit edilirse

0: ABD'nin resmi tavsiyesi ve standart uygulaması, son yıldırım düşüşünden 30 dakika sonrasına kadar oyunun askıya alınması. Son dönemde Miami F1 Grand Prix'si gök gürültülü fırtına ve yıldırım riski nedeniyle 3 saat öne alındı.
1: Pist birden fazla Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak Hard Rock Stadyumu'nun yanında yer alıyor. Maç saatleri ayarlanabilse de gök gürültülü fırtınaları tam olarak tahmin etmek doğası gereği zor. Ve bu da organizatörlerin karşı karşıya kaldığı en tahmin edilemez risklerden biri haline getiriyor.
0: 2026 orman yangını mevsimi ABD'de erken başladı ve şimdiden ortalamanın üzerinde orman yangını sürüyor. 2023'te Kanada'daki büyük orman yangınları dumanın Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümüne yayılmasına ve binlerce kilometre uzaktaki şehirleri etkilemesine neden olmuştu. New York'ta dahil Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştı ve bu da yaygın aksamalara ve spor etkinliklerinin iptaline yol açtı. FIFA'nın maçların durdurulması gereken sabit bir hava kalitesi eşiği bulunmadığından maçların ertelenmesi veya askıya alınması kararı koşullara bakılarak ve yerel kamu sağlığı tavsiyeleri kullanılarak verilecek.
1: Tüm bunlar taraftarlar için ne anlama geliyor? Oyuncular ve organizatörler için aşırı hava koşullarını yönetmek turnuvanın bir parçası olacak. Taraftarlarsa etkileri farklı şekillerde hissedebilir. Yüksek sıcaklıklar stadyumlarda ve taraftar bölgelerinde koşulları rahatsız edici hale getirebilirken fırtınalar gecikmelere veya geçici tahliyelere yol açabilir. Ancak gecikmeler ve ertelemeler ulaşım planlarının da aksamasına, maçların gece geç saatlere kadar sürmesine ve otel rezervasyonlarının da etkilenmesine neden olabilir.
0: 2026 Dünya Kupası öncesinde dünyanın önde gelen bilim insanları FIFA'ya sıcak hava uyarısı yaptı. Uzmanlar ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 stadyumun 14'ünde sıcaklıkların oyuncu sağlığı için tehlikeli seviyelere çıkabileceğini belirterek mevcut önlemleri yetersiz buldu. Bilim insanları daha uzun su molaları ve aşırı sıcaklıklarda maçların ertelenmesi gibi ek tedbirler çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
4: Yayında.
3: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 4-3-1-2 dizilişi. 4-3-1-2 dizilişi futbolun taktiksel evriminde çok özel bir yere sahiptir. Orta sahayı kalabalık tutarak oyunun merkezini kontrol altına almak, kanatları ikinci plana atarak pas bağlantılarını içeriden kurmak ve ileri uçta çift forvetle ceza sahasında daha çok tehdit yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir yapıdır. Bu sistem özellikle teknik kapasitesi yüksek ve taktiksel disiplini sağlam olan takımlar için çok uygundur. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta genişliğin eksikliğidir. Çünkü bu dizilişte klasik kanat oyuncuları yoktur. Savunma hattı 4 kişiden oluşur. 2 stoper ve 2 bek. Bu noktada bek oyuncularının rolü çok kritiktir. Çünkü sistemde çizgiye yayılan bir kanat oyuncusu olmadığından genişliği sağlamak büyük ölçüde beklerin sorumluluğundadır. Bu da demektir ki 4-3-1-2 sisteminde bekler hem savunmada sağlam durabilmeli hem de hücuma çıkarken etkili ortalar yapabilecek beceriye sahip olmalıdır. Ancak bu ofansif katkı sırasında arkada büyük boşluklar kalabilir. Bu nedenle beklerin zamanlaması takımın dengeyi kaybetmemesi açısından hayati önemdedir. Orta sahada üçlü bir hat bulunur. Bu üçlünün düzeni farklı şekillerde olabilir. Biri defansif orta saha, biri merkezde yönlendirici, bir pas istasyonu, biri de box to box yani iki yönlü oynayan orta saha olabilir. Bu yapıdaki oyuncular birbirini tamamlayacak şekilde yerleştirilir. Ön libero'nun görevi savunma hattının önünde güvenlik duvarı oluşturmak, diğer oyuncuların görevi ise topu ileriye taşımak, pas bağlantılarını sağlamak ve gerektiğinde ceza sahasında koşular yapmaktır. Bu hattın önünde ise dizilişin adını veren özel bir oyuncu vardır. 10 numara ya da Trequesta olarak da bilinen hücum hattıyla orta saha arasında serbest gezinen, yaratıcılığıyla fark yaratan oyun kurucu. Bu oyuncunun görevi çift forveti beslemek, topu rakip ceza sahasına taşımak, duran toplarda sorumluluk almak ve kilit paslarla savunmaları açmaktır. Yani takımın beyni burada yer alır. Bu oyuncunun teknik kapasitesi, görüş yeteneği ve karar verme becerisi çok yüksek olmalıdır. İleri uçta ise iki santrafor yer alır. Bunlardan biri klasik pivot rolünü üstlenebilir, yani sırtı dönük oynayıp topu saklayabilir. Diğeri ise daha çevik, daha hareketli, savunma arkasına sarkabilecek bir golcü olabilir. Bu ikilinin birbirini tamamlaması gerekir çünkü bu diziliş ceza sahasında çoğalmayı ve rakip stoperleri çift oyuncuyla tehdit etmeyi hedefler. Eğer bu ikili uyumlu çalışırsa savunmalara büyük sıkıntılar yaşatabilirler. 4-3-1-2 sisteminin en büyük avantajı merkezdeki yoğunluk sayesinde oyunun temposunu belirleyebilmesidir. Rakip takımlar bu merkez kalabalığına karşı zorlanır çünkü pas kanallarının çoğu kapatılır ve oyun içe çekilir. Ayrıca çift forvetle ceza sahası içinde sürekli bir tehdit oluşturur. Oyunun kontrolü genelde bu dizilişi kullanan takımda olur. Ancak zayıf yönleri de yok değildir. En belirgin handikap kanatlardaki genişliğin eksikliğidir. Rakip takımlar bu durumu fark ettiğinde oyunlarını kenara yayar ve beklere ciddi baskı uygular. Eğer bekler yeterince hızlı ve dayanıklı değilse bu bölgeden büyük açıklar verir. Ayrıca top rakipteyken kanat presi yapılamadığı için takım savunması geriye çekilmek zorunda kalır ve orta saha bozulabilir. Bu da 10 numaranın oyundan düşmesine sebep olur. Tarihte bu sistemin en iyi uygulayıcılarından biri Carlo Ancelotti'nin Milan'ıdır. 2000'li yılların başında Milan Pirlo'yu derinde, oyun kurucusu Gattuso'yu savaşçı orta saha, Seedorf'u ise box-to-box olarak kullanmış, onların önünde Kaka'yı serbest 10 numara rolünde oynatarak Inzaghi ve Shevchenko ile ileri ikiliyi kurmuştu. Bu yapı hem Avrupa'da hem de İtalya'da büyük başarılar getirdi. Yakın dönemde ise Juventus özellikle Serie A maçlarında bu dizilişe yakın yapılarla sahaya çıkmıştır. Pogba, Marchisio ve Pirlo üçlüsüyle orta sahayı kontrol eden Juventus, Tevez ve Morato gibi çift forvetle ceza sahasında etkili olmuş, 2015 Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmişti. Türkiye'de bu diziliş doğrudan sık kullanılmasa da bazı büyük takımlar sezon içindeki belli dönemlerde bu yapıya yakın sistemler denemiştir. Özellikle Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların bu yapıya yaklaştığı görülür. Sonuç olarak 4-3-1-2 dizilişi oyunun merkezini kontrol etmek isteyen, çift forvetle sonuca gitmeyi amaçlayan ve yaratıcılığını merkeze yoğunlaştırmak isteyen takımlar için ideal bir formasyondur. Ancak bu sistemin başarılı olabilmesi için beklerin çok çalışması, orta sahadaki üçlünün uyum içinde olması ve 10 numaranın baskı altında kaybolmaması gerekir. Aksi takdirde sistem hem hücumda tıkanır hem savunmada kırılgan hale gelir. Ancak doğru oyuncularla oynandığında bu yapı hem göze hoş gelen hem de oldukça etkili bir oyun anlayışına dönüşebilir. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan toplam 6 yerleşim yerinde yaşayanlar yeni belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre Tokat'ın Yolüstü ve Bağtaşı beldelerini AK Parti, Kuşçu beldesini MHP ve Çevrecik beldesini CHP kazandı. Nevşehir'in Mustafa Paşa ve Gümüşhane'nin Tekke beldesinde de kazanan Cumhur İttifakı'nın adayları oldu. 5.682 seçmenin oy kullandığı belirtilen seçimlere ilişkin CHP kanadı seçime giden süreçte olağan dışı değişimler yaşandığına dönük paylaşımlar yaptı. CHP'li isimler seçim sonuçlarının iktidar tarafından siyasi bir başarı hikayesi olarak sunulduğunu ancak bazı bölgelerdeki seçmen hareketliliğinin soru işaretleri yarattığını öne sürdü. CHP yerel yönetimlerden ve dirençli kentlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, 2024 yerel seçimlerinde söz konusu 6 beldede toplam seçmen sayısının 4.275 iken 6 Mayıs 2026 itibarıyla bu sayının 10.791'e yükseldiğini kaydetti. Bu sıra dışı değişimin nasıl gerçekleştiği cevap bekleyen en önemli sorulardan biridir diyen Zeybek, seçim kurullarının yapılan itirazları kabul etmediğini söyledi. İktidar cephesi ise seçim sonuçlarını zafer olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçları Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sonuçlarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemizle ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ve ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi. İktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerden akşam sonuçları 6 beldeden 5'i Cumhur'un başlığıyla birinci sayfadan görürken Türkiye gazetesi seçimi Cumhur kazandı başlığını attı. Cumhur İttifakı'nın ara seçim zaferi başlığını atan Yeni Şafak, haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık sözlerine yer verdi. Sabah gazetesi ise haberi foto altı olarak verdi. AK Parti 4, MHP 1 belediye başkanlığı kazandı ifadelerine yer veren Sabah, CHP'ye değinmedi. Hürriyet gazetesi, ara yerel seçim Cumhur İttifakı'nın derken Milliyet, 5 belde Cumhur İttifakı'nın ifadelerine yer verdi. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan toplam 6 yerleşim yerinde yaşayanlar yeni belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre Tokat'ın Yolüstü ve Bağtaşı beldelerini AK Parti, Kuşçu beldesini MHP ve Çevrecik beldesini CHP kazandı. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı'nın zaferi başlığıyla gördü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yüzde ölçümüne göre illerin ne kadarı ormanla kaplı? Daha çok hangi tür orman mevcut? Orman varlığında dünya standartlarının neresindeyiz? Orman yangınlarının sebepleri neler? Tüm bu soruların yanıtı Radyo Sputnik'in A'dan Z'ye Türkiye'nin orman haritası haberinde.
2: Orman denilince akla ağaçlar gelir. Bir arazi parçasının orman olup olmamasını belirleyen ana unsur bu ağaçlardır.
1: Ormanlar ve ormancılıkla ilgili en yetkili uluslararası kuruluş olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre bir yerin orman sayılabilmesi için 3 ana kriter şunlardır. Ağaçların olgunluk çağında 5 metreden daha fazla boylanabilmesi, ağaçların toprağın en az 610'unu kapatacak sıklıkta olması, arazinin en az yarım hektar yani 5000 metrekare büyüklüğünde olması.
2: Türkiye'de bu kriterler temelde kabul edilmiş olmakla birlikte bazı farklar bulunuyor. Devlet ormanları için en az 610 oranında kapatacak kriteri Türkiye'de aranmıyor. Tarımsal üretim için ve ağaçların bulunduğu arazidir. Orman kabul edilmiyor.
1: Orman Genel Müdürlüğü ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında Türkiye'deki toplam orman alanı 23 milyon 245 bin hektar olarak belirlendi. 1 hektar 10 bin metrekareye tekabül ediyor.
2: 2023 yılı verilerine göre Türkiye'nin en fazla ormana sahip kenti 1 milyon 177 bin 241 hektarla Antalya oldu. Kentteki ormanların 718.696 hektarı verimli, 458.545 hektarı boşluklu orman olarak belirlendi.
1: Kentlerin yüz ölçümlerine göre özellikle Batı Karadeniz illerinde ormanlar yüz ölçümlerin yarısından fazlasını geçiyor. İllerin yüz ölçümleri farklı olmakla birlikte oransal olarak %50 yaşan 14 kent şöyle. Karabük %72, Muğla %68, Kastamonu %66, Bolu %65, Sinop ve Bartın %64, Yalova %60, Antalya, Artvin, Bilecik ve Kütahya %57, Zonguldak %56, Mersin %53, Düzce %52.
2: 5 milyon 593 bin hektarla Karadeniz'in %24,4'ü, 4 milyon 371 bin hektarla Akdeniz'in %19,6'sı, 3 milyon 635 bin hektarla Ege'nin %15,9'u, 3 milyon 164 bin hektarla İç Anadolu'nun %13,8'i, 2 milyon 934 bin hektarla Marmara'nın %12,8'i, 1 milyon 893 bin hektarla Doğu Anadolu'nun %8,3'ü, 1 milyon 339 bin hektarla Güneydoğu Anadolu'nun %5,8'i orman.
1: Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'deki ormanları oluşturan ağaç türleri 6,7 milyon hektarı meşe, 5,2 milyon hektarı kızılçam, 4 milyon 2 milyon hektarı karaçam, 1,9 milyon hektara yakını kayın, 1,5 milyon hektara yakını ardıç, 1,4 milyon hektarı sarıçam, 511 bin hektarı göknar, 402 bin hektarı sedir, 365 bin hektarı ladim ve diğer türler fıstık çamı, kızılağaç, kestane, gürgen, sahil çamı, kavak, fındık, defne, diş budak gibi sıralanıyor.
2: 1990 ila 2020 arasında dünya genelinde 420 milyon hektar orman fiilen yok oldu. Bu süreçte yapılan ağaçlandırmalar sonucunda net kayıp 178 milyon hektarda kaldığı biliniyor. Türkiye'de ormanlık alanların durumu ise küresel çapta yaşanan orman kayıplarının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Küresel Orman İzleme ve Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 2022 yılında her bir dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan kül oldu. Ayrıca kesilerek ya da yanarak yok olan ormanlık alan sayısı 4 milyon hektarı buldu.
1: 2024 yılı verilerine göre en çok orman kaybı yaşayan ülkelerin başında Brezilya geliyor. Brezilya'nın ardından sırasıyla Endonezya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Bolivya, Malezya, Peru takip ediyor.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün 2021 verilerine göre Türkiye'de 2015 ila 20 yılları arasında toplamda 16.003 yangın çıktı. 62.315 hektarlık alan alevlere teslim oldu. 62.315 hektarlık alan İstanbul'un onda birinden biraz daha büyük bir alana eşit. Her yıl ortalama 2400 civarında orman yangını yaşanırken yılda ortalama 6 ila 7 bin hektar ormanımızı yangınlarda kaybediyoruz.
1: Türkiye'de son 10 yıldaki orman kaybının %61,5'i 2021'de gerçekleşti. 2021 yılında Türkiye'de gerçekleşen 2793 orman yangını dünya basınında genişçe yer almıştı. O yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin 5 bölgesine yayılan orman yangınlarında 53 ildeki 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
2: 2021 yılında meydana gelen yangınlar Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor. Sonraki yıllarda yangınların sayısı ve yol açtığı tahribat farklılık gösterdi. 2022 yılında 2043 orman yangını meydana gelirken yaklaşık 12.388 hektar orman kılan zarar gördü. 2023 yılında gelindiğinde ise yangın sayısı 2520'ye yükseldi. Bu yangınlarda toplam 15.520 hektar orman alanı yok oldu.
1: Resmi açıklamalara göre 2024 yılı ise son dönemlerin en ağır bilançosuna neden oldu. Meteorolojik koşulların da etkisiyle yıl boyunca 3800 orman yangını kaydedilirken yaklaşık 27.000 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bir önceki yıla göre yangın sayısı artarken etkilenen alanın neredeyse iki katına çıktığı biliniyor. Türkiye'de en çok yanan ağaç türünün ise kızılçam olduğu belirtildi.
2: Türkiye'de her 10 orman yangınından 9'u insan faaliyetleri sonucunda çıkıyor. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlar hem sayı olarak az hem de etkiledikleri alan olarak kısıtlı. İnsan faaliyetleri içerisinde ise en çok yangına neden olan faktörler anız yakma, sigara izmariti, enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar, piknik ateşi ve çoban ateşi gibi ihmal kaza kategorisine giren etkenler. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlarsa sayıca daha az.
1: Orman yangınları toprakla ağaç tepesi arasında mevcut tüm yanıcı maddelerin yanma derecesi ve şekline göre değişmekte. Orman yangınları türleri toprak yangını, örtü yangını ve tepe yangını olarak üçe ayrılıyor. Türkiye'de doğal koşulları gereği daha çok örtü ve tepe yangını görülmekte. Toprak yangınına çok fazla rastlanılmamakta.
2: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2015 ila 2020 raporlarına göre Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında 46. sıradayken milli ağaçlandırma kampanyaları neticesinde 2020 yılında 27. sıraya yükseldi. Bu rapora göre Türkiye orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise 6. sıraya yükselen bir grafiği yakaladı.
1: Türkiye'nin orman varlığı son yıllarda artış gösterse de yangınlar ve insan kaynaklı tahribat nedeniyle her yıl on binlerce hektar ormanlık alan yok oluyor. 2021-2024 yılları arasında 100 bin hektardan fazla orman alanı yangınlarla kaybedildi. En çok etkilenen ağaç türü kızılçam olurken yangınların %90'ından fazlası insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Küresel ölçekte ise 1990'dan bu yana 178 milyon hektar orman yok oldu.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik'te caz saati.

0: six. I'll get your kicks on Route 66.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sadece belirli bir bölgede yetişen, başka hiçbir yerde doğal olarak bulunmayan endemik bitkiler, Türkiye'nin biyolojik zenginliğini gözler önüne seriyor. Her yıl keşfedilen yeni türlerle birlikte bu eşsiz miras daha da genişliyor. Sadece belirli bir bölgeye özgü olarak yetişen bitki türlerine endemik bitkiler adı veriliyor. Bu bölgeler kimi zaman bir ülke coğrafyasının tamamı kadar geniş olabilirken, kimi zaman yalnızca bir il, ilçe, mahalle, köy, nehir ya da göl kıyısı, bir dağın eteği veya dar bir vadi gibi oldukça sınırlı alanları kapsayabiliyor. Endemik kelimesi kökenini Latince'de yerli anlamına gelen endemus sözcüğünden alıyor. Nadir bitkiler yaşam alanlarının son derece kısıtlı olması nedeniyle genellikle nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor. Ancak her nadir bitki aynı zamanda endemik olmayabiliyor. Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik yapısından iklim çeşitliliğine, toprak yapısından su kaynaklarına kadar birçok özelliği sayesinde dünya üzerindeki bitki biyoçeşitliliği açısından en zengin ülkeler arasında gösteriliyor. Ülkemizde yaklaşık 12 bin bitki türü yetişiyor. Bu türlerin yaklaşık 4 bini sadece Türkiye sınırları içerisinde görülen endemik türlerden oluşuyor. Türkiye'deki bitkilerin yaklaşık %33'ü endemik bitki niteliğinde. Her yıl onlarca yeni bitki ya da alt türünün keşfedilmesi Türkiye florasının ne kadar zengin ve dinamik olduğunu ortaya koyuyor. Birçok endemik ve nadir türün nesli tehdit altında olduğundan dolayı koruma altına alınmış durumda. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre Türkiye'nin farklı bölgelerinde endemik bitkilerin dağılımı ise şu şekilde. Akdeniz bölgesinde 850, Doğu Anadolu'da 500, İç Anadolu'da 350, Karadeniz'de 300, Ege bölgesinde 200, Marmara'da 110 ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 70 tür endemik bitki bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki türü bulunurken bunların yaklaşık 4 bini yalnızca Türkiye'de yetişen endemik türlerden oluşuyor. Her yıl keşfedilen yeni bitki türleri ülkenin bitki biyoçeşitliliğinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlık tarihi kadar eski olan bazı şehirler binlerce yıl boyunca kesintisiz bir şekilde varlıklarını sürdürdü. Uygarlıkların beşiği sayılan bu şehirler, farklı kültürlerin, imparatorlukların ve medeniyetlerin izlerini taşıyor. Arkeolojik kalıntıları, kadim yapıları ve tarihi dokularıyla geçmişten günümüze köprü kuran bu kentler, modern dünyada hala yaşamın sürdüğü yerler olarak dikkat çekiyor. İşte dünyanın en eski şehirleri ve binlerce yıllık tarihlerinin izleri. Damas, Suriye. Damas, Suriye'nin ve dünyanın en eski kesintisiz yerleşim yerlerinden biridir. Milattan önce 3000 yılında kurulduğu düşünülmektedir.

0: Şehirde milattan önce 9000 yılına ait avcı toplayıcı toplulukların izlerini ortaya çıkarmıştır. Antik dönemde büyük bir taş duvarla çevrili olan Eriha, dünyanın bilinen en eski surlarına sahiptir. Şehir bugün yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Fayyum Mısır. Mısır'daki en eski şehirlerden biri olan Fayyum, Nil Nehri'nin batısında yer almakta olup milattan önce 4000 yılına kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Antik çağda Şeret olarak bilinen bu şehir Yunanlılar tarafından Krokodilopolis olarak adlandırılmıştır. Kent eski Mısır tanrılarından Sobek'e adanmış bir merkezdi. Bugün Fayyum ticaret ve tarım merkezlerinden biri olup 433 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Beyrut, Lübnan. Beyrut milattan önce 3000 yılına kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahiptir. Antik Mısır kaynaklarında da adı geçen şehir Roma döneminde büyük bir akademik merkez olmuştur. Orta Çağ'da Venedikli tüccarlar için önemli bir liman kentiydi. Osmanlı döneminde ticaret ve üretim merkezi olarak gelişmiş, Fransız sömürgesi altında ise modernleşme yaşamıştır. Bugün Beyrut'un nüfusu yaklaşık 2,4 milyondur. Biblos, Lübnan. Milattan önce 6000 yılında ilk yerleşimlerin başladığı Biblos, Ön Asya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Fenike uygarlığının önemli bir kenti olup Antik Mısır'la kereste ticaretinin merkezlerinden biriydi. Şehir tarih boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Halep, Suriye. Milattan önce 3300 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Halep, Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biridir. Şehir, Amoriler, Hititler, Persler ve Osmanlılar gibi çeşitli uygarlıklar tarafından yönetilmiştir. Bugün Halep, 2,2 milyonluk nüfusuyla Suriye'nin en büyük ikinci şehridir. Atina, Yunanistan. Atina, milattan önce 1200-1300 yıllarında Mikene uygarlığının bir parçası olarak ortaya çıkmış ve zamanla antik Yunan dünyasının entelektüel ve siyasal merkezi haline gelmiştir. Şehir, Parthenon gibi anıtsal yapılarıyla ünlüdür ve bugün 3,15 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Plovdiv, Bulgaristan. Plovdiv, Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir ve milattan önce 6000 yılına kadar uzanan bir tarihi vardır. Şehir Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Bugün Plovdiv 350 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Gaziantep, Türkiye. Milattan önce 4000 yılından beri yaşamın sürdüğü Gaziantep, Hititlerden Osmanlı'ya kadar çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Bugün 2,1 milyon nüfusa sahiptir. Susa, İran. Milattan önce 5000 yılına kadar uzanan Susa, Elam, Pers ve Part uygarlıklarının merkezi olmuştur. UNESCO Dünya Mirası listesindedir ve bugün yaklaşık 52 bin kişilik bir nüfusu vardır. Dünyanın en eski şehirleri ve binlerce yıllık tarihlerinin izlerini sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Bunun nedeni insanlar için olması gereken ortam sıcaklığının vücut sıcaklıklarından 15 derece daha düşük olmasıdır. Bilim ve Teknik Dergisi'ndeki habere göre insan vücudunda gövde içinde sıcaklık iç organların işlevsel şekilde çalışması için 37 derece civarında. Kol ve bacak gibi uzuvlarımızda ise sıcaklık gövde içine göre bir miktar daha düşük. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği bulunuyor. Trilyonlarca hücremizde yaşanan metabolik faaliyetler sonucunda büyük bir enerji açığa çıkıyor. Bunun sonucunda da vücut içi sıcaklığının sürekli artması bekleniyor. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belli bir sıcaklıkta tutmak için yöntemler kullanıyor. Diğer hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20 ila 25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insan vücudu ısı transferini verimli bir şekilde geliştiriyor. Hava ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olduğunda vücut kan akışını hızlandırmak, terlemek gibi farklı yöntemler deniyor. Böylece kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığı yükselerek havadan daha sıcak hale geliyor. Terleme durumundaysa su buharlaşarak gaz haline geçerken cilden enerji alıyor ve bu sayede vücut serinletiliyor. Ortalama insan vücudu sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen sıcak havalarda serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Peki hava sıcaklığı vücudumuzdakinden daha düşük olmasına rağmen neden sıcaklıyoruz? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin en özgün doğal oluşumlarından biri olan peri bacaları yalnızca estetik yapılarıyla değil, ardındaki jeolojik süreçlerle de dikkat çekiyor. Farklı sertlikteki kayaçların zamanla aşınmasıyla oluşan bu yapılar birçok faktörün etkisiyle şekilleniyor. Farklı sertlikteki kayaçların milyonlarca yıl boyunca farklı oranlarda aşınması sonucunda oluşan peri bacaları doğanın en dikkat çekici jeomorfolojik yapılarından biri olma özelliğini taşıyor. Silindir, koni ve mantar şeklinde görülebilen bu yapılar özellikle sert kayaçların üste kalarak şapka kısmını oluşturduğu, alttaki daha yumuşak kayaçların ise gövdeyi meydana getirdiği karakteristik bir görünüme sahip. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde de rastlanan bu oluşumlar yerel mitlerle beslenmiş adlarla anılsa da bilimsel literatürde peri bacası olarak tanımlanıyor. Peri bacalarının şekillenmesinde kayaçların türü, tabakalanma biçimi, sertlik farklılıkları ve çatlak sistemlerinin yönelimi gibi jeolojik faktörler büyük rol oynuyor. Ayrıca günümüzde ve geçmişte etkili olan iklim koşulları da bu oluşumların morfolojisi üzerinde doğrudan etkili. Özellikle eğilimli arazilerde daha sık rastlanan peri bacaları, yağmur sularının sel kanalları boyunca ilerlemesi ve kayaçlar üzerindeki fiziksel kimyasal ayrışmayı hızlandırmasıyla şekilleniyor. Bu süreçte ana kayada oluşan çatlaklar boyunca sızan su, zamanla malzemenin ayrışmasına ve kayanın şekillenmesine neden oluyor. Erozyonun etkileri kadar aşınan tabakaların kalınlığı ve direnç farklılıkları da peri bacalarının biçimini belirliyor. Üst üste binmiş farklı dayanıklıktaki kayaç katmanları şapkalı peri bacalarının oluşmasını sağlarken daha homojen ve kalın kayaç yapıları genellikle şapkasız peri bacalarının oluşmasına yol açıyor. Rüzgar aşındırması, donma çözülme olayları, yüzeydeki liken örtüsü, kayaç minerallerinin çözünürlüğü ve sıcak su çıkışları gibi çevresel etkiler de bu yapıların morfolojik çeşitliliğini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Bilim ve Teknik Dergisi'ne yer alan habere göre uzmanlar peri bacalarının oluşumunu çok sayıda faktörün eş zamanlı etkisine bağlı olduğunu düşünüyor. Jeolojik özelliklerin yanı sıra topografik yapı ve iklimsel çeşitlilikte bu doğal anıtların ortaya çıkmasında belirleyici rol oynuyor. Türkiye'ye sahip olduğu zengin jeolojik geçmiş ve çeşitli iklim koşullarıyla peri bacası oluşumları açısından dünyanın en zengin bölgeleri arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu. Seat Atromoy Open Destination tarafından hazırlanan listede Türkiye'nin Kapı Taş Plajı da yer aldı. Sıralama, su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan deneyimler dikkat alınarak oluşturuldu. Bir plajın mükemmel olarak değerlendirilmesi, tatilcide beklentilerine göre değişiklik gösterdi. Avrupa kıyılarında hem doğa severleri hem de deniz konularına hitap eden çok sahip bulunuyor. European Best Destinations, su kalitesi, sunulan aktiviteler, aile dostu özellikler, çevresel koruma çalışmaları ve doğal güzellik gibi kriterleri değerlendirerek Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi. Listenin ilk sırasında Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. Güneybatı Alentejo ve Vicentina sahili doğal parkı sınırları içinde yer alan plaj, geniş kumsalı ve koruma altındaki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle sörf ve doğa yürüyüşü tutkunlarının tercih ettiği Praia de Monte Clerigo, Atlantik Okyanusu kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en etkileyici sahil destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Antipaxos adasındaki Vautumi plajı yer alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fiteri plajı yerleşti. Fiteri plajı, kısa süre önce World's 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti. Buna rağmen European Best Destinations sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Girit adasındaki Elefonisi plajı bulunuyor. Pembe tonlarındaki kumları ve berrak sularıyla ünlü olan Elefonisi, TripAdvisor Traveler's Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı seçilmesine rağmen bu listede 4. sırada kaldı. Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir sahil bulunuyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kaputaş plajı, Avrupa'nın en iyi 9. plajı seçildi. Dik kayalıklar arasında yer alan ve turkuaz rengi deniziyle dünya çapında tanınan Kaputaş plajı her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan plaj, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli sahil destinasyonları arasında gösteriliyor. European Best Destinations sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den sahiller yer aldı. Liste doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kaputaş plajının da bu seçkide yer alması, ülkenin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak gösterilen Karanlık Kanyon yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Atatürk'ün ismini verdiği ilçe tarihi dokusu ve doğa sporlarıyla dikkat çekiyor. Eski adı Eyin olan Erzincan'ın Kemaliye ilçesi doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla Türkiye'nin öne çıkan turizm rotaları arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü Karanlık Kanyon'un yanı başındaki Kemaliye'de Roma, Bizans, İlhanlı, Akkoyunlu, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyet hüküm sürdü. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan ilçe yaz aylarında nüfusunun yaklaşık 10 katı ziyaretçi ağırlıyor. Kemaliye dünyaca ünlü Karanlık Kanyon'la ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki kanyon 1000 metreyi bulan derinliğiyle dünyanın en büyük kanyonları arasında gösteriliyor. 38 tünelden oluşan ve 7 kilometre uzunluğa sahip taş yoluyla dikkat çeken bölgede turistler tekne turuna çıkabiliyor, dağ keçilerini gözlemleyebiliyor ve doğa sporları yapabiliyor. Tarihte cennet gibi güzel bahçe anlamına gelen Eyin ismi, Kurtuluş Savaşı döneminde bölge halkının verdiği destek nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemaliye olarak değiştirildi. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçe, tarihi yapıları ve doğal manzaralarıyla Erzincan'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne yer alan Kemaliye, tarihi mirası, eşsiz doğası ve Karanlık Kanyonu'yla Türkiye'nin en dikkat çeken turizm noktaları arasında gösteriliyor. Yaz aylarında nüfusunun yaklaşık 10 katı ziyaretçi ağırlayan ilçe, doğa sporlarından tekne turlarına uzanan birçok aktivitesiyle yerli ve yabancı turistlerin gözde rotaları arasında yer almayı sürdürüyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Şimdi öyle bir şey ki büyük bir devrimmiş gibi bize sundular bu serbest piyasayı. O zamanlarda da çok tartıştık. Şimdi gençler pek bilmezler ama bakın bu iş bize pahalıya patlayacak diye. Ne yazık ki şu andaki manzara o. Serbest piyasa altında isteyen isteyen. Efendim alma. Serbest piyasada sistem böyle. O zaman siz belli bir kesimden eline geniş kesimleri esir ediyorsunuz.
2: Türkiye'nin önemli markaları yabancılar tarafından satın alınıyor. 2024-2025'te önemli tarım ürünlerinde de yabancıların eline artık geçti piyasa. Hatta su dediğimiz ambalajlı su da neredeyse yerli ürün kalmadı, onun fiyatı da uçtu.
1: %90'ın üzerinde 1-2 marka dışında yerel markaları bile satın aldılar.
2: Fiyatın bu kadar artması akıl alacak iş değil.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan toplam 6 yerleşim yerinde yaşayanlar yeni belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre Tokat'ın Yolüstü ve Bağtaşı beldelerini AK Parti, Kuşçu beldesini MHP ve Çevrecik beldesini CHP kazandı. Nevşehir'in Mustafa Paşa ve Gümüşhane'nin Tekke beldesinde de kazanan Cumhur İttifakı'nın adayları oldu. 5.682 seçmenin oy kullandığı belirtilen seçimlere ilişkin CHP kanadı seçime giden süreçte olağan dışı değişimler yaşandığına dönük paylaşımlar yaptı. CHP isimler seçim sonuçlarının iktidar tarafından siyasi bir başarı hikayesi olarak sunulduğunu ancak bazı bölgelerdeki seçmen hareketliliğinin soru işaretleri yarattığını öne sürdü. CHP yerel yönetimlerden ve dirençli kentlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, 2024 yerel seçimlerinde söz konusu 6 beldede toplam seçmen sayısının 4.275 iken 6 Mayıs 2026 itibarıyla bu sayının 10.791'e yükseldiğini kaydetti. Bu sıra dışı değişimin nasıl gerçekleştiği cevap bekleyen en önemli sorulardan biridir diyen Zeybek, seçim kurullarının yapılan itirazları kabul etmediğini söyledi. İktidar cephesi ise seçim sonuçlarını zafer olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, seçim sonuçları Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sonuçlarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemizle ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ve ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerine yer verdi. İktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerden Akşam, sonuçları 6 beldeden 5'i Cumhur'un başlığıyla birinci sayfadan görürken Türkiye gazetesi seçimi Cumhur kazandı başlığını attı. Cumhur İttifakı'nın ara seçim zaferi başlığını atan Yeni Şafak, haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir zaferi hep birlikte kucakladık sözlerine yer verdi. Sabah gazetesi ise haberi foto altı olarak verdi. AK Parti 4, MHP 1 belediye başkanlığı kazandı ifadelerine yer veren Sabah, CHP'ye değinmedi. Hürriyet gazetesi, ara yerel seçim Cumhur İttifakı'nın derken Milliyet, 5 belde Cumhur İttifakı'nın ifadelerine yer verdi. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan toplam 6 yerleşim yerinde yaşayanlar yeni belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre Tokat'ın Yolüstü ve Bağtaşı beldelerini AK Parti, Kuşçu beldesini MHP ve Çevrecik beldesini CHP kazandı. İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı'nın zaferi başlığıyla gördü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Suyun en eski öyküsüne uzanan yolculukta İstanbul'un su yollarını anlatıyoruz. İstanbul'un tarihi su yapıları, kuruluş hikayeleri ve bugün içinde bulundukları koşullar İstanbullular tarafından pek az biliniyor. Bentler, kemerler, çeşmeler ve su terazileri yüzlerce yıl öncesinden bugüne varlıklarını korumayı başardığı gibi bugün de şehrin su ihtiyacını karşılanmasında rol sahibi. İstanbul'un yüzyıllar boyunca su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş ve bir kısmı günümüze kadar ulaşmış su yolları bulunuyor. Eyüp Sultan'daki 40 çeşme su yolları sisteminin bir parçası olan Savaklar Maksimi ve Çeşmesi, Üsküdar'daki 4. Mehmet Han Çeşmesi ile Taksim su yolları sisteminin parçası olan ve Maslak'ta bulunan Maslak-Taksim suyu çeşmesi. Taksim Maksimi ve Maksem'e ait iki çeşme ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş durumda. Maksem günümüzde İBB'ye bağlı Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi olarak hizmet veriyor. Halkalı su yolları İstanbul'un batısında bulunan Halkalı ve Cebeciköy arasında pınarlardan beslenerek kurşun ve pişmiş toprak borularla şehre getirilen menba sularıdır. İlk tesisler geç Roma döneminde Hadrianus, 1. Konstantinius, Valens ve 1. Theodisos zamanlarında inşa edildi ve fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet'in emriyle eski su yolları onarıldı, yeni su yolları bulunarak isale hattına dahil edildi. Ancak Halkalı su yolları günümüzde İstanbul'daki yoğun nüfus artışı ve kentleşmeyle birlikte işlevselliğini kaybetti. 40 çeşme su yollarına geç Roma döneminde Belgrad ormanlarında bulunan derelerin ızgaralarla tutulup kabartılarak galeri şeklinde şehre su verilmesiyle başlandığı biliniyor. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet bu isale hattının Cebeciköy'den şehre kadar olan kısmı tamir ettirdi ve hattın üzerine 21 adet su kemeri yaptırdı. Günümüzde kısmen çalışır durumda olan sistem halihazırda Ali Beyköy Barajı'nı besliyor. Sultan 1. Mahmut

0: Mahmud döneminin ilk yıllarında Taksim Su Yolları'nın inşasına başlandı. Sultan 1. Abdülhamit, Sultan 3. Selim ve Sultan 2. Mahmud dönemlerinde devam edildi. Toplam 4 aşamada yapılan bu tesisin tamamlanması 100 yılı buldu. Günümüzde de sistem Belgrad ormanlarından İSKİ Hacı Osman arıtma tesisine kadar çalışıyor ve arıtılarak şehre veriliyor. Hamidiye Su Tesisleri 1902 yılında Sultan 2. Abdülhamit tarafından Taksim sularının yetersiz kalması üzerine yaptırılan Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki 40 çeşme tesislerinin doğu kolu üzerindeki Kara Kemer ve Eğri Kemer civarındaki menbaalardan alınarak pont borularla Cendere'deki terfi merkezine getirilen ve şehre dağıtılan sulardır. Sertliği düşük, kalitesi yüksek bu sular Cendere terfi merkezinden Beşiktaş Yıldız Sarayı'na kadar güzergah üzerindeki semtlere dağıtılıyordu. Günümüzde İBB'ye bağlı Hamidiye AŞ olarak işlevini sürdürüyor. Solakbaşı Sinan Ağa tarafından yaptırılan Solak Sinan Su Yolu, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın inşa ettirdiği Mihrimah Su Yolu, Sultan 3. Murat'ın annesi Nurbanu Valide Sultan'ın Atik Valide Su Yolu ve 3. Ahmet'in Veziri Azamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın yaptırdığı düşünülen İbrahim Paşa Su Yolu en önemli isale hatlarından. İstanbul'un su yollarını suyun eski öyküsüne dayanarak sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği alan koruma altına alındı. Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya seferlerinin kapısını açan Granikos Savaş alanı artık tarihi sit alanı olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Ersoy, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan ve dünya tarihinin en önemli savaş alanlarından biri olarak kabul edilen bölgenin resmen koruma altına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Karabiga beldesi sınırlarında yer alan alan, arkeolojik bulgular, yüzey araştırmaları ve antik kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirildi. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği kabul edilen bölge, tarihi sit alanı olarak ilan edildi. Milattan önce 334 yılında gerçekleşen Granikos Savaşı, Büyük İskender'in Perslere karşı kazandığı ilk büyük zafer olarak biliniyor. Bu zafer, İskender'in Anadolu'dan başlayarak Pers İmparatorluğu'nun kalbine uzanan fetihlerinin önünü açmış ve dünya tarihinin seyrini değiştiren gelişmelerden biri olarak kayıtlara geçmişti. Koruma kararıyla birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotaları içinde daha görünür hale getirilmesi ve yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından ziyaretçilere açılması hedefleniyor. Uzmanlar Granikos Savaş alanının korunmasının hem tarih bilimine hem de Türkiye'nin kültürel mirasına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan ve Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı kazandığı ilk büyük zaferle Asya seferlerinin başlangıç noktası olarak kabul edilen Granikos Savaş alanı, dünya tarihindeki önemi nedeniyle tarihi sit alanı ilan edilerek resmen koruma altına alındı. Arkeolojik bulgular ve bilimsel araştırmalarla desteklenen kararın, bölgenin kültürel mirasının korunmasına ve tarih turizmine kazandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: İklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgaları hayatın bir parçası haline gelirken, yeni bir araştırma insanların aşırı sıcaklardan korunmak için hangi alanlara yöneldiğini ortaya koydu. Environmental Research Climate dergisinde yayımlanan araştırmada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, Nijerya ve ABD'den milyonlarca mobil konum verisi incelendi. Araştırmacılar, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan sıcak hava dalgaları sırasında insanların hareketlerini analiz ederek serinlemek için tercih edilen alanları belirledi. Araştırmaya göre, sıcaklıkların yükseldiği dönemlerde insanların büyük bölümü evlerinde kalmayı tercih ediyor. Ancak evlerinde klima bulunmayan kişiler için alışveriş merkezleri, parklar ve diğer kamusal alanlar önemli serinleme noktaları haline geliyor. Uzmanlar, bu alanların aşırı sıcak dönemlerde halk sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor. Çalışma, sıcak hava dalgalarının toplumun her kesimini aynı şekilde etkilemediğini de ortaya koydu. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle bazı grupların aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız olduğu belirtilirken, Meksika'da yapılan incelemelerde 18 ila 35 yaş arasındaki genç yetişkinlerin sıcak kaynaklı ölümlerde beklenenden daha yüksek bir paya sahip olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bunun nedenleri arasında açık havada çalışma zorunluluğu ve çalışma saatlerinde yeterli esnekliğin bulunmamasını gösteriyor. Öte yandan araştırmada, 2025 yazında Avrupa'da yaklaşık 10 gün süren aşırı sıcak hava dalgasının 2300 civarında ölüme yol açtığı hatırlatıldı. Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süreli yaşanmasının beklendiğini belirterek, toplumların bu yeni koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, toplum temelli serinleme merkezlerinin yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması ve çalışanlara daha esnek çalışma saatleri sunulması, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilecek en önemli önlemler arasında yer alıyor. İklim değişikliğiyle birlikte daha sık görülen sıcak hava dalgaları, insanların günlük yaşam alışkanlıklarını da değiştiriyor. Araştırma, aşırı sıcaklar sırasında insanların serinlemek için evlere, parklara ve alışveriş merkezlerine yöneldiğini ortaya koyarken, bu kaçış rotalarına erişimin herkes için eşit olmadığını da gözler önüne serdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güneş, bir yandan D vitamini deposu, öte yandan cilt yaşlanmasının ve kanserin başlıca nedenlerinden. Onu dozunda aldığımızda enerji, mutluluk ve sağlık getiriyor ama fazlası ciltte lekeler, kırışıklıklar ve geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor. Peki o zaman neden milyonlarca insan hala saatlerce güneşin altında bronzlaşmaya çalışıyor? Cevap sadece güzellik algılarında gizli değil. Tarih, moda, sınıf farkları ve kültürel dönüşümlerde bu tutkunun arka planında yer alıyor. Antik çağlardan Chanel devrimine, kültürlerden solaryum furyasına uzanan bu bronz hikaye aslında insanlığın güzellik uğruna güneşe nasıl meydan okuduğunun özeti. Peki nasıl oldu da bir zamanlar sakınılan güneş ışınları modern zamanların güzellik rutinine dönüştü? Cevap kısa ama etkisi büyük. Coco Chanel. 1923'te Fransız Rivierası'nda güneşlendikten sonra bronz bir tenle fotoğraflanan Chanel, dönemin moda anlayışını kelimenin tam anlamıyla yakıp kavurdu. O güne kadar soylulukla özdeşleşen açık ten, yerini tatilden yeni dönmüş, spor yapan, özgür ruhlu görünüme bıraktı. Güneş yanıkları bile bir anda havalı oldu. Elbette Chanel'i tek başına suçlamak haksızlık olur. Bronzlaşmış ten tamamen görecelidir ve evrensel olarak kabul görmüş bir güzellik ideali değildir. Çünkü güzellik anlayışı kültüre göre değişiyor. Avrupa ve Amerika'nın kimi bölgelerinde bronzlaşmak çekici bulunurken Asya, Orta Doğu ve Hindistan'da hala daha açık ten favori. Bir de kendi ten rengine sahip çıkmayı seçen geniş bir kitle var. Tarihte ise işler daha da renkli. Antik Yunan ve Roma mozaiklerinde kadın figürleri genelde daha açık tenli. Çünkü dışarıda değil, içeride vakit geçirdikleri varsayılıyor. Erkeklerse daha koyu. Zira savaşçı, cesur ve dış dünyada aktifler. Ama işler her zaman bu kadar güneşli gitmedi. Orta Çağ'ın veba ve karanlığı ile birlikte bronz ten modası rafa kaldırıldı. 16. yüzyıla gelindiğinde insanlar kurşun ve arsenikli beyazlatıcılarla ciltlerini açmaya çalışıyor, hatta sülük bile kullanıyorlardı. Güneş modası geçmiş bir düşmandı adeta. Ta ki bilim sahneye çıkana kadar. 1890'larda güneş ışığının raşitizm gibi hastalıkları iyi geldiği anlaşıldı. Kellogg ışık banyoları icat etti. Niels Fitzen, raşitizm ve lupus vulgaris gibi diğer hastalıklar için mucizevi bir tedavi olarak kabul edilen Fitzen ışık terapisiyle Nobel Tıp Ödülünü aldı. Derken güneşlenmek sadece sağlıklı değil, bir yaşam biçimi haline geldi. Fransız sahil tatil köylerinin ilk olarak 1923'te genellikle sezon dışı olarak yaz boyunca açık kalmaya başladığı ve bunun da güneşlenmenin zenginler için bir eğlence olarak ortaya çıkmasına yol açtığı söylenir. Coco Chanel bu dönemde güneşten yanmış tenini sergilemeye başlayan birçok kişiden biri. Yine 1920'lerin başına kadar bronzlaşmak batıda çok da rağbet görmüyordu. Kadınlar hala cilt beyazlatıcılar kullanıyor, çil ve lekelerden kaçınıyordu. Ancak özgürleşen etek boyları, dans pistinde salınan flapperlar ve Chanel gibi ikonlarla birlikte bronzluk artık bir meydan okumaydı. Ben buradayım, özgürüm ve güneşteyim. Moda dünyası bunu da kaçırmadı. 1946'da bikini hayatımıza girdi ve 1962'de Ursula Andress'in beyaz bikinisi bronzluğu daha da cazip hale getirdi. 1978'de ilk solaryum Amerika Birleşik Devletleri'nde açıldı ve işte artık bronzlaşmak zaman, para ve tercih meselesine dönüşmüştü. Soluk ten asaletin değil, belki de güneşsizlikten kaynaklanan D vitamini eksikliğinin göstergesi haline geldi. Daha soluk ten bir zamanlar ayrıcalık göstergesiyken bronz ten artık tenimizi rahatça koyulaştırmak için zamanınız ve paranız olduğunu gösteriyordu. Peki güneşin zararları ne olacak? Cilt Kanseri Vakfı'na göre tüm cilt kanserlerinin %90'ı UV ışınları ile ilgili. Üstelik yaşlanma belirtilerinde çoğu güneş kaynaklı. Basın bu konuda epey uyarıcı oldu aslında. Ama moda bir kez parlar mı? Kolay kolay sönmüyor. Üstelik bronzlaşmaya başkalarının itici bulduğu bir düzeyde takıntılı olan kişileri tanımlamak için tanoreksik teriminin doğmasına neden oldu. bronzlaşmak, Chanel'den Barbie'ye, bilimden moda haftalarına uzanan, zamanla değişen, kültüre göre şekillenen bir trend. Ne tamamen masum ne tamamen zararlı. Tıpkı güneş gibi, dozunda olursa enerji verir, abartırsanız yakar. Güzellik anlayışı zamanla değişse de güneşin etkileri sabit kalıyor. Chanel'in bronz teni modaya soktuğu o meşhur yazdan bugüne çok şey değişti ama güneşe duyulan tutku hala aynı. Bronzluk bir statü göstergesi mi, özgürlük simgesi mi, yoksa geçici bir trend mi? Belki de hepsi. Ama ne olursa olsun sağlığın modası hiç geçmiyor. Bir tavsiye, güneşe çıkarken şıklığınızı değil, cildinizi düşünmeyi unutmayın. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: İnanç bazen küçük bir gözlemle yeniden filizlenir. Bir çocuk, bir taş ve bir kuyu. Tarihte deyime dönüşen sade bir buluşma. Aklı kesmek. Ünlü hekim İbn Sina çocukken cebir derslerinden umudunu kesmiş, okuldan kaçar. Ama bir gün kuyudan su çekerken ipin zamanla taşın nasıl oymuş olduğunu fark eder ve kendi kendine şöyle der: İp taşı keserse benim aklımda cebir keser. O an karar verir, vazgeçmeyecek. Bu gözlemle birlikte azimle derslerine döner ve sonunda tarihin en büyük bilginlerinden biri olur. İşte o söz yüzyıllar sonra halk arasında bir deyime dönüşür. Aklı kesmek, artık bir şey yapabileceğine inanmak, kavrayabileceğine güvenmek anlamına gelir. Günümüzde bir çocuk bir problemi çözdüğünde ya da biri özgüvenle işe giriştiğinde hala şu söz tarif edilir: aklı kesmeye başladı. Bazen büyük kararlar en küçük anlarda alınır. Bugün aklı kesmek deyiminin kuyudan çıkan hikayesine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Profesör Doktor Kadir Aydın konuya dair şöyle konuştu. Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda aracı menzilini %14'e kadar artırdığı belirtiliyor. Bu hafif materyaller sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor. Otomobil üretiminde 1970'lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor. Milliyet'e konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, araçlarda kullanılan hafif malzemelerin yakıt tasarrufu üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı. Bir aracın ağır olması sağlam olduğu anlamına gelmez. Yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler kullanarak sağlam ve yakıt verimliliği yüksek araçlar üretilebilir. Yeni Avrupa sürüş döngüsü çevrimine göre %10 ağırlık artışı yakıt tüketimini %3 ila %4 artırır. Karamangil ayrıca hibrit malzemelerle yapılan araç parçalarının aynı dayanıklılığı koruyarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Profesör Doktor Karamangil yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı da şöyle açıkladı. Vites değişimlerini motor değerine uygun şekilde yapın. Mümkün olan en yüksek viteste ve sabit hızda seyahat edin. Trafik akışını takip ederek gereksiz ivmelerden kaçının. Yavaşlama sırasında frene basmayın, araç viteste kalsın. Lastik basınçlarını düzenli kontrol edin, düşük basınç yakıt tüketimini artırır. Elektrikli ve hibrit araçlar şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken batarya maliyetleri ve değişim ihtiyaçları nedeniyle uzun vadede yüksek maliyetler getirebilir. Profesör Doktor Kadir Aydın, elektrikli araç bataryalarının aracı maliyetinin 1/3'ünü oluşturduğunu belirterek, sık şarj ve deşarj nedeniyle bataryalar eskidiğinde değişim maliyetleri oldukça yüksek olabilir uyarısında bulundu. Sonuç olarak modern otomobillerde kullanılan karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler hem yakıt tasarrufu hem de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte yakıt ve enerji verimliliğine yönelik araştırmalar da hızla devam ediyor. Benzin tasarrufu nasıl sağlanır, mazot tasarruf cihazları gibi sorular akaryakıt fiyatları arttıkça gündeme gelmeye başlarken Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil konuyla ilgili merak edilenleri ve yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Şut. Radyo Sputnik özel haber.
1: 1800'lerden günümüze plaj giyimi, tarihten günümüze mayo ve bikininin hikayesi. Moda ve trendler doğaları itibarıyla sık değişirler. Her dönemde trend olarak adlandırılan kesimler, renkler ve detaylar farklılaşır. Söz konusu mayo ve bikini olunca işin içerisine işlevsellik de dahil alıyor. Bu yazın favori plaj görünümüne karar vermeden önce mayo ve bikininin esrarengiz geçmişine ve dönüşümüne tanıklık etmeye ne dersiniz?
2: Ama önce mayo sözcüğünün kökenine bakalım. Mayo sözcüğü dilimize Fransızcadaki mayo sözcüğünden geçmiştir. Fransızca mayo, bebek kunda, vücudu sıkıca saran giysi, tulum, yüzme giysisi sözcüğünden alıntıdır. Fransızca'da ilk kez 1908'de o dönem moda olan tulum şeklindeki deniz kıyafeti için kullanılmıştır.
1: 1800'lerde deniz banyosu yapmak oldukça popülerdi. Bu popülerliğin ahlaki boyutu düşünülerek banyo makinesi denilen arabalar icat edildi. 1800'lü yıllardaki deniz kostümleri ise bugünün kusursuzluğunun kumaşıyla dokunan cesur görünümünden epey uzaktaydı.
2: Bu yıllarda denize eğlence ve spor amaçlı değil, tamamen ihtiyaç olarak giriliyordu. Mayo diye bir şey olmadığından dolayı günlük kıyafetlerle denize girmek tercih ediliyordu. Bu rahatsız edici kıyafetler içi göstermemesi için kalın dikiş ve kumaşlara sahipti. Sıklıkla yünden yapılan bu giysiler mümkün oldukça cilt göstermeyecek biçimde kapalıydı ve eteklerin ucuna kıyafetin suda açılmaması için ağırlıklar yerleştiriliyordu. Bugün alışık olduğumuz plajlar ve giysi değiştirme kabinleri bulunmadığı için bathing machines, banyo makinesi veya tekerlekli yüzme kabini adı verilen dört tekerlekli vagonlar, kişilerin, özellikle kadınların, muhafazakarlıklarının bir göstergesi olarak gidecekleri yere taşınıyordu.
1: Yine bu dönemde çoğu kadının ayaklarının dahi çıplak olması uygun görülmediğinden plaj ayakkabıları, plaj elbiselerini tamamlayan bir aksesuar olarak kullanılıyordu. 1890'lara gelindiğinde deniz kıyafetlerinde yeniliklere rastlanmaya başlandı. Artık mayolar tek parça ve naylon kumaşlardan üretilmeye başlanmıştı. Fakat yine de 1800'lerdeki günlük kıyafet çizgisinden ileri gidemedi.
2: 1900'lerin başında denizci giysilerinden esinlenen ve oldukça moda olan plaj elbiseleri halen vücudun büyük bölümünü kapatmaya devam ediyordu. Malzeme olarak sıklıkla siyah renkli ipeğin kullanıldığı bu giysiler, siyah ipek çoraplar ve siyah deriden yapılmış plaj ayakkabıları gibi aksesuarlarla birlikte giyiliyordu. Bu dönemde moda olan bir diğer aksesuar, bugünkü bonelerin büyük büyük anneanneleri olarak adlandırabileceğimiz bathing caps, yani yüzme başlıklarıydı. Daha çok kadınlar tarafından kullanılan bu başlıkların amacı saç modelinin dağılmasını önlemekti. Ve daha şık hale getirmek için üzerine eşarp bağlanarak kullanıyorlardı.
1: 1910'larda plaj giyimi bugünkü moda algımıza daha yakın bir hal almaya başladı. Plaj elbiselerinin boyları kısaldı ve giysiler vücuda daha iyi oturan bir biçim almaya başladı.

0: Bununla birlikte bu dönemde kadınlar plajlarda pek çok hukuki yaptırım ve denetlemeyle karşı karşıya kaldılar. Öyle ki 1907 yılında rekor sahibi Avustralyalı yüzücü Annetta Kellerman, Boston'da bir plajda yüzerken elbisesinin açıklığı nedeniyle tutuklandı. Bu denetim ve ölçümler 1920'lerde dahi devam etti. Kadınların olimpiyatlarda yarışmalarına izni verildikten 13 yıl sonra 1913 yılında Amerikalı Carl Jensen yüzme performansını arttıran iki parçalı mayo ile tanıştırdı bizi. Bu kostüm sadece bir şort ve tişörtten ibaretti. Ancak o dönem için skandal niteliği taşıyan özelliği vücuda tamamen oturan cinsten olmasıydı.
1: 1920'lerde plaj giyiminde pratikliğin önem kazanmaya başlamasıyla birlikte kadınlar için üretilen yüzme giysilerinde daha az kumaş kullanılmaya başlandı. Yaka çizgileri aşağı inerken kolların bulunduğu bölümlerdeki açıklıklar genişletildi. Bu dönemde yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları kullanılmaya devam etti. Giysilerin uygunluğu konusundaki denetimler ise halen yapılıyordu. 20'lerde ve 30'larda erkek plaj modası ise temel olarak çizgili yüzme giysileri üzerine kuruluydu. Tek parça halindeki bu yüzme giysileri bir şort ve kolsuz gömleğin birleşimi gibi görünüyordu. Hem kadın hem de erkek plaj giyiminde daha açık renklerin kullanılmaya başlamasıyla kırmızı, mavi, beyaz gibi renkler yüzme giysilerine dahil edildi.
0: 1930'larda kadın yüzme giysileri modern anlamda mayoya oldukça yakın bir hal almaya başladı. Erkeklerinkine benzer biçimde tek parça olan yüzme giysilerinde etek kesiminin başlangıç bölümü yükseltildi. Böylece kadınlar o zamana kadarki en açık yüzme giysilerini kullanmaya başladılar. Yün ya da ipek gibi hareket etmeyi güçleştiren ve cilde rahatsızlık veren kumaşların yerini esneme payı bulunduran hafif ve lastik temelli kumaşlar aldı. Yüzme ayakkabıları ve yüzme başlıkları terk edildi. Spagetti askılarsa dönemin sık tercih edilenleri arasında yerini aldı.
1: 1940'larda plaj modasında iki değişim yaşandı. İlki kısa tulumlara benzeyen tek parça mayoların yerini elbiseyi andıran, vücuda oturan mayoların alması, ikincisi ise bikini kavramının plaj modasına dahil olmasıydı. Böylece plaj giyiminde çeşitlilik artmış oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Avrupa'da kadınlar belde deri bir şerit bulunan mayolar giymeye, Amerikalı kadınlarsa daha küçülen yüzme kıyafetleri giymeye başladılar. Genel olarak boyu kısaltılmış ve eteklerin ortadan kaldırıldığı, ikiye bölünmüş yüzme kıyafetlerine geçiş yapıldı.
0: 5 Temmuz 1946'da Fransız tasarımcı Louis Riet, Paris'teki popüler bir yüzme havuzu olan Piscine Molitor'da cesur iki parçalı bir mayo tanıttı. Dansçı Michel Bernardini bikini ilk kez sergileyen model oldu. Riet tarafından tasarlanan iki parça mayo ya da bildiğimiz adıyla bikini belin üst kısmını açıkta bırakıyordu. Mayolarda daha az kumaş kullanılmaya başlanmasında moda anlayışının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı'nın da etkisi oldu. Zira bu dönemde savaşın yarattığı ekonomi insanları giysileri tasarlarken daha az kumaş kullanmaya yöneltti.
1: 1 Temmuz 1946'da ilk atom bombası denemesinin yapıldığı Bikini Adası bu kostüme bikini adı verilmesi için ilham verdi. Rivayete göre bu iki parçalı mayonun erkekler üzerinde bıraktığı etki adaya atılan bombanın etkisine benzetildiği için bu kıyafetin adı bikini olarak kaldı. Yani bikini boyutunun küçük, etkisinin büyük olmasından dolayı bikini oldu. Plaj modası bu yıllarda erkekler için de değişti. Tek parça mayoların yerini çok daha fazla cilt gösteren, brief olarak bildiğimiz kısa ve yüksek belli şortlar aldı. Malzeme olarak halen yün kullanılmakla birlikte suni ipek ve spandex kumaş karışımının popülerliği artmaya başladı.
0: 50'lerde kadın plaj giyiminde değişen kesimler değil, kumaş malzemeleri oldu. Mayoların daha hızlı koruması ve içlerinde daha rahat hareket edilebilmesi için daha esnek olan naylon temelli kumaşlar kullanılmaya başlandı. Bikininin ortaya çıkışı kadınların bedenlerini serbestçe ifade etme hakkını savunduğu bir döneme denk geldi. Bikininin tarihi sadece bir modanın evrimini değil, aynı zamanda kadınların toplumsal cinsiyet normlarına ve beklenen davranışlara meydan okuma hikayesini de simgeler.
1: Bikini doğuşunun ardından Avrupa ve Akdeniz'de yasaklamalarla karşılaştı. Özellikle Katolik ülkelerde ve Dünya Güzellik Yarışması törenlerinde. Fakat bikininin yaratıcısı Riet 50 binden fazla hayran mektubu almasına dayandırdığı cesaretle ses getiren bir reklamla çıkış yaptı. 1957 yılında Brigitte Bardot'un Cannes Film Festivali esnasında Fransa'nın güney sahilinde bikiniyle poz vermesi büyük sansasyon yarattı. Onu Hollywood yıldızları Marilyn Monroe, Esther Williams gibi isimler takip etti. Marilyn Monroe gibi kadın figürlerin bu tasarımlar içinde fotoğraflanması kadınlar tarafından iki parça ve daha çok cilt gösteren plaj giysilerinin topluluk içinde giyilebilmesine ortam oluşturdu.
0: 1960'larda kesimler önceki yıllara göre daha cesurdu. Bel ve göbek bölgesini açıkta bırakan düşük belli kesimler, bacakların başladığı etek bölümünde daha derin açıklıklar kullanılmaya başlandı. Hippie hareketinin de etkileriyle kadınlar utanma ya da eleştirme endişesini bir kenara bırakarak istedikleri tarz yüzme giysilerini tercih etmeye başladılar. 1960'ların kadın hareketi sırasında bikini kadınların özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını simgeleyen bir moda parçası olarak ortaya çıktı.
1: 1960 yılında Brian Tyler'ın çok popüler olan şarkısı It's Be Stini Vini Yellow Folk'la Dot Bikini ile gündem yaratırken, iki yıl sonra Ursula Andress'in ilk James Bond filmi olan Doktor No'da canlandırdığı Honey Rider karakteri kemerli beyaz bikinisiyle arza endam etti. Andress 2001'de bu bikiniyi Londra'da müzayedeye çıkararak 61.500 dolara sattı.
0: 70'lerin plaj giyimi modasında iki temel yenilik göze çarpmaya başladı. Bunlardan ilki erkek mayoları da dahil olmak üzere çok daha fazla renk ve özellikle de desen kullanılmasıydı. Briefler yerini erkek plaj giyiminde günümüzde de tercih edilen şort kesimine bıraktı. Erkek mayolarında kimi zaman kemer detayı da tercih edildi. İkinci değişiklik ise kadın mayolarındaki kesim ve kumaş çeşitliliğiydi. İpli bikiniler bugünkü mayokin olarak adlandırdığımız tek parça ancak cildi bütünüyle kapatmayan modeller bu dönemde giyilmeye başlandı.
1: 80'lerde günlük giyimde tercih edilen cesur parlak renkler ve desenler plaj giyimine de yansıdı. Neon renkler ve leopar gibi hayvan desenleri mayo ve bikinilerde en çok tercih edilenler arasına girdi. Bikini ve mayoların alt bölümlerinde bel çizgisi aşağı, bacakların başladığı açıklıklarsa oldukça yukarı, bel çizgisinin de yukarısına çekildi. Bu kesimi son iki yıldır plaj giyiminde yeniden görmeye başladık. 80'lerde kullanılmaya başlayan bir diğer kesim ise üçgen ismini verdiğimiz bikini üstleriydi. 80'li yıllarda bikini Brezilya'da hiç olmadığı kadar küçüldü, beli yükseldi.
0: Amerikalı oyuncu Carrie Fisher 1983 yılında çekilen Yıldız Savaşları Bölüm 6 Jedi'nin Dönüşü filmindeki altın metalli bikinisiyle bikiniyi plajlardan aldı ve sinema kostümü haline getirdi. 1988 yılında bikininin yaratıcısı Reed'in şirketi kapansa da bikini popülaritesini yitirmedi. 80'ler ve 90'lar retro etkilerinin yeniden canlanması ve cesur ve dinamik moda trendlerinin kutlanmasıyla karakterize edildi ve mayo dünyası da bundan etkilendi.
1: Bu dönemde bir dizi cesur tasarım yüksek etkili silüetler ve canlı renklerle mayo estetiğini tanımladı. Yüksek kesimli tek parça mayolar ve neon ışıltılı bikinilerden yenilikçi kumaşlara ve sıra dışı detaylara kadar 80'ler ve 90'ların mayoları sınır tanımayan bir stil ruhunu kapsıyordu. Ayrıca özellikle müzik videolarının ve sporun çoğalması yoluyla popüler kültürün etkisi mayo tarzlarının çeşitlenmesine ve trendleri belirleyen ikonik tasarımların ortaya çıkmasına katkı sağladı. 1980'ler ve 1990'lar mayoların evrimini şekillendiren ve plaj ve havuz modasının çeşitliliğinin önünü açan bir yaratıcılık dönemini temsil ediyordu.
0: 21. yüzyıl hot kötür ve teknolojiden kapsayıcılık ve vücut pozitifliğine artan vurguya kadar çok çeşitli etkileri yansıtan zengin mayo modelleri ve tasarımlarına tanık oldu. Bu dönem plajdan şehre sorunsuz bir şekilde geçiş yapan çok yönlü, çok işlevli mayoların yaygınlaşmasının yanı sıra hem stile hem de çevre bilincine öncelik veren sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerin yükselişine tanık oldu.
1: Mayo tarihi 19. yüzyılın sonlarında ilk yaratılışından bu yana önemli değişiklikler ve evrimler geçirdi. İlk tek parça tasarımlardan 1930'larda iki parçalı stilin popülerleşmesine ve 1960'larda ikonik bikininin piyasaya sürülmesine kadar mayo modası sürekli olarak gelişti ve zamana uyum sağladı. tarih boyunca mayo, mütevazı ve işlevsel bir giysi olarak kökenlerini aşarak kendini ifade etmenin, özgürleşmenin ve değişen moda ve kültür akımlarının güçlü bir andemi haline gelerek dikkate değer ve sürekli bir evrim geçirdi.
0: Bugün hem moda endüstrisinden hem de popüler medyadan etkilenen mayolarda çeşitli cesur ve retro stiller görebiliriz. Mayonun mütevazı başlangıcını ve geçirdiği evrimi sizler için derledik. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Günümüzde milyonlarca kişinin eğlenceyle özdeşleştirdiği Luna Park kavramı, kökenini yüzyıllar öncesine dayanan panayır kültürüne borçlu. Tarihsel gelişimi boyunca Luna Parklar yalnızca eğlence sunan mekanlar olmakla kalmadı, aynı zamanda toplumsal yaşama stresinden uzaklaşmayı mümkün kılan kamusal alanlar haline geldi. Luna Park fikri 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da yaygınlaşan panayır ve açık hava şenliklerinden türedi. Ancak bu kültürün en erken örneği olarak 1583 yılında Danimarka'da açılan Bakken gösteriliyor. Başlangıçta bir kaynak suyu etrafında toplanan küçük panayırlar zamanla sabit eğlence alanlarına dönüştü. Bakken, aradan geçen yüzyıllara rağmen günümüzde hala faaliyet göstererek dünyanın en eski Luna Parkı unvanını taşıyor. Bu gelişmeleri takiben 1843 yılında Kopenhag'da açılan Tivoli Bahçeleri de Avrupa'da sabit eğlence parkı fikrini güçlendirdi. Parkın kurucusu George Carstensen, Danimarka kralını "insanlar eğlenirse siyaset hakkında düşünmeyi unuturlar" sözleriyle ikna etti. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde sanayileşme ve elektrik teknolojilerindeki ilerlemeler, Luna Parkların kalıcı eğlence alanları haline gelmesini sağladı. 1893 yılında Chicago fuarında sergilenen dev dövme dolap bu yeni eğlence anlayışının sembollerinden biri oldu. Amerika'da eğlence parkı fikri hızla benimsendi. 1895 yılında Paul Boyton tarafından New York Coney adasında kurulan Sea Lion Park, giriş ücreti alınan ilk modern Luna Parklardan biri oldu. Onu 1897'de George Tillio tarafından açılan Stipley Chase Park izledi. Luna Park isminin dünya genelinde kabul görmesini sağlayan esas gelişme ise 1903 yılında gerçekleşti. ABD'nin New York kentinde Coney Adası bölgesinde kurulan Luna Park, modern Luna Park kavramının doğuşunu simgeliyor. Eğlence sektörünün öncü isimleri Frederick Fred Thompson ve Elmer Skip Lundy tarafından inşa edilen bu park, dönemin en gelişmiş elektrikli oyuncaklarını barındırıyor. 250 bin ampulle ışıklandırılan kubbeli yapılar ve kuleler altında tematik bölümler sunuyordu. Ziyaretçiler, Ay'a seyahat gibi bilim kurgu temalı oyunlarla farklı kültürlerin sokaklarını deneyimleyebiliyor, geceyi gündüze çeviren atmosferde büyüleniyorlardı. Parkın ismi olan Luna Park, Latince Luna yani ay ve İngilizce park yani bahçe sözcüklerinin birleşiminden türetilmişti. Luna Parklar sadece eğlence sunmakla kalmayıp sosyal yapıya katkı sunmak amacıyla da tasarlandı. 19. ve 20. yüzyılda yoğunlaşan kent yaşamı, bireylerin dinlenme ve kaçış ihtiyacını artırdı. İşçi sınıfının yaşadığı stres ve yoksulluk ortamlarında Luna Parklar nefes alma alanı sağladı. Bu parklar, boş vakitleri değerlendirme, ailece birlikte zaman geçirme, kentsel streslerden kaçış, ticari gelir sağlama, toplumsal gerginliklerden uzaklaştırma gibi çok yönlü hedeflerle kuruldu. ABD'de 1890'larda tramvay şirketleri hatlarını son duraklarına kurdukları Trolley Park adı verilen Luna Parklarla hem toplu taşımayı teşvik etti hem de halkın ilgisini çekti. Benzer şekilde Coney Adası'ndaki Luna Park dönemin ahlaki reformcuları tarafından halkı içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak terbiyeli eğlence alanları olarak da desteklendi. Türkiye'deki ilk Luna Park deneyimi 1930'lu yıllara uzanır. 1937 yılında resmi açılışı yapılan İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında ülkenin ilk kalıcı Luna Parkı fuar alanında kuruldu. Bu girişim dönemin İzmir valisinin yönlendirmesiyle Avrupa'ya gönderilen atölye şefi Ali Fahri tarafından şekillendirildi. Fahri Avrupa'daki Luna Parkları inceleyip çizimler yaptı, döndüğünde İzmir fuarına dönme dolap, atlı karınca, tahterevalli gibi oyuncakları kendi üretimiyle kurdu. Ayrıca bazı büyük ölçekli oyuncaklar İtalya'dan ithal edildi. İlk Luna Park halk tarafından büyük ilgi gördü. Her fuar döneminde on binlerce kişi bu renkli dünyaya akın etti. İzmir'deki bu başarı İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde gezici panayırlar ve sabit Luna Parkların kurulmasına öncülük etti. Luna Park kelimesi ilk kez 1903'te New York Coney Adası'nda açılan Luna Park'ta kullanıldı. Fantastik bir atmosferi, ışıl ışıl yapıları ve hayal gücünü besleyen temalarıyla bu isim yalnızca bir parkı değil, bir konsepti temsil eder hale geldi. Jules Verne'ın Ay'a Yolculuk romanından esinlenen bölümler dönemin bilim ve uzay merakını da yansıtıyordu. Luna Park'ın başarısı öyle büyüktü ki hem ABD hem Avrupa'da sayısız park bu ismi taklit etti. Türkiye'de de zamanla bu isim genel bir eğlence parkı kategorisi haline geldi ve küçük ya da büyük tüm eğlence alanları Luna Park olarak anılmaya başlandı. Toplumsal gerginlikleri hafifletmek, kent yaşamına neşe ve dinamizm katmak, ailelerin güvenle vakit geçirebileceği alanlar yaratmak amacıyla ortaya çıkan Luna Parklar, zamanla şehirlerin simgesine dönüşmüştür. Luna Park ismi ise yerel bir marka adından evrensel bir eğlence terimine dönüşerek, geçmişin panayırlarından geleceğin dijital evrenlerine uzanan, renkli ve büyüleyici bir hayal dünyasını temsil etmeye devam etmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derecedir. Ancak yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında ya da ulaştığında çoğumuz rahat edemeyiz ve serinlemenin çeşitli yollarına başvururuz. Çünkü insanlar için ideal ortam sıcaklığı genellikle vücut sıcaklıklarından yaklaşık 15 derece daha düşüktür. Bunun nedeni ise vücudumuzun dış ortamla yaptığı enerji alışverişinde gizli. Öncelikle insan vücudunun farklı bölümlerinin sıcaklıklarına bir göz atalım. Gövdemizin içinde sıcaklık, iç organlarımızın işlevsel biçimde çalışması için ideal değer olan 37 derece civarındadır. Ancak kol ve bacak gibi uzuvlarımızda sıcaklık, gövde içine kıyasla bir miktar daha düşük olma eğilimindedir. Cildimizin sıcaklığı ise genellikle 32 derece civarındadır. Vücudumuzun dış ortamla temas halinde olan yüzeyinin ortalama vücut sıcaklığından daha düşük olması, rahat edilen hava sıcaklığının neden 22 derece civarında olduğunu tamamen açıklayamaz. Çünkü 32 derecelik havada çoğunlukla rahatsız edici derecede sıcaktır. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Trilyonlarca hücremizde gerçekleşen metabolik faaliyetler sonucunda büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bunun sonucunda vücut içi sıcaklığının sürekli artması beklenebilir. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belirli bir sıcaklık aralığında tutmak için çeşitli yöntemler kullanır. Sıcaklık dışındaki hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20-25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insanın vücudunda ısı transferi verimli biçimde gerçekleşir. Bu koşullarda cilt çevreden daha sıcak olduğu için cilde temas eden hava moleküllerine ciltteki enerjinin bir kısmı aktarılır. Kinetik enerjisi artan bu moleküller ciltten uzaklaşırken yerlerini alan daha soğuk moleküller cilde temas eder. Konveksiyon adı verilen bu süreç yoluyla vücuttan havaya ısı enerjisi iletilir. Havanın ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olması durumunda vücut farklı yöntemler dener. Bunlardan biri kan akışını hızlandırmaktır. Kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığını yükselterek havadan daha sıcak hale gelmesini sağlar. Bir diğer yöntemse terlemedir. Terdeki su buharlaşarak gaz haline geçerken ciltten enerji alır ve bu sayede vücut serinletilir. Sıcak ve nem oranı yüksek bir ortamda ise havadaki su molekülü yoğunluğu fazla olduğundan terin buharlaşması zorlaşır ve ısı transferi yavaşlar. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği yatar. Bu açıdan vücudumuz sürekli işlem yaparak ısınan ve hava çıkışları yardımıyla serin tutulmaya çalışılan bir bilgisayar kasasına benzetilebilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik Antalya'ya anlatıyoruz. Radyo Sputnik arasal yayında Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitesinde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok destekli haber radyosu. Mustafa Okta Yol Arkadaşı programı. Yeniden Radyo Sputnik'te. Merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler, Mustafa Hoca'yı arkadaşı bu okuma. Ayrıca her gün 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoca'yı arkadaşı var.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Dün Fenerbahçe'de seçim vardı. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz ile 5 saate yakın canlı yayın yaptı. O kararın da alandaydı. Yayına girerken bir akşam önce Ali Koç'tan Hakan Safi'ye desteğini aktarınca sosyal medyada Hakan Safi'yi başkan ilan etmiş kutlamalar başlamıştı. Seçim sonucunda büyük bir farkla Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkan oldu. Önce dersler var. Evet, sosyal medyada yaşandığı gibi yaşanmıyor. Fenerbahçe Kongresi iktidarın çizdiği alanda kendi istediği adamla oynama alışkanlığını da itiraz etti. Dünkü kongre Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni koruma hedeflidir. 23 Nisan törenlerini iptal etmeye tepkidir. 3 Temmuz ruhu bir anlamda üzüş vardır. Sadece para ile Fenerbahçe başkanı olunamayacağı bir kızla görülmüştür. 82'de de banket kastetli aynı süreci bir geçirmişti. Aziz Yıldırım'a önemli bir iadeyi itibardır aynı zamanda bu kongre kararı. Ali Koç son hamlesiyle kendi hamlesine bir yenilgi daha ekledi. Şimdi Aziz Yıldırım yeniden efsane başkan olarak final yapma şansı buldu. Ya efsane başkan olarak final yapacak ya da bir kez daha ıslıklanarak gidecek. Kısaca özeti budur. Günde duyurularım oğlum.
4: Ay yavrum gidelim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların kanında çalmasın. Ve diğer duyurumuz.
5: Tabii arabalar sadece devlet dönemleri kullanabilir.
6: Oğlum parayı bastıran herkes kalkabiliyor sanırım ya.
0: Trafikte kablolu araç terörüne de son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: İstanbul ve Antalya'daki saldırıların ardından Diyarbakır'da Koç Holding'e ait Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı ve olayla ilgili inceleme başlattı. Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi Santalya'nın 60 bin neydi parlamento çoğunluğu sağladı. Fenerbahçe'de yapılan seçimlerin ardından Aziz Yıldırım 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturacak. Yaşanan gelişmelerin ardından Borsa İstanbul düşen gören Fenerbahçe ise yeni güne %2,5 yükselişle başladı. İçişleri Bakanı tutanan Borsa Belediye Başkanı Körten Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
0: Ve ben ilk bağlıdaki haberlerine gidiyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizle ilgili konuştu. Evet.
1: Dedi ki kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhum. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Ürünün haksızlığı, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alındığı toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz.
0: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Ankara Milletvekili İbrahim Çahin diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan faizin olduğu yerde bereket olmaz sözleriyle 2026 bütçesinde faize 2.742 milyar TL ödemeyi öngören AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a eleştirmiş. El hak doğru söze denir. Ekonomist İlhan Mutlu, hazinenin ilk 5 ayda ödediği faiz 2026'nın ilk 5 ayında 1 trilyon 239 milyar 614 milyon lira. Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de diyor ki tek adam rejimine geçtiğimiz 2018'de bütçedeki faiz ödemesi 73,9 milyar lira idi. 2026'da bu rakam 2 trilyon 741 milyar liraya ulaştı. Faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi Erdoğan. Bugün 11 işte ülkenin bereketi sayenizde açlık ve sefalet biz boyu. Sadece faiz değil, ülkenin enflasyon yarattığı açlık ve yoksullukta inanılmaz boyutta. G20 ülkeleri arasında gıda enflasyonunda Türkiye 34,86 ile birinci sırada. İkinci sırada Arjantin var 30,9. Meksika 6,36 ile üçüncü. Endonezya 4,94 ile üçüncü sırada. Enflasyonun hiç olmadığı ülkelerden birisi de Çin, İsviçre'de -1.2. Şimdi enflasyonun %34 olan bir ülkede enflasyon olmaması ne demek? Bunu anlamak çok zor. İş faizin olduğu yerde bereket olmazdan ülkenin için bulunduğu daha enflasyonuna kadar geldi. Bir kez daha rakamı söyleyeyim. Gıda enflasyonu G20 ülkeleri arasında Türkiye 1. 34,86, Arjantin 30,9 rakamlarında ilk rakamı olduğunu da belirtmek lazım. Özgür sırasında.

0: ne kadar çıkabildiği televizyonlarda Mehmet Sevigen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve arkadaşlarını çok sert eleştiren bir isimdi. Şimdi Butlan'dan sonra artık daha fazla konuşur oldu. Bir dinleyelim Mehmet Sevigen'i.
1: İşte belediye başkanımız kalp krizi geçirmişti 2010'da. Bir aday lazım dediler. Yani kısa süremiz vardı. Yaklaşık bir ay, 25 gün falan vardı. Aday göstermek zorundaydık. Yoksa seçime giremiyorduk. İşte bir eczacı var dediler. İşte

0: tercih etmesi başlı başına zaten yaş soralım bakalım böyle oldu ne oldu yine olmayan bir en sık yapılanlardan birisi bu. Bilimde bu iddialar doğru özellikle ilgili. Özel. O zaman ben de sanki belediye adayı o gün söyledim. Adayı o gün işte bir takım birer vardı diye söylüyor. Abi diye bakıyor. Madem hakimsiniz buna özgür sen nasıl oldu da kurmuş? Peki sizin olduğunuz yönetimde anlayış olduğunuz bir olduğunuz o bir elte çaydıklar bir çıkılmışlar olduğunu sertleştiren isimlerden biri Mehmet Spiker.
1: Bütün bu ya bir mantık silsilesi içinde bakıldığında bile ortadaki böyle büyük bir yalanı bu kadar rahatlıkla söylüyor olabilmek ciddi anlamda bir sorun. Ya bunların bir motivasyonu var. Asıl mesele bence bunları söyleyebilme motivasyonu. Asıl o motivasyon zaten çok şey yok. İçinde CHP'ymiş, ülkeymiş, bilmem neymiş gibi hiçbir kavramın, değerin bir önemi yok. Bunları çok rahatlıkla yapabilme...
0: Ya duyma. Yani hiç motivasyon var. Asıl sorun işte o motivasyonda bu ben de bahsettiği dönemde Gürbetler'in esasız bir yönetimin bu olduğu ilk yönetim kurulu birisi değil. Tek yönetimde olduğunu söylüyor. O hani teklif zaten doğrudan Şahin adaylık değil. Birinde mertebiyenin zaptı ne tipi tutunlarda belirleyici olmuş. Diyelim ki belirleyici oldu. O partide bakanlık etti. Öyle bir isim. Ölüm adına karşı dönemde yaptığı bir şey var. Bir şey var mı? Devam edelim.

İşte konuşan bir gazete yazarı Tiyan Akbil'in genç iddiaları var. Şöyle sana dinleyelim. Yıllardır

Müslüman kökenli insanların gelmesine ses çıkartmıyor. Başka bir grupta, seküler grupta İngilizler, Amerikalılar gelsin, o da onlara ses çıkartmıyor. Eskiden beri İngilizler, Amerikalılar, İsrail'le Yunanlılar ve Arap ülkelerin tamamı, yani dünyanın 183 tane ülkesi mütekabiliyet şartı olmaksızın, yani ben oradan toprak alabiliyorsam o da benden alabiliyordu eskiden, onu kaldırmışlar. Ve ismini dahi bilmediğimiz, hani ben ilk defa ismini duydum ülkeler, bir vatandaşlar gelip Türkiye'den toprak almış. Birincisi toprak satışları, ikincisi demografik yapının yabancı göçlerle değiştirilmesi, üçüncü yavru vatanımız Kıbrıs'ın %10'unu İsrail'e satılmış, yani satılmış olması. Ön yüzü neden aldığımızın Amerikalı

siyaset mutlak bir burkanla birlikte bütün merkezler Fırsat Partisi'nde dönünce ve Cumhuriyet Halk Partisi ortaklar olunca Kalkınma Partisi'nde neler oluyor? Bütün olan bitene tepkileri de ne? Bu çok fazla göz önünde olmayan bir durum. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu butlan kararıyla ilgili kendi içerisinde de bir tartışma var ama görülmüyor, anlatılmıyor. Bu AKP propagandistlerinden birisi olan Cem Küçük, CHP ile ilgili iddiaların bu bir yerde AKP içerisinde de bir eteleşme olduğuna dair bir küçük kıvılcım yaptı. Diyor ki bir videoda daha bir sıradan bir şey var. Bu bir başka için şu çetenin amacı AKP'nin yüksek siyasi bağlantıları ki muhtemelen doğru dizildiği bakanlar var mı varsa kimliğe isimler de veriyor. Bu isimlerle ilgili uzun süredir bir çalışma var. Özellikle sosyal medya kullanımı olarak da siyasetinin en iyi yönlerinin kullanılabildiği bir ortam yaratıldı. Aslında ki bu kapılar ilk kez değil, daha önce de çok oldu ama olmuyor. Konuşulduğu için mesele ciddi anlamda bir ayrılmaydı. Başka işlerde büyüyen bir tartışmanın en son haliydi. Metin Külünk uzun bir süre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde yer almış, Tayyip Erdoğan'a yakında olmuş ama bir süredir de bir mesafe olan bir isim. T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştu. Onun da söyledikleri var. Diyor ki, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu yere gidip konuştuğu yerlere bakacaksınız. Chatham House'tan bahsettiniz. Bütün dünya liderlerinin gidip panellere katıldığı bir düşünce kuruluşunda konuşmasını sanki karanlık bir faaliyet gibi anlattınız diyor Cansu Çamlıbel. Metin Künük yanıt veriyor. Chatham House'ta boşuna konuşturmazlar adamı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bir buçuk ay önce aynı yerde Türkiye'nin dış politika vizyonu isimli bir konuşma da yapmıştı. Sorusu geliyor. Diyor ki o zaman da fark etmiyor ki siz bir proje bir tek İmamoğlu üzerinden mi yürüyor sanıyorsunuz? İmamoğlu projesinin AK Parti içindeki Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresindeki karşılıkları kim diye söylüyor. Mesela Abdullah Gül için ima var, Londra'yı temsil ediyor diye. Abdullah Gül'ün durumu, Abdullah Gül'le birlikte bir İngiliz hakimiyetinin olduğunu, İngiliz kraliyet etkisinin olduğunu ve Türkiye'de de bunun siyasette aslında AKP'li gibi görünüp AKP içerisinde büyük sorun yarattığını söylüyor. Bunun alıcısı çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Çok uzun bir süredir Abdullah Gül'le ilgili İngilizdir diye, İngilizlere yakındır, o çevrenin etkisinde olan bir isimdir diye söylenir. Abdullah Gül tarafı da diğer taraf için Amerika'ya yakındır, Amerika'nın istediklerini yaparlar diye söyler, konuşulur. Şimdi Metin Külünk'le birlikte biraz daha görünür oldu. Bütün bu tartışmanın ana odak noktası bu butlan üzerinde başlayan tartışmalar. Butlan'la birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaratılmak istenen durumun şu ana kadar aslında olmadığını, bundan rahatsız olunduğunu, amaca ulaşılamadığını, özellikle Kılıçdaroğlu tarafının en az 70 milletvekiliyle bir ağırlığını hissettireceği plan üzerinde durulduğunu ama sayının şu anda 23 milletvekili olarak kaldığını ve parti içerisinde ve dışarıda da bu butlan konusu

da tepki oluştuğunu konuşuluyordu AKP içerisinde. Ama bu çete kavgasının nasıl pelikan gibi bir sonuca varıp varmayacağı da önemli önümüzdeki dönem içerisinde. Devam edelim.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran savaşını başlatmasından sonra bir süredir ateşkes süreci devam ediyor. Ateşkes süreci de bir adım ileri, iki adım geri devam ediyor. Ama dün önemli bir gelişme oldu. İsrail Lübnan'ı vurdu ve İran'da karşılık verdi. Şimdi İran, İsveçli uluslararası ilişkiler yazarı ve siyasi analist Trita Parsi sosyal medyada bir analiz yayınladı. O analiz önemli. Diyor ki, az önce olanın büyüklüğünü farkına varmak biraz zaman alabilir. Bu İran'ın İsrail'in başka bir ülkenin toprağına, yani İran'a değil, saldırmasından sonra İsrail'e karşılık vermesi ilk kez oluyor. Bu savaş cephelerinin kaydırıldığı anlamına geliyor. İran'ın caydırıcılığı, İsrail'in kendisine yapılacak herhangi bir saldırıya yanıt verebileceğini bildiği anlamda zaten yeniden tesis edilmişti. Ama şimdi İran ayrıca Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına da yanıt vereceğini gösterdi. Bu 10 yıllardır ilk kez bir bölgesel gücün İsrail'in askeri manevralarına veya üçüncü bir tarafa yönelik saldırganlığına karşı sert güç kullanma araçlarına, kapasitesine ve istekliliğe sahip olduğu anlamına geliyor. Bu açıdan da önemli bir tarihi kırılma diyor yazar. Avusturya asıllı Amerikalı iktisatçı Murray Rothbard da diyor ki, 8 kez yok edilmiş İran donanması görünüşe göre Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 7. kez savaş olmayan savaşı kazandı. Bu yüzden şimdi Amerika Birleşik Devletleri savaş olmayanın başlamadan önce zaten açık olduğu Hürmüz Boğazı'nı açmak zorunda. Savaş olmayan, İran'ın tamamen bütünüyle muhteşem bir şekilde yok edilmiş uranyum olduğu için başladı. Böylece yapmadıkları nükleer bombayı yapamazlar ki bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle başlatmadığı savaş olmayanı başlatmak zorunda kaldı. Şimdi nükleer silahlara sahip olan Amerika Birleşik Devletleri İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek için nükleer silah kullanmakla tehdit ediyor. Çünkü nükleer silahlar, nükleer silaha sahip ülkelerin diğer ülkelere sahip olmalarına izin verecek kadar tehlikelidir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelerde yaptığı şeyleri Amerika Birleşik Devletleri yaparken görseydi, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'ni Amerika Birleşik Devletleri'nin zulmünden kurtarmak için Amerika Birleşik Devletleri'ni işgal ederdi diyor. Saat başına gidiyoruz, sonra buradayız.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Şimdi şu devam edeyim. Amerika'nın İsrail'le birlikte İran'a saldırmasıyla başlayan savaştaki gelinen duruma. Trump, İsrail'in son saldırganlığına sessiz kalmadı. Dedi ki, Netanyahu'nun başka şansı yok. Kararları ben veriyorum, o vermiyor. İran'la ne anlaşma yaparsam kabul etmek zorunda dedi. Önümüzdeki günlerde bu kararın ne anlama geldiğini, İsrail'in ne yanıt vereceğini göreceğiz. Şimdi önemli bir günler yaşıyor Türkiye birçok açıdan. Bu önemli, siyasetin mutlak mutlanla birlikte başka bir aşamaya geçtiği günlerdeyiz. Şimdi 80 yıllık çok partili siyasi hayatın içinde bir sürü badire vardır. Gözaltı vardır, hapis vardır, parti kapatma da vardır. Ama butlan yoktur bu 80 yılda. Bu yüzden butlanın normal görülmesi, meşrulaşması, çok partili siyasi hayatı, cumhuriyeti bir anlamda yok saymaktır. Bunu söylemek CHP içindeki durumda taraf olmak değil, cumhuriyete ve çok partili siyasi hayata da saygıdır. Butlan sadece çok partili siyasi hayata yapılan müdahale de değildir. Aynı zamanda ulus cumhuriyetine dönük bir planın da parçasıdır. Bu yüzden CHP iç meselesi olmaktan aslında çıktı. Bu gerçekleri gördükten sonra butlan krizine bakılması gerekir. CHP yarın kritik bir gün yaşayacak. Kılıçdaroğlu meclis grubunda konuşma yapacağını açıkladı. Özgür Özel de ben de grubu toplayacağım dedi. Aslında şu aşamada görünen o, iki taraf arasında makas gittikçe açılıyor. Sanki Özgür Özel ve ekibi ayrı partiye zorlanıyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir parti tuzak mı? Kurucu partiyi bırakmak doğru seçenek mi? Şimdi CHP'nin deneyimli ismi eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın canlı yayınımızda. Alo.
2: Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar.
0: Sayın Karayalçın, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Şimdi bu konuşacağız bu yarınki grup meselesini de, ama önce şunu sorayım size. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp başka parti kurmaya neden karşısınız? Bu çok net açıklanması gereken de bir durum.
2: Evet. Yani programda ne kadarlık bir zaman süresi içinde bunları tartışacağız bilemediğim için bunun ayrıntısına girmeden önce bir başka noktaya değinmek isterim, izin verirseniz. O da mutlak mutlan kararıyla ilgili olacak. Şimdi şöyle, sanki mutlak mutlan diye bu adı taşıyan bir kararın alınması bir zorunlulukmuş gibi kabul ediliyor ve ondan sonra İşte bunun yarattığı tahribat ve bu tahribatı nasıl giderileceği konusunda konuşmalar yapılıyor. Oysa ben bu mutlak mutlan kararının kendisinin öncelikle tartışılması gerektiği düşüncesindeyim. Bunun ardından da hemen şunu söyleyeyim. Bu karar bizim 38. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığımız 38. kurultayımız için alındı. 38. kurultayımıza hile karıştırıldığı ileri sürülüyor. Ben eğer böyle bir durum varsa yargının görevinin bu kurultaya hile karıştıranları bulmak ve cezalandırmak olduğu kanısındayım. Yapılması gereken bu. Siyasi partiler yasasının da bu dediğimle ilgili bir maddesi var zaten. Hayır, böyle yapılmadı. Kurultayın ile karıştırıldığı söylenen kişiler var mı yok mu bilmiyorum, onu da bilmiyorum, ama kurultayın bütünü iptal edildi ve öylelikle de parti bir önceki güne, yani 3 Kasım 2023 tarihindeki yönetim yapısına dönüştürüldü ve bence böylelikle çok büyük bir tuzak kuruldu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şu anda yaptığımız tartışmaların ve bundan sonra yapacağımız tartışmaların başlangıç noktası bence bu tuzak. İşin ilginci, buna yaptığımız itiraz da Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi. Yüksek Seçim Kurulu verdiği fezlekelere sahip çıkmadı. Şimdi bunu söyleyeyim. Ondan sonra sorunuza geliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bir parti, yani Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni bir parti çıkmalı mı, çıkmamalı mı? Her partinin olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir hukuku var. Parti hukuku dediğimiz hukuk. Yani bu tüzük ve yönetmeliklerimizden oluşuyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tüzük ve yönetmeliklerden oluşan parti hukukuna uygun davranırsa bence Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni bir parti asla çıkmamalı. Ama eğer bu yapılmazsa o zaman sorunlar başlayacak. Sorunların çok ileri boyutlara varması da söz konusu. Bunu şunun için söylüyorum. Bizim milletvekilimiz, İstanbul milletvekilimiz ve bir önceki yönetimin, yani Özgür Bey'in parti sözcüsü Sayın Zeynel Emre diyor ki, eğer 24 Temmuz 2026 tarihine kadar Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yapmazsa Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yapılacak seçimlere giremez. Bilmiyorum bunu duymuş muydunuz, ama izleyicilerimiz duymuştur bu değerlendirmeyi. Buna yanıt olarak da şu anda sözcülük görevini yapan Sayın Müslüm Sarı diyor ki, yok yine de yaparız. 24 Temmuz, 25 Temmuz tarihine kadar kurultay yapmasak bile biz yine de seçime gireriz. Çünkü ortada bir zorunluluk durumu var. O nedenle mücbir sebep ileri sürüyor. O nedenle seçim yaparız diyor. Mücbir sebep bir hukuk kurumu. Ben hukukun işletilmediği kanısındayım. Hukukun işletilmediği bir yapıda da mücbir sebep gibi bir gerekçeyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girmesinin önlenebileceği kanısını taşımıyorum. En azından her türlü olasılığı dikkate alarak bu kurultayı yapmalıyız. Şimdi sorulması gereken soru şu: bu niye yapılmıyor kurultay?
0: Neden?
2: Yani evet, yani ben bilmiyorum, nedeni bilmiyorum ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında belki bir ipucu bulabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben önce partiyi temizleyeceğim, önce hesap soracağım, sonra kurultay yapacağım. Bir defa parti yöneticilerinin konumu genel başkan olsa bile parti hukuku uyarınca önlerine konmuş olan kurultay taleplerini böyle bir gerekçeyle ikinci sıraya, uygulamanın ikinci sırasına yerleştirme hakları yok. Eğer önünüze tüzük gereğince şu kadar sayıda imzayla olağanüstü kurultay talebi geldiyse bunu yapmak zorundasınız. Yani bu bir tercih nedeni olamaz. Bu bir zorunluluk. Kurultay yapmak zorundasınız. Ama diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi ortada böyle bir durum var. Bir defa bu durum anlatılmalı. Ben bunu bir Cumhuriyet Halk Partili olarak bilmiyorum. Yani partide temizlenmesi gereken bir durum mu var? Onu bilmiyorum. Eğer varsa o zaman yapılması gereken o temizliğe hemen başlamak, o temizliğin gerekli kıldığı başvuruları, yargı süreçlerini hemen işletmek, o ikisini de birlikte yapmamanın bir yolu yok, yani bir nedeni yok. Hem temizleyelim, hem kurultayımızı yapalım. Hem temizleyelim, hem de 45 gün içinde kurultayımızı.
0: Kurultay
2: yapalım.
0: Temizlemez mi?
2: Efendim?
0: Kurultay temizlemez mi?
2: Ya neyse, yargı mı temizler, kurultay mı temizler, biz kendi kendimizi mi temizleriz? Eğer böyle bir durum varsa, bakın bunu da veri olarak almıyorum. Ama eğer böyle bir durum varsa, temizlenmesi gereken bir durum varsa, her yerde olduğu gibi yapılması gereken bunu yargıya taşımak. Yani bunu yargı karara bağlayacak. Kurultay da temizleyebilir. Yani kurultay kendi görev alanı içinde alması gereken kararlar varsa bunu da yapar. Yani burası bir siyasi partisiz, programın başında o ifadeyi kullanmıştınız. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesiydi. Bir siyasi partinin meselesi. Herhangi bir siyasi partide yönetimle ilgili, öteki etkinliklerle ilgili kararı verecek olan kurultaydır. Bu işin kurgusu bu. Bu iş böyle kurulmuş. Onun için kurultaya gidilmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de ivedilikle kurultaya gidilmeli. Eğer bunlar yapılamazsa, yani her şey denendiği halde eğer bütün bunlar olmuyorsa belki o zaman ondan sonra, yani herkesin ya her yolu denediler diyecekleri bir aşamaya gelindikten sonra ayrı bir parti kurulması düşünülebilir ama benim tercihim bu değil. Ben ayrı bir partiyim. Öncelikle düşünmüyorum. Bir zorunluluk olmadıkça ayrı bir partiye gidilmemeli diyorum. Kusura bakmayın, biraz uzun yanıtladım.
0: Estağfurullah, biraz konuşabilirim. Ben zamanı ona göre ayarladım. Çünkü peki, önemli bir şeylerin anlaşılması lazım. Türkiye'de şöyle oluyor. Bir şey oluyor. Gerçekten beklenmedik bir şey oluyor. Sonra o olanın aslında faili belli, yapanı belli, karışanı belli, o içine gireni belli. Böyleyken bir süre sonra sanki doğal afet olmuş gibi bunun bir meşrulaşma süreci oluyor. Sonra da alışılıyor. Ben gazetecilik hayatım boyunca butlan diye bir şey görmedim.
2: Evet.
0: Butlan diye bir karar da görmedim.
2: Evet.
0: Yakın tarihe de meraklı bir gazeteciyim. Araştırdım, soruşturdum. Baktım,
2: benim bildiğim de yok.
0: Böyle bir şey yok.
2: Benim yakın, bildiğim de yok.
0: Yakın tarihte. Şimdi hiç olmamış bir şeyi bir anda oluyorsa bunun sahiplenme motivasyonunu iyi sorgulanması lazım. Kim ama olduğundan bağımsız.
2: Bu, çok özür dilerim, bir katkıda bulunmak isterim.
0: Buyurun.
2: Sayın Bülent Kuşoğlu bunu devlet aklı diye sunuyor.
0: Tamam.
2: Yani bu dehşet bir şey. Ne demek devlet aklı? Devlet aklı diye bir şey mi var? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısı belli. Nasıl işleyeceği belli. Ama bir de onun dışında hikmet-i hükümet denilen eskilerin deyimiyle bir kavramı seslendiriliyor. Hikmet-i hükümet de aslında devletlerin, hükümetlerin yanlışlıklarını, hukuk dışı uygulamalarını yumuşatmak amacıyla kullanılan bir kavram. Ya bir bildikleri vardır gibi. Aslında bunu devlet yöneticilerinin yaptığı kanısındayım. Yani bunu ben bir hukukla açıklayamıyorum. Hukukla açıklanmasını da mümkün görmüyorum. Zaten öyle bir şey olsaydı sizin dediğiniz gibi bu butlanı duyardınız değil mi? Duyardık, ben de duyardım. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey hiç duymadık. Yani 100 yılını aştı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 100 yıllık sürede hiç olmayan bir şey şimdi önümüze geldi. Butlan, mutlak butlan. Ona göre yönetim değiştirildi. Bugün eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç'ın bir açıklamasını dinledim. Keşke kapatsalardı diyor. Kapatsalardı daha iyi olurdu diyor. Yani bu özel bir tasarım bence.
0: Evet. Ya çünkü kapatma bir siyasi parti için en son düşünülecek en kötü senaryo iken, evet. Şimdi bir butlan var.
2: Keşke öyle olsa diye düşün bazıları şeyi söyleyebiliyor.
0: Evet.
2: Yani bu butlan gerçekten bizim içimize atılmış bir dinamit fitili. Yarından başlayarak bunun çok çeşitli sonuçlarını yaşayacağız. Öyle gözüküyor. Vallahi buradan yani görev bize düşüyor. Cumhuriyet Halk Partililere düşüyor. Biz bir araya gelerek, konuşarak, tartışarak ve parti hukukuna göre yapılması gerekenleri yaparak bunu aşmalıyız.
0: Şimdi siz bir şey denediniz. Aslında bunun geleceği, geldiği noktayı ve sonrası aşaması için bir şey hissettiniz, denediniz. Özgür Özel'le konuştunuz. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na konuşmak istediniz ama o konuşma olmadı. Halen şu ana kadar da olmadı mı?
2: Hayır, şu ana kadar da olmadı.
0: Hani şu açıklama en azından olunca, aradım ulaşamadım denince dönülür ve buyurun Murat Bey, bir benle konuşmak istemişsiniz denir, bir orada diyalog olur. O da mı olmadı?
2: Hayır, olmadı.
0: Bu da tuhaf değil mi? Siz Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşamayan birisi misiniz?
2: Öyle anlaşılıyor.
0: Ama daha önce konuşuyordunuz. Benim tabii, bildiğim tabii. Kadarıyla
2: evet,
0: hatta sürekli bazı çok böyle kritik şeylerde arayıp size sorulduğunu da
2: tabii, yani,
0: biliyorum.
2: Yani tabii yani bizim 13 yıl genel başkanlığımızı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Orada nasıl bir ilişki vardı? Arayıp size kritik konularda konuşma oluyordu bir.
2: Tabii canım, olmaz olur mu?
0: Bir,
2: tabii.
0: Görüş alışverişi olmuyor muydu?
2: Olmaz olur mu, oluyordu tabii.
0: Ne oldu da şimdi siz
2: işte bilmiyorum, hani ne oldu.
0: Sizinle görüşemez hale geldi. Hadi diğer tarafta bir şey var, bir fiili durum yaratıldı. Ama sizle nasıl görüşememe hali oldu? En azından bunun içinde bir yorumunuz vardır.
2: Bir yorumum yok. Yani bir yorum yapmak istemiyorum. Sadece durumu söylemekle yetiniyorum.
0: Peki. Şimdi bu durumda yarın kritik bir gün. Hem Özgür Özel dedi ki ben de grupta konuşacağım. Kemal Kılıçdaroğlu da yok, ben partinin başkanıyım, ben konuşacağım. Ne olacak şimdi yarın?
2: Vallahi yani bu yarın yaşayacaklarımıza benzer olayları yarından sonra da yaşayacağız galiba, göreceğiz galiba. Onun için bunun en sağlam yolu bu iki konuda hemen anlaşmaya varmaktır. Yani kurultay sürecinin bir takvime bağlanması bu sorunların aşılmasını sağlayacaktır inancını taşıyorum. Zaten Sayın Müslüm Sarı'nın da böyle bir çağrısı olmuştu. Yani bir arkadaşlarla görüşelim, bir takvime bağlayalım vesaire gibi. Umarım onu işletirler. Yani bir siyasette birkaç saat bile uzun bir süredir. Bunlar çözülebilir, çözülmelidir. Çözüm yöntemi bellidir. Bizim hukukumuza göre ve Türkiye'nin teamüllerine göre bunun nasıl çözüleceği bellidir. Biraz önce de onu söyledim. Yani bir kurultay takviminin açıklanması, bu bir zorunluluk, bu bir tercih değil, lütuf da değil, onu da söyleyeyim. Bu bir lütuf da değil. Kurultay kararının açıklanması bu sorunun ve yani yarın yaşanması olası gibi gözüken sorunun da, daha sonraki günlerde yaşanacak sorunun da, sorunların da çözümü için tek yoldur bence.
0: Peki siz şimdi sadece Kemal Kılıçdaroğlu'yla mı bu görüşmenin olması gerektiğini, başka türlü Görüştüğümüz isimler var mı ya da bundan sonraki sürece ilişkin, ya bir yerde bir durup bir bakalım, bu içine fazla girdik, herkes bir anlamda yakında olduğu için görmemeye başladı, biraz dışarıda kalıp bir durumu görelim dediğiniz isimler var mı buradan da gelen? Bir
2: ben bu hepimiz için böyle bir çağrı yaptım.
0: Buna uyan var mı, daha doğrusu buna evet ya böyle bir durumu bir değerlendirelim diyen var mı? Çünkü çok keskin görünüyor ve bir özellikle Kemal Kılıçdaroğlu tarafında başka bir motivasyon ve kararlılık var.
2: Evet.
0: Şimdi bunu söyleyince de sanki bir taraftan bir tarafı böyle tutuyormuş gibi algılatıp böyle söylüyorlar ama bu saçmalık. Hani ben gördüğümü söylüyorum. Bir tarafa yakın değilim, Cumhuriyet Halk Partili değilim ama gördüğüm haliyle böyle bir durum var. Evet. Başka bir motivasyon ve kararlılık var. Daha önce hiç görmediğim kadar.
2: Evet. Yani şimdi şöyle, bu müzakere edelim, konuşalım, tartışalım derken bunu söyleyince sanki çok çeşitli alternatifler var da onlar arasından bir alternatifi, en uygun olanı seçelim gibi bir şey söylemiş oluyorsunuz. Ya da yeni bir, hani yeni bir yol yapalım demiş Ekrem İmamoğlu arkadaşımız. Yeni bir yöntem bulunabilir gibi bir izlenim çıkıyor. Oysa bunların hiçbirisi geçerli değil. Tek yolu var bunun. Yani parti hukukunun dışında başka bir şey yapamayız. O da kurultaydır. Bu bir zorunluluktur. Kurultayın olması bir zorunluluktur. Yani bakarız denilemez. Önce şunu yapalım sonra kurultayı yaparız denilemez. Yapılması gereken bu. Çözüm de burada. Bunun zamanlaması konusunu konuşabiliriz tabii. Yani 45 gün içinde olmaz da 50 gün içinde olur. 50 gün içinde olmaz, 55 gün içinde olur. Tabii bu arada Sayın Zeynel Emre'nin söylemiş olduğu takvimi de dikkate almak gerekir. Bu zamanı konuşulabilir. Bu arada ya arkadaş, şöyle bir sorun var, kurultaya onu da götürelim, bu sorunu orada çözelim vesaire denilebilir. Ama işin özü, işin çözüm yolu budur. Kurultay. Başka bir yolu yok. Niye kurultay? Çünkü parti hukuku bunu öngörüyor. Çünkü siyasi partiler geleneğinde bu vardır. Dünyanın her yerinde bu vardır. Bizim geleneğimizde de bu vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde de bu vardır. Hatta biz çok kurultay partisi olarak anılırız. Ya bunlar ne kadar çok kurultay topluyor derler. Evet, biz severiz kurultay toplanmasını. Bizim geleneğimizde önemli bir platformdur. Adı da özeldir zaten. Siyasi partiler yasası genel, siyasi partiler için genel kurul der ama bizimki kurultaydır. Bizim öyle bir geleneğimiz var. Siyasi parti genel kurulu biz kurultay diye adlandırıyoruz.
0: Peki bu kadar önemli olan kurultay, aynı zamanda Türkiye'nin kurucu partisinde kurultay yapmama hali nasıl anlaşılacak? Yani bunu nasıl adlandıracağız?
2: Evet.
0: Bu aşılması gereken önemli bir sorun.
2: Tabii. Yani sorun nasıl adlandıracağımız değil de bunu yapmamız. Yani bu parti hukukunun ihlalidir. Parti hukukunun ihlali anlamına gelir. Yani eğer bir adlandırma düşünülecekse bu şekilde adlandırmak gerekir. Yani parti hukuku ihlal ediliyor denmek gerekir. Evet, tek yol bu. Tek yol kurultayın yapılması. Demokratik yöntem bu. Bunun dışına çıkılamaz. Dediğim gibi kurultaya falanca kalemler de eklenebilir. Kurultayın süresi tartışılabilir. Ama kurultayın yapılması gerekiyor. Zaten yani bilmiyorum, onu sundular mı sunmadılar mı. Yani bizim 1000 küsur delegemizin tümüne yakın bölümü, tümü olmasa bile tümüne yakın bir bölümü parti hukukunun öngördüğü seviyenin çok üzerindeki bir bölümü bu imzaları noter tasdikli olarak verdiler. Tasavvur ediyor musunuz? Kurultay delegeleri, hani eski kurultayda 2020'de seçilen kurultay delegeleri kurultay istiyorlar. Noter tasdikli olarak da bunu vermişler. Şimdi kurultayın yapılmaması olabilir mi? Ben kurultay yapmıyorum denilebilir mi? Bu denildiği zaman işte sorunlar çıkıyor. Mesela bir tanesi yarınki sorun. Yani ne yapacağız diye oturup uzun uzadıya düşünüyoruz, üzülüyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Bu bizim yarattığımız bir sorun. Yani kurultay yapılmaması nedeniyle önümüze gelmiş bir sorun. O nedenle tek çözüm budur diye bir daha tekrar edeyim onu.
0: Peki şimdi bu kurultay meselesinde önemli, yapılması lazım ama belli ki bu zamana yayılarak yapılmayacak. Çünkü hani yapılmayacak, şimdi şöyle grup yönetimi seçebiliyor. Mecliste grup toplantısı yapılabiliyor. Bu butlanla oluşan bir şeydi.
2: Butlandan
0: sonra her şey yapılabiliyor. Parti genel merkezi alınabiliyor öyle ya da böyle. Ama kurultay olmuyor. Bu tuhaf, hem tuhaf hem de şöyle. Şimdi bu motivasyonu anlama konusunda daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum ben.
2: Siz
0: bir çerçeve çiziyorsunuz. Hani başka hiçbir şey konuşmuyor. Kurultay diyorsunuz. Niye? Çünkü onun ne anlama geldiğini biliyorsunuz.
2: Yani sadece ne anlama geldiğini bildiğim için değil. Yani bu bir zorunluluk. Başka bir yol yok. Onu söylemek istiyorum.
0: Tamam. Burası çok net bir şekilde anlaşıldı. Evet. Ama yapmama halini hiç konuşmayacağız mı?
2: Evet.
0: Bunu tartışmayacağız mı? Bunu anlatılmayacak mı?
2: Zaten o yüzden yani bu konuşmayı da galiba o yüzden yapıyorum. Evet. Yapmama hali olduğu için. Bunun adlandırmasını herkes kendisine göre yapsın. Herkes nasıl, hangi sözcüğü kullanmak istiyorsa o sözcüğü kullansın.
0: Siz yarın meclise gidecek misiniz?
2: Yok, ben milletvekili değilim.
0: Grup toplantısına katılma anlamında biliyorum. Milletvekili olmadığınız grup toplantısına katılacak mısınız diye soruyorum.
2: Yok, katılmıyorum. Grup toplantılarına katılmıyorum. Yani özel bir çağrı olmadıkça hiçbir toplantıya katılmıyorum. Yani etkinliklerimiz için de öyle, mitinglerimiz için de öyle. Bazen arkadaşlar diyor ya üşümedim otobüsün üstündesin falan. Yani genel başkanımız davet ettiği için gittim. Yani oraya hani ben de gideyim düşüncesiyle gitmiş değilim. Parti yönetimi davet ettiği zaman giriyorum. Grup toplantılarına da katılmıyorum. Onları televizyondan izlemek, dinlemek daha rahat oluyor. Daha anlaşılır oluyor.
0: Peki şimdi bundan sonrası için bir çözüm için kendi ürettiğiniz bir plan var mı? Şimdi olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir diyalog olması lazımdı. O da olmadı. Önümüzde gergin günler olma ihtimali yüksek ki bunlardan bir tanesi grup toplantısı. Siz aramaya mı devam edeceksiniz ya da...
2: Ben yani bir planım yok tabii. Yönetimde değilim. Eski bir genel başkanım. Yönetimde bulunmadığım için de sorularınızı çok ayrıntılı olarak...
0: Yok şöyle, ben şimdi yönetimdeki insanlarla konuşurken zaten böyle bir şey sormuyorum. Hani onların nasıl bir görev yetkisi olduğunu biliyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya durun siz ne yapıyorsunuz diye daha üstten bakan, daha bilgisine, geçmişine, deneyimine güvenilmiş insanların söylediklerine ihtiyaç var. Karşılıklı birbirleri için ne söyledikleri değil de bunu böyle biraz daha dinlenebilir insanlara ihtiyaç olduğu için size konuşuyorum ve o yüzden soruları da bu şekilde soruyorum. Yoksa şu tarafa yakın, bu tarafa yakın anlamında anlıyorum, hiç öyle bakmadım.
2: Anlıyorum. Yani aslında galiba hepimiz ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Yani o da parti hukukunun şunlar yapılmalı dediği şey. Şunlar şu şekilde olursa mutlaka yapılmalı dediği şey. Bunu biliyoruz. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili'nin, hele Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kademesine gelmiş kişilerin sıfatları ne olursa olsun bilmemeleri mümkün değil. Bildiğimiz şeyin gereğini yerine getirmiyoruz. Yani bunun için bize ya birinin şunu yap demesine gerek yok. Yani parti tüzüğü nasıl yapılacağını, ne zaman yapılacağını zaten öngörmüş. Hani akil insanlar araya deneyimli kişiler girsin falan. Yani bilinmeyen şeyler değil ki araya deneyimli kişiler, akil insanlar girince bilinmeyen şeyi anlatsınlar. Bu biliniyor. Bizim dediğim gibi biraz önce de söyledim. En çok yaptığımız şey, bizim hemen hemen en iyi bildiğimiz şey CHP olarak kurultay yapmak.
0: Doğru.
2: Bunun nasıl yapılacağını biliyoruz. Yani yapılması gereken yönetimdeki arkadaşlarımızın bunun gereğini yerine getirmeleri. Ama bu olurken dediğim gibi yani süre konusunda görüşülebilir, taraflar görüşebilirler ya da kurultayın gündemi konusunda taraflar pekala görüşebilirler. Yani böyle olduğu için de ben hani şu şöyle bir plan hazırlayalım, şunlar devreye girsin, şu kadar arkadaşımız var, onlar ziyaretlerde bulunsunlar falan demeyi gerekli görmüyorum. Biliniyor bu, yapılması gerekenler biliniyor. Ama kendi yarattığımız sorunun üzerinde boğuşuyoruz. Yarın yaşamamız olası olan sorun da buradan kaynaklanıyor. Yani bu sorunu biz yarattık yarın. Yani tam bizi bir çukurun içine attılar. Bu devlet aklı, arkadaşlarımızın deyimiyle bizi hikmeti hükümet bizi çukurun içine attı. Ondan sonra da oradan çıkmaya çalışıyoruz. Bunu da biz yapacağız. Yani ben bütün CHP'li kardeşlerime bu çağrıda bulunuyorum. Ya bizi burada bu çukurdan kimse çıkaracak değil. Zaten Cumhurbaşkanı onu diyor. Bu bizi ilgilendirmez. Meclis Başkanı beni ilgilendirmez diyor. Yüksek Seçim Kurulu ilgilenmesi gereken Yüksek Seçim Kurulu beni ilgilendirmez diyor. Yani akıl almaz bir şey. Bunu biz yapılması partimizin hukukunun gereğini yerine getirerek bunu biz çözeceğiz. Yani birilerinin gelip bizi bunu çözün demesine falan da gerek yok. Ne olması gerektiğini biliyoruz. Nasıl çözüleceğini biliyoruz. Bildiğimizin gereğini yerine getirmeliyiz.
0: Anladım. Son olarak şunu da sorayım size. Bu süreç içerisinde Butlan kararıyla birlikte çok şaşırdığınız bir isim oldu mu davranış olarak? Beklemediğiniz. Ya bu nasıl olabilir? Ya sonuçta siz deneyimli bir siyasetçisiniz ve siyaseti de iyi izlediğinizi biliyorum. Bunu nasıl yaptı? Bu nasıl, bu olamaz dediğiniz
2: bir... Valla telefon görüşmesini yapamamanın üzüntüsünü taşıyorum. Biraz önce konuşmuştum.
0: Evet.
2: Tamam. Bu olamaz diye düşündüm, olmamalı, olamaz diye düşündüm. Şimdi olmamalı diye düşünüyorum. Çok derin bir üzüntüsünü taşıyorum bunun.
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Rica ederim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Size de kolay gelsin.
2: Saygılar, sağ olun.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: CHP eski genel başkanı Murat Karayalçın'la konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu, ne olabiliri. Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeye çalıştığını ama karşılık bulamadığını ve az önce de buna çok üzüldüğünü söyledi. Bir diğer tek çıkış yolunun kurultay olduğunu söyledi. Devlet aklı bizi bir çukura attı. O çukurda içimize neredeyse bir dinamit atılmış gibiyiz. Bundan kurtuluşun tek yolu kurultaydır dedi. Kurultay tek yol, tek çaredir ve lütuf değildir. Parti geleneği de, Türkiye siyasi hayatındaki gelenek de bunu emreder diye söyledi Murat Karayalçın. Biz devam edelim yolculuğumuza.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde tüm cezaevlerine, evlerinde bizi zor koşullarda da olsa dinleyen, dinlemeye çalışanlara selam olsun. Onunla başlayalım. Gazeteci Merdan Yanardağ 225, Çiğdem Mater 1508, Selçuk Kozağaçlı 3137, Selahattin Demirtaş 3505, Tayfun Kahraman 1508, Murat Çalık 446, Aykut Erdoğdu 371, Osman Kavala 3141, Resul Emrah Şahan 446, Mine Özerdem 1508, Gürkan Akgün 450, Hakan Bahçetepe 372, Oya Tekin 367 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay iki kez Anayasa Mahkemesi, Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve milletvekilliği görevine başlasın demesine rağmen Can Atalay, Hatay'ın seçilmiş milletvekili 1508 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Butlan kararıyla birlikte siyaset toz duman oldu. Bu anlamda da bir sürü olan biten şey neredeyse ikinci, üçüncü plana atıldı. Belki de öyle olması da istendi. Butlan toz dumanı arasında bir torba yasayla birlikte varlık barışı denilen bir varlık barışı da tekrar kabul edildi. Milletvekili Özgür Karabat bu varlık barışının ne anlama geldiğini madde madde anlattı. Şöyle diyor Özgür Karabat: faiz yetmedi, şimdi kara paraya davet, bunun adı Türkiye'ye ihanet. Otoriter rejimin inşası için kara para dilenen bir iktidarla karşı karşıyayız. Varlık barışı adı altında yurt dışındaki paraların Türkiye'ye getirilmesi için yapılan düzenleme tam olarak budur. Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalına girmiştir. Kamu harcamalarının finanse edilmesi için acil dış kaynak gerekmektedir. Yurt dışından reel ekonomiye güven olmadığı için sadece yüksek faize para gelmektedir. Şimdi buna kara paranın legalleştirilmesi de eklendi. OECD bünyesindeki mali eylem görev gücü dünyadaki kara para trafiğini doğrudan denetleyen en yetkili kurumdur. Türkiye 2021 yılında kara listeye alınmış, 2024'te yapılan kısmi düzenlemelerle gri listeden çıkmıştır. Ancak Türkiye yeniden yakından takip edilmeye başlanmıştır. Gri listeden çıkınca bunu başardık diye duyuran Mehmet Şimşek, iki yıl sonra tüm dünyaya çağrı yaparak kayıt dışı kara, kirli ne kadar para varsa getirin diye açıklama yapıyor. Yargı darbesinin finansmanından sorumlu olan Şimşek ne yaparsa yapsın bunda başarılı olmayacak. CHP'ye yönelik yolsuzluk iftiralarının dünyada karşılığının olmadığını daha önce belgeleriyle açıklamıştık. Şimdi Butlan ekibiyle bunları gündeme getirmeye çalışıyorlar ama bir destek de bulamayacaklar diye söylüyor. Son olarak da şunu söylüyor Özgür Karabat: kara para beslediğin yılan gibidir. Bir gün döner seni sokar. Tüm göstergeler AKP'nin kara para ve yolsuzlukta Türkiye'yi en kötü konuma soktuğunu gösteriyor. AKP kendi iktidarını sürdürmek için ülkeyi ateşe atmaktan geri durmuyor diyor Özgür Karabat. Devam edelim.
11: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği için bir tarih verdi. O tarih kritik, 2027 dedi tarihi. Şimdi bu anayasa değişikliği aslında Türkiye'nin önündeki en önemli sınavlardan birisi olacak. Çünkü anayasa değişikliği daha çok Türkiye'nin kendi iç dizaynı ya da iç gereksinimleri üzerinden değil, daha da ötesi gelecekteki dizaynı için yapılıyor. Eleştirileri de var. Hani Büyük Ortadoğu projesi kapsamında Tom Barak'ın açıklamalarına bakıldığında, Trump'ın açıklamalarına bakıldığında, İran'ın beklenmedik direnişine de bakıldığında, Amerika'nın Orta Doğu'daki kalışının garantörlüğü artık sadece Türkiye. Eğer Türkiye'de olmazsa artık bölgede Büyük Orta Doğu projesinin, yani büyük uzun soluklu o projenin bittiği anlamına gelecek. O yüzden devam etmesi Türkiye'ye bağlı ve o açıdan da Türkiye'yi başka şekilde dizayn ediyorlar, etmeye çalışıyorlar ve bunun içinde anayasa en önemli parça olduğu tartışması var. Şimdi 2027 tarihte eğer bir anayasa değişikliği düşünülüyorsa, anayasa değişikliğinden sonra seçim olursa tarihinde olacak, ama önce olursa işte o baskın seçim olacak. Seçimle birlikte yani anayasayı değiştirecek 400 milletvekiline ulaşılma amacı. Hani bu referandumda konuşuluyor ama anayasa değişikliği için referandumu hiçbir şekilde göze alındığını düşünmüyorum. O anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşılmadan da böyle bir girişimde olmayacak. Aslında anayasa değişikliğine ilişkin bu kadar sıcak tartışmalar son dönemde hatırlayın. Bir de ne Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil hep anayasa değişikliği üzerine konuşmalar olmuştu. Niye bu kadar çok anayasa değişikliği konuşulmuştu ve sonrasında butlan çıktı? Yine puzzle'ın parçalarını beraber birleştirelim. Bütün o tartışmalarla birlikte anayasa değişecek, değişmesi gerekiyor. Herkes yeni Adalet Bakanı İşleri Bakanı herkes bunu konuşmaya başlamıştı ama ortada butlan falan yoktu. Sonra butlan kararı çıktı ama aynı sesler aynı iştahla bunu söylemedi. Söylememeye başladı. İşte orada o puzzle'ın parçalarını birleştirelim derken bu çok önemli. Orada beklenti gerçekleşene uymadı. Yani işte milletvekili sayısı butlanla birlikte 22-23'lerde kalınca o anayasa değişikliği için ihtiyaç olunan 400 sayısının kritik anlamda işte şimdi bu 400 Cumhur İttifakı tam anlamıyla bunun içinde kayıtsız, kesintisiz, şartsız hepsi verecekmiş gibi hesaplanıyor. Öyle olmaz, orada da fireler olacaktır. Ki frenin sayısının daha çok olması 1 Mart tezkeresinden daha ağır bir tablo olabileceği de konuşuluyor, söyleniyor. Hal böyleyken yani burada milletvekili sayısının düşük olması hem anayasa değişikliği konusundaki o iştahlı açıklamaları söndürdü hem de Kılıçdaroğlu ve ekibine dönük o şaşalı, abartılı övgülerinde dozajını düşürdü. Bu açıdan da orada beklenenle gerçekleşen arasında ciddi anlamda bir fark var. Bu fark orada bir hayal kırıklığına da yol açmış durumda. Butlan'la ilgili önümüzdeki süreç içerisinde bu açıdan o işte kurultay olacak olmayacak, kim oraya hakim olacak olmayacak, içeride kavga daha da alevlenecekten öte bu kısmı önemli. Çünkü o sayıya ulaşılamazsa o destek de aynı motivasyonla, aynı ihtiyaç iştahla olmayacak diye düşünüyorum. Devam edelim.
12: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Türkiye'nin önemli bir holdinginin en önemli, en tepesindeki insan Rahmi Koç. İzmir'de Amerikan Hastanesi'nin açılışında kendince, demek ki hani hep böyle konuşuyorlar, bir fıkra anlattı. Olanlara bir bakalım.
13: Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. Hanımefendi, derdinin arkasına girin soyunun deyince kadın doktor bey ilk sen soyun.
0: Fakirlik kötü ya. Fakirin fıkrasına da aynı şekilde, aynı tonda bir fakir anlatsa kimse gülmez. Hatta kahvede anlatsa yine gülmezler, hatta ağzına istekayla da vurmaya kalkışan olur. Ama işte para böyle bir şey, orada güldürüyor. Gülenlerden birisi de eski başbakanlardan Binali Yıldırım da var galiba. Şimdi bununla birlikte hani bu rahatlıkla söylüyor ki işte her yerde bunu konuşuyor. Artık bunu anlatabiliyor ve hani buna bu kadar çok gülünüyor olması da burjuvazi açısından da çok hazin ya. Hani eğlenebildikleri şey bu. Bununla eğlenebiliyorlar. O kadar param var, pulun var, şununla eğleniyorsun. Çok acayip. Ama şöyle bir şey oluştu. Tabii Rahmi Koç'un bunu anlatırken ki özgüveni, bunu anlatırken ki rahatlığı, hani bu zamana kadar bu tip şeylerde bu rahatlıkta, bu özgüvende. Niye? Çünkü hani her istediğimi söylerim, yaparım. Para bende. Şimdi hani bir de sosyal medya var hayatta. Orada da hani bıçak sert, bıçak gibi insanlar var. Keskin, öyle para mara dinlemiyor. Bir anda bu başka bir yere doğru tartışıldı. Ki hani fıkra zaten çok kötü ama bir taraftan da hani bir rencide edici bir şekilde, etnik unsurları rencide edecek şekilde söylenince tepkiler yükseldi. Beklenmediği bir şey oldu. 96 yaşında Rahmi Koç, soruşturma açıldı. Onunla da kalmadı. Birileri de durumdan vazife çıkarıp işte Koç iştiraklerine dönelik bir taciz ateşinde bulunuyorlar. Bugün birkaç tane daha oldu. Bu soruşturmayla birlikte Rahmi Koç özür diledi. Belki de benim bildiğim tek özrü şu ana kadar olan biten bunca şey içerisinde 100. yılı, çünkü Koç topluluğunun 100 yıllık bir geçmişte böyle bir özür de hatırlamıyorum açıkçası. Şimdi hani neden böyle oldu? İşte bu gelinen noktada, ya belki bu ikinci çözüm süreci olmasaydı bu da olur muydu? O da ayrı tartışılır. Onun da içerisinde bulunması, ama bir sürü sosyolojik şey barındırıyor ya, üstüne gerçekten çok konuşulması gereken bir durum. Ya bir taraftan hani bu, hani bir gözünde büyütür ya insanlar, parası olanların ya ne hayatları var diyor, işte bu kadar hayat, zorla gülünen fıkra ve işte etnik ayrımcılık olan seksist bir şekilde anlatabildiği bu kadar fıkra, o açıdan önemli. Bir taraftan bunu savunmaya kalkışanlar, ya ne var bunda işte bunca yıl. İyi de stand-up'ta bir şey söyleyen o güldürmeye çalışan insanları da, ya boşver, daha ötesini aklıma geldi şimdi. Ya şakaya güldü diye adam hapise girdi ya. Şakaya güldü diye. Bak şaka yapana bir şey olması daha, o da acayip, ama o güldü diye, hiçbir başka bir söylediği bir şey yok. Güldü. Sadece gitti hapis yattı. Hani tuhaf ülkeyiz, tuhaf her şeyde. Bu tuhaflıklar içerisinde de böyle görünür olan birçok şey oluyor. Bir an birçok şeyi böyle su üstüne çıkarabiliyor. Onlardan birisiydi bu saçma fıkra meselesi de. Şimdi mevsim kiraz ayı. Aslında Haziran ayı, Haziran denilmezdi, kiraz ayı, kiraz mevsimi diye söylenirdi. Ama maalesef herhalde geçen sene kiraz yemeyen Emre Şirin ekonomist ve ikimiz kalmıştık. Ya da bizim gibi bir sürü insan vardı. Bu sene hala olmadı. Çünkü o en iyi kirazı kazıklanmadan yemek istiyorum. Hani ama mümkün değil. Bak bir rakam var şimdi, 800 liraya satılıyor Türkiye'de. Gerçek o iri, salihli kirazı. Aynı kalitede bir kiraz Almanya'da 5,5 euroymuş. Aynı, buradan gidiyor kiraz. Yani 290 lira. Almanlar 290 lira yiyebiliyor, biz 800 lira yiyoruz. Ya bu başlı başına, işte bu asıl çözülmesi gereken bu. Bak bunu sağlayan ne? Mekanizma. Geçenlerde anlattım. Daha uzun anlatacağım. Yarın eğer başka bir gündem olmazsa bu mekanizma nasıl çalışıyor? Hayatın her alanında onu biraz daha uzun konuşmak istiyorum sizle. Çünkü hani Gülistan doku nedir? Adli bir olay. Kriminolojik devletimin olanaklarını kullanarak korkunç bir cinayet işiyle. Bu kirazı yeme meselesindeki, yiyememe meselesi nasıl aynı olabilir ya? İşte mekanizma hep aynı çalışıyor. Ya da Doğukan Büyükış'ın öldürülmesindeki mekanizmayla, hale üreticiden 5 liraya çıkan bir ürünün halden 250 liraya çıkmasını, bir benzerliği nasıl olabilir? Birisi tarım ürünü, birisi bir cinayetin üstünü kapama girişimi var. O mekanizma hayatın her alanında çalışıyor. O mekanizma dönüyor. Sadece çarklılar değişiyor ya da içindeki dişliler değişiyor. Ama o çarkın dönmesini sağlayan ana mekanizma duruyor. Hayatın her alanında var. Bu dönemin en önemli şeyiydi o. Kara paradan tut diğerine kadar. Hepsi o mekanizma için, o mekanizma dönsün diye. Devam edelim.
14: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın annem.
0: Yolculuğumuz boyunca bir sürü olaya tanıklık ettik. Konuklarımız oldu, onları konuştuk. Türkiye'nin meseleleri üzerine biraz kafa yorduk. Ama ne dertleri olan var. Öyle dertleri olan var ki insan Yani diyor ki uf, bu da neymiş? Bak onlardan biri bu ulusa seslenme meselesi var ya, yolculuğumuza zaman zaman dahil olan. Şimdi bir içerik üreticisi mi bir konuşan bir video yayınlıyor. Havuzlu bir villası varmış, sonrasını kendisinden dinleyelim.
15: Bir havuz koyduk diye Allah'ım tanıdık tanımadık. Akraba arkadaş yazmaz mı dün bana? İşte gelelim de çocuğumuzu sokalım da şöyle de böyle de. Lütfen arkadaşlar, aile, akraba, çoluk çocuk, bir salın beni lütfen bu aile havuzu. Kendimiz gireceğiz, orada pompalar çalışmıyor. Sadece kendimiz gireceğiz lütfen. Ay sadece kendimiz gireceğiz, tiksin dip. Tiksinmek istemiyorum havuzdan, anlatabiliyor musun? En yakınımın çocuğu bile ne gelip girse orada iş yiyecek bilmem ne. Burası havuz değil ki, devir dayım yapmıyor ki. Ondan sonra ıslak ıslak ayaklarıyla benim oturma odamdan geçip banyoma girip yıkanıp lütfen, ben öyle bir kadın mıyım? Aynı zamanda bir de böyle şeylerden nefret eden bir kadınım ya. Salın beni.
0: Mikay kapat artık diyecektim ama nasıl bu kadar tahammül ettin sen? Ben de sana ulaşamadım, açmadın sesimi, söyleyemedim. Kapa bir yerden sonra çıldırdı şu anda bizi dinleyen. Ya bunu bu kadar rahatlıkla söyleyebilme daha acayip. Bunu yayınlamak daha da acayip. Bundan etkileşim almak daha da acayip. Ama bu acayiplikler içerisinde de işte burası Türkiye. Devam edelim.
16: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
17: Hatırladın mı?
18: Hatırladın mı?
17: Hatırladın mı?
19: Hatırladın mı?
18: Hatırladın mı?
0: Hafızamızda Hasan Saltık, Tuncel Kurtiz ve Neşet Ertaş var. Üçü de şu anda aramızda değil, hayatlarını kaybettiler. Deniz Toprak 2 diye kullanıcılı bir sosyal medya hesabından aldım. Karadut'un gölgesinde diye anlatan Hasan Saltık, kalan müziğin sahibi ve birçok gizli saklı müziğin yeniden gün ışığına çıkmasını sağlayan isimlerden biriydi. Hasan Saltık şöyle anlatıyor Karadut'un gölgesinde. 2003 yılıydı. Tuncel abi beni aradı. Kısa süre önce Edremit'in Çamlıbel köyüne yerleşmişti. Hasan, benim çiftliğin arkasında yer satılık, gel bana komşu ol dedi. Sırf ona komşu olmak için aldım. İyi ki de almışım. Akşamları mangalımızı yapar kafayı çekerdik. Benim bahçemin meyveleri özellikle de karadutu çok meşhurdu. İş icabı yazları ben daha çok İstanbul'da oluyordum. Tuncel abi ise köyün tadını çıkarıyordu. Ben olmadığım zamanlarda bahçeme o bakardı. Aradan 4 yıl geçti. Yine bir yaz akşamı bahçede otururken bana dedi ki, sen artık bu köyün yerlisi sayılırsın. Burada bir şenlik yapalım. Yapalım abi de ne yapacağız? Dedi ki, köyümüzde şanımıza yakışır bir şenlik yapacağız. Öyle birini getirmeliyiz ki memlekette duymayan kalmamalı. Kimi mesela? Koskoca kalan müziğin sahibisin. Onu da bana mı soruyorsun? Öyle birini getirmeliydim ki yer yerinden oynamalıydı. Bütün gece düşündüm, sonunda buldum. Neşet Ertaş. Sabahı eder etmez Neşet Ertaş'ı aradım, davet ettim. Sen gel dersen gelirim dedi. Ve 2007 yılında ilk Çamlıbel şenliğini yaptık. Bütün çevre köyler oraya akın etti. Tam da Tuncel abinin söylediği gibi memlekette duymayan kalmadı. Bu fotoğrafta o şenlikten kalan tek hatıradır. Fotoğrafta Hasan Saltık, Tuncel Kurtiz ve Neşet Ertaş bir arada fotoğrafı. Tuncel Kurtiz de o şenlikte bir tiyatro oyunu oynamıştı. Şenlikten sonra köydeki kara dutun altında Neşet Ertaş, Tuncel Kurtiz ve ben sabaha kadar türkü söylemiştik. Unutulmaz bir geceydi. Neşet Ertaş'ın ölmeden bir ay önce hastanete ziyarete gittiğimde Hasan, o kara dutu bir daha yiyebilecek miyim diye sormuştu. Gel şimdi götüreyim seni demiştim. Doktor bırakmaz ki diye cevap vermişti. Ne yazık ki iki

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği alan koruma altına alındı. Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya seferlerinin kapısını açan Granikos Savaş alanı artık tarihi sit alanı olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Ersoy, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan ve dünya tarihinin en önemli savaş alanlarından biri olarak kabul edilen bölgenin resmen koruma altına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Karabiga beldesi sınırlarında yer alan alan, arkeolojik bulgular, yüzey araştırmaları ve antik kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirildi. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği kabul edilen bölge, tarihi sit alanı olarak ilan edildi. M.Ö. 334 yılında gerçekleşen Granikos Savaşı, Büyük İskender'in Perslere karşı kazandığı ilk büyük zafer olarak biliniyor. Bu zafer, İskender'in Anadolu'dan başlayarak Pers İmparatorluğu'nun kalbine uzanan fetihlerinin önünü açmış ve dünya tarihinin seyrini değiştiren gelişmelerden biri olarak kayıtlara geçmişti. Koruma kararıyla birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotaları içinde daha görünür hale getirilmesi ve yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından ziyaretçilere açılması hedefleniyor. Uzmanlar Granikos Savaş alanının korunmasının hem tarih bilimine hem de Türkiye'nin kültürel mirasına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan ve Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı kazandığı ilk büyük zaferle Asya seferlerinin başlangıç noktası olarak kabul edilen Granikos Savaş alanı, dünya tarihindeki önemi nedeniyle tarihi sit alanı ilan edilerek resmen koruma altına alındı. Arkeolojik bulgular ve bilimsel araştırmalarla desteklenen kararın, bölgenin kültürel mirasının korunmasına ve tarih turizmine kazandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayım. Ankara'nın gündemi gerek siyasette gerekse ekonomide her zaman olduğu gibi oldukça yoğun. Yaz sıcakları başladı fakat gündemin sıcaklığı neredeyse bunun da mevsim normallerinin de üzerine çıkacak diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandı ve orta vadeli programla ilgili yapısal reformlara yönelik süreci değerlendirdi. Aynı zamanda da özellikle torba yasayla yürürlüğe giren yatırımcılara, yabancı yatırımcılara vergi istisnaları getiren düzenlemelerin uygulamasına yönelik önlemler, düzenlemeler ve altyapıyı da ele aldı. Tabii siyaset ekonominin ana belirleyicilerinden bir tanesi, özellikle son birkaç haftadır Mayıs ayının 21'inden bu yana İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararıyla ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki başlı bir yönetimin ortaya çıkması ve iki tarafında uzlaşıya, feragata yanaşmaması giderek krizi derinleştiriyor. Hafta sonu 6 beldede yerel seçimler yapıldı. Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından çıkartılan yasayla beldeler kapatılmış, büyük şehirlerde mahallelere dönüştürülmüştü. Şimdi bu beldeler yeniden tüzel kişilik kazandı ve belediyeye dönüştü. Gümüşhane'de, Tokat'ta, Çorum'da yeni beldelerden 6'sında seçim yapıldı. 2024'teki yerel seçimlerin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi, hatırlayacaksınız. Ve bu seçimlerde de Özgür Özel mitingler düzenledi. Fakat sonuçlar açıklandığında görüldü ki 6 beldenin 4'ünü Adalet ve Kalkınma Partisi, diğer 2 beldeyi de birini Milliyetçi Hareket Partisi, diğerini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Dolayısıyla oylardaki bu tablo, özellikle CHP'deki iki başlılığın ve Kılıçdaroğlu Özgür Özel arasındaki siyasi çekişmenin CHP oylarına negatif bir şekilde yansıdığını gösteriyor. Seçmenin de bu konuda bir tereddüt yaşadığını, bir taraftan Kılıçdaroğlu karşıtlarının CHP'ye verecekleri oyların Kılıçdaroğlu'nun hanesine yazılacağı düşüncesiyle oy vermemekte ya da sandığa gitmemekte ısrarcı olduğunu, diğer tarafta da CHP'ye oy verildiği takdirde, CHP kazandığı takdirde bunun Özgür Özel'in hanesine yazılmayacağı endişesiyle böyle bir tavrın izlendiği söylenebilir. Şimdi kritik gün yarın. Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup toplantısı var. Geçtiğimiz hafta grup toplantısını TBMM grup başkanı olarak, meclis grup başkanı olarak Özgür Özel gerçekleştirmişti. Olağanüstü bir kalabalığa konuşmuştu. 100'den fazla milletvekili bu grup toplantısına katılmıştı. Şimdi mahkeme tarafından göreve getirilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın CHP grubunu kendisinin toplayacağını açıkladı. Sosyal medyadan duyurusunu yaptı. Fakat Özgür Özel de aynı şekilde bugün öğlen saatlerinde düzenlediği basın toplantısıyla yarın TBMM grup başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grup başkanı olarak CHP grup toplantısına kendisinin başkanlık edeceğini, gerek grup iç tüzüğü ve yönetmelikler, gerekse meclis iç tüzüğünün bu konuda kendisini yasal statüde kıldığını vurguladı ve Kılıçdaroğlu yönetimine çağrıda bulunarak yapmayın, partilileri karşı karşıya getirmeyin dedi. Şimdi yarın iki genel başkan, daha doğrusu biri mahkeme kararıyla görevden alınan, diğeri yargı kararıyla göreve getirilen iki başkan aynı saatte CHP'nin meclis grup toplantısını yapacaklarını ilan ettiler. Gerilim had safhada diyebiliriz. Dolayısıyla yarın meclis oldukça sıkıntılı sahnelere, sıkıntılı olaylara sahne olacak görüşünü şimdiden gündeme getirmek yanlış olmaz. Tabii burada milletvekillerinin tavrı önemli. Çünkü grup toplantısı doğrudan meclisteki milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşiyor. Milletvekilleri nasıl taraf belirleyecekler, kimden yana tavır alacaklar, hangi grup toplantısına kaç milletvekili katılacak, Kılıçdaroğlu'nun yanında duranlar ve Özgür Özel'in yanında duranlar açısından saflar bir anlamda netleşmiş olacak. Ama kriz de derinleşecek. Bu tabii ana muhalefet partisini kendi içinde oldukça ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakan bir tablo ve siyasi olarak da aslında yargının siyaseti, dizaynı konusundaki eleştirileri haklı kılan bir tablo diyebiliriz. Tabii yargının bu şekilde vermiş olduğu bir kararla Türkiye siyaset tarihinde ilk kez böyle bir tablo ortaya çıktı. Ama bunun yansımaları ekonomide her zaman olduğu gibi sıcak bir şekilde kendisini gösteriyor. Çünkü bu hafta 11 Haziran'da Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve faiz konusundaki kararını belirleyecek. Bunun öncesinde yapılan tahminler ağırlıkla Merkez Bankası'nın %37 oranındaki politika faizini yine sabit tutmayı tercih edeceği yönünde. Fakat uluslararası bankaların tahminleri ise ağırlıkla yeni bir faiz artışının gündeme geleceği yönünde. 3 puan, 2 puan dolayında bir faiz artışı, politika faizinin %40 seviyesine çekilmesi beklentisi özellikle uluslararası finans kurumlarında yaygın. Tablo bunu gösterirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldıkları çeşitli uluslararası toplantılarda özellikle yürürlüğe giren torba yasayla birlikte yabancı yatırımcıları, yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekme konusunda davetkar açıklamalar yaptılar. Gerek Erdoğan gerekse Bakan Şimşek yabancı yatırımcılara bir vergi cenneti vaat ettiler yürürlüğe giren yasayla. İşte Türkiye'ye gelin, yatırımlarınızı Türkiye'ye taşıyın, şirket merkezlerinizi, yönetim merkezlerinizi Türkiye'ye getirin, İstanbul Finans Merkezi'ni yönetim üssü olarak seçin ve 20 yıl boyunca sıfır vergiyle kazançlarınızı tamamıyla yurt dışına da transfer edebilirsiniz. Yurt dışındaki kazançlarınızı da vergisiz olarak Türkiye'ye getirebilirsiniz dediler. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamalarda Türkiye'de satın alma gücünün 50 bin dolara kadar çıktığını, dolayısıyla dünyada böyle bir ülke olmadığını, yabancı yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunan bir ekonomik tablonun Türkiye'de geçerli olduğunu belirterek Türkiye'ye gelin çağrısı yaptı. Bazı yatırımcıların 20 yıl vergisiz cennet vaadine tebessüm etmesi üzerine de ben bunları uydurmuyorum. Çünkü sizleri gülerken görüyorum ama söylediklerim gerçek. Türkiye'ye gelin, paranızı Türkiye'ye taşıyın, merkezinizi, şirket merkezinizi İstanbul'a taşıyın ve 20 yıl boyunca tek kuruş vergi ödemeyin dedi. Ama yabancılara bu vaatleri veren ekonomi yönetimi diğer taraftan almış olduğu sıkılaştırma kararlarıyla küçük ve orta boy işletmelerin kredilerini büyük ölçüde sınırladı. Yerli sanayicinin aynı şekilde yatırım ortamından uzaklaşmasına neden olacak yüksek faiz politikasının sürdürülmesi, daha da belki faizin artırılması ve krediye erişimin zorlaştırılması yönünde adımlar attı. Şimdi Merkez Bankası'nın Perşembe günü alacağı faiz kararı da bu konuda belirleyici unsurlardan bir tanesi olacak. Yani yabancı servete, yabancı sermayeye Türkiye'ye gelin tek kuruş vergisiz faaliyette bulunun derken yerli sanayiciye, yatırımcıya, ihracatçıya, hatta çiftçiye, küçük esnafa %35'ler, 39'lar, 40'lara varan faizlerle ve üstelik de zorlaştırılmış, güçleştirilmiş şekilde bu kaynaklara erişimi sınırlayan adımlar atmak bir yerde yerli ve yabancı yatırımcı açısından pek adil bir tablo değil. Fakat burada asıl vurgulamak istediğim Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu toplantılarda bir taraftan gelin Türkiye'de vergi ödemeden dilediğiniz kadar kazanın, kar edin çağrısı yaparken, diğer taraftan da 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi toplantısında kullandığı ifadelerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada faizin olduğu yerde bereket olmaz dedi. Ve dolayısıyla da özellikle faiz konusunda yaklaşımını bir kez daha yineledi. Daha önce de hatırlayacaksınız Sayın Cumhurbaşkanı 2021 yılında nas var, nas sana bana ne oluyor diyerek faizlerin aşağı çekilmesi gerektiğini söylemişti. Ancak bu talimatın ardından Merkez Bankası faizleri %8'e kadar düşürmesine rağmen kur korumalı mevduatla yaklaşık 60-70 milyar dolarlık bir kaynak el değiştirdi. Diğer taraftan faiz düştüğü için enflasyon %50-60'lar seviyesine kadar yükseldi ve Türkiye hala bu kararların bedelini ödüyor. Nitekim Bakan Şimşek de göreve ilk geldiğinde bu adımların yanlış olduğunu vurgulayarak rasyonel bir yönetim, rasyonel bir ekonomi yönetimi anlayışına geçeceğiz demişti. Fakat bu ağır fatura ne yazık ki hala 3 yıldır Türkiye ekonomisinin üzerinden düşmedi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı faizin olduğu yerde bereket olmaz diyor. Ancak Türkiye şu anda dünyada en yüksek faizi uygulayan ülkelerin başında geliyor. 2003 yılından bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin uyguladığı ekonomi politikalarıyla 700 milyar doların üzerinde bir faiz ödemesi gerçekleştirmiş Türkiye bugüne kadar. Bu çok ciddi bir kaynak. Bunun yanı sıra faizin olduğu yerde bereket olmaz denilse de baktığımız zaman en yüksek faizi uygulayan Türkiye'nin dışında İslami ekonominin faizsiz ekonomi olması gerektiği tezini savunan Sayın Cumhurbaşkanı ve Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katılanların ifadelerine karşılık dünyanın önde gelen ülkelerine baktığımızda, örneğin Japonya'da Merkez Bankası'nın politika faizi %0,75, Amerika Birleşik Devletleri'nde %3,75, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın yıllık faizi %2,15. İsviçre Merkez Bankası'nın uyguladığı politika faizi ise %0. Gerçekten faizin ekonomide bereket bırakmadığını kanıtlayan ülkelerden bir tanesi İsviçre. Çünkü politika faizi sıfır seviyesinde ama Türkiye'de halen bu oran %37 kaldı ki bu da politika faizi olarak uygulanıyor. Ancak Merkez Bankası'nın uyguladığı finansman kullandırma faizi %40 seviyesinde. O yüzden de 11 Haziran'daki toplantıda yabancı finans kurumları Merkez Bankası'nın şu andaki görünür %37'lik oranı fiilen uygulanan %40 seviyesine çekmesini bekliyorlar. Yani %40 düzeyinde bir faizin yürürlüğe girmesini bekliyorlar. Ama dediğim gibi ağırlıklı beklenti de yine faizin pas geçilerek bu ayda %37'de tutulacağı. Şimdi tablo böyle olunca bankaların karları işte bu yüksek faiz ortamında katlanarak artıyor. Vatandaşlar, sanayiciler, yatırımcılar, iş insanları %40 faiz ve özellikle ticari ve bireysel ihtiyaç kredilerinde yıllık %70'lere 80'lere kadar varan faiz ödemek zorunda kalınca bankaların karı da katlanarak artıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı son veriler Ocak-Nisan döneminde, yani 4 ayda bankaların 363 milyar lira kar elde ettiğini ortaya koydu. Sadece Nisan ayında 75 milyarın üzerinde bir kar elde etti bankalar. Tabii ki bu karın ana unsuru uygulanan yüksek faiz politikası. Bir taraftan mevduata faiz verirken diğer taraftan mevduata verilen faizin 10-15 puan üzerinde bu parayı kredi olarak kullandıran banka sistemi böylesine olağanüstü karlar elde ediyor ama sanayici bu finansa bile erişemediği için küçülmek zorunda kalıyor. İflas kararları, konkordato kararları, istihdam azaltma kararları peş peşe geliyor. Dolayısıyla her ne kadar ekonominin bereketini faiz götürüyor olsa da Türkiye'de maalesef yüksek enflasyon ortamı faizin de yüksek kalmasını, en azından enflasyonla mücadelenin ana silahlarından birisinin faiz politikası olmasını zorunlu kılıyor. Çünkü %8'e kadar 2022'de faiz düşürüldüğü halde aksine enflasyon %60'lara yükseldi. Döviz kurları olağanüstü düzeyde arttı ve bunun üzerine kur korumalı mevduat sistemine geçilmek zorunda kalındı ki hala kur korumalı mevduatta tutulan paralar sıfırlanabilmiş değil. Bu yıl sonuna kadar bu paraların sıfırlanması bekleniyor ama kur farkı olarak ve hazine faizi olarak, Merkez Bankası faizi olarak kur korumalı mevduat hesabı açtıranlara 2 yılda ödenen para 60 milyar doları, 2,5-3 trilyon lirayı buldu. Bu da çok büyük bir servet transferiydi ki zaten Türkiye'de bugün gelinen noktada servet dağılımındaki adaletsizliğin ana unsurlarından, en derin sorunlarından bir tanesi işte bu faiz ve kur politikası. Dolayısıyla faizlerden ekonomi bereketini kaybediyor olabilir. Ancak küresel ekonomiyle entegre iseniz, küresel ekonomiyle birlikte bu dünya ekonomisi içerisinde var olmak zorundaysanız bu politikalardan da vazgeçilmesi söz konusu olamıyor. Nitekim enflasyonla mücadele için bir taraftan yüksek faiz politikası uygulanırken diğer ayaklar eksik kaldığı için enflasyon konusunda da fazla başarı elde edilemiyor. En son açıklanan Cuma günü Mayıs ayı enflasyon rakamlarına baktığımızda aylık enflasyon %1,71 oldu. Yıllık enflasyon %32,6'ya yükseldi ve Ocak-Mayıs dönemi 5 aylık enflasyon %16,6 olarak gerçekleşti. Tabii bunlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları, İstanbul Ticaret Odası'nın ve Enflasyon Araştırma Grubu adıyla faaliyetini sürdüren bağımsız akademisyenlerin hesaplamaları Türkiye İstatistik Kurumu'nun oranlarının oldukça üzerinde. Örneğin ENAG, yani Enflasyon Araştırma Grubu %23,5 olarak açıkladığı 5 aylık enflasyon toplamını, İstanbul Ticaret Odası ise %17,7 olarak hesapladı. Dolayısıyla bu iki kurum TÜİK'ten daha yüksek bir enflasyon hesabı ortaya koydular ki aynı verilerle hareket ediliyor. Tabii bunun bir yansıması Türkiye'nin dünya enflasyon sıralamasındaki yerinde gerçekleşti. Daha önce Arjantin'in ardından Türkiye 5. İşte Güney Sudan, İran ve gibi ülkelerin arkasından 5. Ama Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte Türkiye 4. yükseldi. Arjantin bir alt sıraya indi. Yani dünyanın en yüksek enflasyona sahip ilk 4 ülkesinden bir tanesi Türkiye. Avrupa'da ise yine Mayıs ayı verisiyle birinciliği kimseye kaptırmadık. Avrupa'da Türkiye enflasyon sıralamasında 1. sırada. Şimdi enflasyondaki bu tablodan sonra hemen şu hesaplar yapılıyor. İşte memura, emekliye Temmuz'da şu kadar zam verilecek. %16'yı buldu. İşte Haziran'da da enflasyon şu kadar olursa %18-19. Oh ne güzel zam yapılacak. Halbuki hesap öyle değil. Gerçekte 4-5 ayda gerçekleşen bu %16-17'lik enflasyon gelir kaybını, enflasyonun tahribatını bize ifade ediyor. Temmuz'da verilecek zam bu 5-6 aylık sürede enflasyonun gelirlerde yarattığı tahribatı sadece telafi edecek. Temmuz'dan sonra gerçekleşecek enflasyon yine ücretlerde, gelirlerde erimeyi beraberinde getirecek. Nitekim 20 bin liralık en düşük emekli aylığı bu 5 aylık enflasyonla birlikte ciddi bir kayba uğramış. 3.322 lira kaybetmiş en düşük aylık alan emekliler 5 ay içerisinde. Asgari ücretliler, 28 bin lira asgari ücret alanlar ise bu 5 aylık enflasyon sonrasında gelirlerinin 4.663 lirasını, yani aylık 4.663 lira kayba uğramışlar. En düşük memur maaşı 61.890 lira şu anda ve bu 5 aylık enflasyonun sonunda memur maaşlarındaki aylık erime 10.280 lira. Yani gelirlerinin 10.000 lirasını kaybetmiş memurlar yılbaşından bu yana enflasyon nedeniyle. Şimdi bu telafi edilecek Temmuz'da verilecek zamla, ama asgari ücret için yeni bir artış, ara zammın düşünülmediği açıklandı ekonomi yönetimi tarafından. Dolayısıyla asgari ücretliler 28 bin liralık gelirlerinin yaklaşık 4.700 lirasını kaybetmiş olmalarına rağmen yıl sonuna kadar kalan 6 ayda da bu kayıpları sürdürmek zorunda kalacaklar. Enflasyondaki tablo bu, faizdeki tablo bu. Faiz ekonominin bereketini götürüyor diyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı değerlendirmeler sonrasında dünyanın önde gelen merkez bankalarının uyguladıkları faiz oranlarını sizlere aktardım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de hem finansa erişimin zorlaşması hem de faizlerin bu kadar yüksek seyrettiği bir ortamda özellikle KOBİ'leri, küçük ve orta boy işletmeleri bir nebze olsun koruyabilmek amacıyla geçmiş yıllarda da bankalarla anlaşarak uyguladığı nefes kredisi uygulamasını yeniden başlattı. 2025'te 55 milyar lira dağıtılmıştı. Şimdi de 60 milyar lira civarında bir nefes kredisi dağıtılacak. Ama burada da her ne kadar daha düşük faiz uygulanıyor denilse de KOBİ'lere verilecek kredilerin, nefes kredisinin faizi 24 ay vade için %36 ve %34, 24 ayı aşan krediler için de %34 olarak uygulanacak ki bu da yine dünyadaki en yüksek faiz oranlarından bir tanesi. Az önce söylediğim gibi zaten Türkiye dünya faiz sıralamasında da ilk sıralarda yer alıyor. Böyle bir ekonomik tablonun ortaya koyduğu tabii sıkıntılar beraberinde yan bir takım unsurları da getiriyor. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı enflasyonu, ekonominin bereketini faiz götürüyor tezini bir kez daha dile getirmiş olsa da 23-24 yıldır Türkiye'yi aynı iktidarın yönettiğini, dolayısıyla bu politikaların ekonominin bereketini kaybetmesinin sorumlularının da uygulanan ekonomi politikaları olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu politikaların neoliberal olarak adlandırılan bu politikaların dünyanın çeşitli ülkelerinde de yansımalar oluyor. Bazı ülkelerde buna çok sert tepkiler gösteriliyor. Özellikle genç kesim bu ekonomik tabloda gelecek kaygısını ve endişesini en yakıcı şekilde yaşıyor. Geçmiş aylarda Nepal'de, Endonezya'da, Bangladeş'te özellikle gençler hem bu ekonomik ortamdan hem işsizlikten, yolsuzluklardan yakınarak tepkilerini protestolarla gösterdiler. Nepal'de hükümet değişmek zorunda kaldı. Başbakan istifa etti. Bangladeş'te başbakan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Çünkü gerek kamuya personel alımı sınavlarında yapılan usulsüzlükler, liyakatsizlik, nepotizm, yani siyasi kayırmacılık, ihale yolsuzlukları bütün bu ülkelerde gençleri ayaklanmaya zorladı ve gençler sosyal medya üzerinden örgütlenerek bunu gerçekleştirdiler. Şimdi benzer bir tablo Hindistan'da karşımıza çıktı. Mayıs ayının sonundan itibaren Hindistan'da Hamam Böceği Partisi diye bir parti ortaya çıktı. Instagram üzerinden örgütlendi gençler ve kısa sürede 21 milyon üyeye ulaştı Hamam Böceği Partisi. Neden böyle bir isim seçtiler kendilerine? Çünkü işsizliği, liyakatsizliği eleştirdikleri için, özellikle Modi yönetimini, Başbakan Modi yönetiminin bulaştığı yolsuzlukları gündeme getirdikleri için sokaklara çıktılar, protestolarda bulundular. Üniversite sınavlarında, kamuya eleman alım sınavlarında yapılan yolsuzlukları gündeme getirerek Eğitim Bakanlığı'nın istifasını istediler. Tüm bu tepkilere karşı Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı, bizim Anayasa Mahkemesi'ne karşılık gelen Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı bu gençleri parazit, hamam böceği olarak nitelendirdi. Bunlar asalaklar dedi. Onun üzerine işte gençler sosyal medya üzerinden örgütlenerek Hamam Böceği Partisi'ni kurdular ve sorunlarını artık örgütlü bir şekilde hükümete karşı dile getirmek üzere mitingler düzenlemeye başladılar. 1,5-2 milyon kişinin katıldığı mitingler Hindistan'ın dört bir yanında yapılmaya başlandı ve genç nesiller artık bu politikalara sessiz kalmayacaklarını, suskun kalmayacaklarını dile getiren çıkışlarına hız verdiler. Tabii Hindistan'da daha önce Nepal'de, Bangladeş'te, Endonezya'da yaşanana benzer tablolar görülür mü, görülmez mi? Onu Hamam Böceği Partisi'nin göstereceği siyasi aktiviteler belirleyecek. Belki seçimde başbakanlığa da aday olacaklar.
0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ama hazır Hindistan demişken ben sizlere bir Hint şarkısı sunmak istiyorum. Yıllar önce Raj Kapoor'un sesinden ve sinemasından dünyaya yansıyan milyonlarca kişinin izlediği, Türkiye'de de çok beğenilen ve sevilen bir filmdi Arkadaşımın Aşkı ve bu filmde gündeme gelen Sangam şarkısı da Raj Kapoor'un sesinden Türkiye'de tüm dillere yayıldı, yıllarca söylendi. Şimdi Raj Kapoor'u dinliyoruz. Bol Radha Bol Sangam.

0: Benim gönlümün Ganj nehriyle senin gönlünün Yamuna nehri birleşecek mi? Söyle Rada, kavuşacak mıyız? Sangam şarkısını Raj Kapoor'dan dinledik. Dediğim gibi Türkiye'de de bu şarkı geçmişte uzun süre dillerde söylenmişti. Filmleri, sinema salonlarını doldurmuştu. Ve Raj Kapoor adeta Türk vatandaşı gibi algılanıyordu. Türkiye'ye pek çok kez geldi gitti, konserler verdi. Ve Avarem şarkısı da o dönemde Türkiye'de Avareyim bu gece adıyla söylendi. Şimdi Hindistan'da gençler hamam böceği partisini kurarak neoliberal ekonomi politikalarına, yüksek faize, liyakatsizliğe, siyasetteki kayırmacılığa, yolsuzluklara karşı mücadele için örgütlendiler dedik. Diğer taraftan Türkiye'de de benzer bir tablo söz konusu. Çünkü genç işsizliği, özellikle gençlerin sorunları, umutsuzluğu hemen hemen tüm anketlere yansıyor. Fakat Türkiye'de maalesef gençlerin bu sorunlarına yönelik çözümler pek gündeme gelmiyor. Örneğin son açıklanan işsizlik verilerine baktığımızda görünen ve gerçek işsizlik arasında olağanüstü bir farklılık var. Görünen işsizlik aşağı inerken gerçek işsizlik yukarıya çıkıyor. 2020-21 yıllarında %13-14 idi görünen işsizlik. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı %14'e kadar yükselmişti. Şimdi %8. Ekonomi yönetimi açıklanan işsizlik verilerinden sonra aylardır işsizliği tek haneli rakamda tutmayı başardık diye bir başarı öyküsü aktarıyor. Ama diğer taraftan baktığımızda Nisan ayında %8,1'den 8,2'ye yükselmiş işsizlik. Doğru, tek hanede kalmış dar tanımlı işsizlik, ama asıl geniş tanımlı işsizliğe baktığımız zaman gerçek dediğimiz, görünenle gerçek arasındaki fark dediğimiz, atıl iş gücü olarak TÜİK'in nitelendirdiği gerçek işsizliğe baktığımız zaman %30'a ulaşmış durumda. Hatta %30'u da aşmış durumda. Neredeyse görünen işsizliğin 3,5 katı düzeyinde bir gerçek işsizlik söz konusu ve rakama vurduğumuz zaman da bu Türkiye nüfusu açısından çalışma çağındaki nüfus açısından 12,5 milyon kişiye denk geliyor. 12,5 milyon gerçek işsiz var Türkiye'de. Oysa görünen işsizlik rakamı 2,5 milyon civarında. Tablo böyle olunca Türkiye İstatistik Kurumu'nun hesaplama yöntemiyle ilgili de eleştiriler geliyor. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu çalışacak durumda olduğu halde iş bulacağına inanmadığı için iş aramayanları işsiz saymıyor. Atıl iş gücü içerisinde bunlar var. Son iki haftada herhangi bir iş arama kanalına başvurmamış olanları, ama işsiz oldukları halde böyle bir kanala başvurmamış olanları işsiz saymıyor. Dolayısıyla milyonlarca kişi gerçekte işsiz oldukları halde, örneğin İşkur'a başvurmamışsa ya da bir yere iş başvurusunda bulunmamışsa, bir insan kaynakları kurumuna CV'sini göndermemişse işsiz sayılmıyor. Tablo rakamları bu şekilde topladığımız zaman da atıl iş gücü olarak nitelendirilen gerçek işsizlerin sayısı az önce söylediğim gibi 12,5 milyona çıkıyor. Tabii burada özellikle şunu vurgulamak gerekiyor. Atıl iş gücü dediğimiz 12,5 milyon nüfusun yanı sıra 86 milyonluk Türkiye'de istihdam edilen toplam kişi sayısı sadece 32 milyon. Yani toplam nüfusun 1/3'ü çalışıyor, 1/3'ü üretiyor. Geri kalan, çalışabilecek durumda olan milyonlarca kişi ne yazık ki çalışma hayatının, ekonomik hayatın dışında. Burada da özellikle kadınlar açısından negatif bir tablo söz konusu. İstihdam edilenlerin %70'inden fazlası erkek, kalanı %30 civarında bir kadın istihdamı söz konusu. Eğitimli ve çalışma çağındaki kadınların %60'ı maalesef çalışma hayatına, ekonomiye ve sosyal hayata katılamıyor. Bunun dışında oysa Avrupa ülkelerinde, OECD ülkelerinde bu oran %70'ler düzeyinde. Çalışma çağındaki kadınların %70'i aynı zamanda ekonomik hayatın da içerisinde yer alıyor. Tabii ki bir ülke ekonomisi açısından düşündüğümüzde, yani kadın ve erkek nüfusun, Türkiye'de çalışma çağındaki kadın ve erkek nüfusun başa baş konumda olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda kadınların %60'ının eğitimli, çalışma çağında ve meslek sahibi kadınların %60'ının istihdam dışında kalması toplumsal ve ekonomik refah açısından da çok büyük bir kayıp. Burada tabii bir uygulanan ekonomi politikaları bunda etkili. İkincisi siyasi ve toplumsal yaklaşımlar da bunda bir başka etkili unsur olarak karşımıza çıkıyor. Kadınları daha çok evde tutma, çocuk bakmakla mükellef kılma gibi yaklaşımlar, işte kocası çalışsın evine baksın türünden yaklaşımlar, kadınları biraz daha eğitim aldıkları halde, meslek sahibi oldukları halde ekonomik hayatın dışında kalmaya yönlendiriyor. Bu da tabii beraberinde ekonomik bağımsızlığın olmamasını getiriyor. Bir başka unsur özellikle çalışan kadınlar açısından iş yerlerinde mobbing, psikolojik taciz, terfi, adaletsizliği, cinsiyet konusunda ayrımcılıklar. Bunun yanı sıra evde, sokakta, her yerde kadınlara yönelik şiddetin giderek yaygınlaşması, bütün bunlar da kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımı konusunda ne yazık ki negatif unsurları beraberinde getiren gelişmeler. Bu noktada belki yıllar önce Gloria Gaynor'un piyasaya çıkarttığı ve tüm dünyada sevilen şarkısını şimdi sizlere Dorona Alberti, soprano Dorona Alberti'nin sesinden dinletmek istiyorum. Burada Gloria Gaynor meydan okumuştu, yıkılmadım ayaktayım demişti. Ne pahasın olursa olsun var olacağım, hayatımı sürdüreceğim ve güçlü bir şekilde ayakta duracağım demişti. Ve bu şarkı yıllarca herkesin dilinde kalmıştı. Şimdi biz de özellikle kadınlarımızın ekonomiye, toplumsal yaşama katılması ve daha fazla ayakta ve dirençli kalması açısından Dorona Alberti'nin sesinden bu şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ladies and gentlemen, she is like dynamite. She has a voice like a church and she is from Maastricht.

0: Bana nasıl yanlış yaptığını düşünerek birçok gece geçirdim ve güçlendim, ayakta kalmayı öğrendim. Şimdi git, arkanı dön ve git, istenmiyorsun artık. Dorona Alberti, soprano Dorona Alberti söyledi Gloria Gaynor'ın şarkısını kendi yorumuyla. I Will Survive, Türkiye'de de hatırlayacaksınız bu şarkıyı. Ajda Pekkan seslendirmişti Türkçe sözlerle.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, programımıza devam ediyoruz. Az önce sizlerle işsizlik verilerini paylaştım. Özellikle kadınların ekonomik hayatın dışında kalması, çalışma çağındaki eğitimli kadın nüfusumuzun %60'ının ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalması, Türkiye'nin ulusal refahı için de çok ciddi bir kayıp. Çünkü milli gelir artışı, refahın artışı toplumsal anlamda da önemli. Türkiye en son hatırlayacaksınız açıklanan rakamlara göre ilk 3 ayda %2,5 büyümüştü geçen yılın aynı dönemine kıyasla. Fakat bir önceki çeyreğe göre %0,1'lik, yani binde birlik bir büyüme gerçekleşmişti. Bu da tabii özellikle sanayideki kan kaybı ve sektörel bazdaki ekonomik yavaşlama nedeniyle istihdam azalmasını da beraberinde getirecek bir tabloyu bize işaret ediyordu. Buna rağmen Türkiye'de milli gelirin gayri safi yurt içi hasılının 1,6 trilyon dolara ulaştığı ve kişi başına düşen milli gelirin de 16 ile 18 bin dolar arasına yükseldiği vurgulandı. Şimdi 16 ile 18 bin dolar arasındaki bir kişi başı gelir, ki hatırlayacaksınız 2023 yılında HEDEP kişi başına gelirin 25 bin dolara, Cumhuriyet'in 100. yılında 25 bin dolara çıkarılmasıydı. Bu gerçekleşmedi ama 16-18 bin dolar da en azından hiç yoktan iyidir denilebilir. Fakat tablo bunun gerçek olmadığını gösteriyor. Çünkü Türkiye'de milyonlarca insan ancak sosyal yardımlarla, devlet desteğiyle ayakta durabiliyorlar. İşte asgari ücretin, en düşük emekli aylığının durumu ortada. Ve milli gelirin paylaşımında, dağılımında ücretlerin payı sürekli geriliyor. Ve bu ulusal gelir artışının toplumsal açıdan adaletli bir şekilde dağıtılması siyasi iktidarların önemli politikalarından birisi olması gerekiyor. Nitekim komşumuz Yunanistan bunu yaptı. Yunanistan bunu nasıl yaptı? Ekonomik büyüme ve milli gelirdeki artıştan doğan farkı dar gelirli kesimlere, emeklilere, gençlere, ailelere dağıtmayı kararlaştırdı Mitsotakis hükümeti ve bununla ilgili oldukça kapsamlı bir ekonomik paket hazırladı. Önümüzdeki günlerde de bu paket yürürlüğe girecek. Şöyle paketten birkaç başlık size sunmak istiyorum. Sosyal ve mali destek paketi olarak adlandırılıyor bu paket. Yunan parlamentosundan geçtikten sonra da yürürlüğe girecek. Bazıları bakanlar kurulu kararıyla devreye sokulacak. Dediğim gibi milli gelirdeki artıştan, yani insanlar çalışarak ülke refahına katkıda bulunduğu için, ülkenin milli geliri arttığı için bu artışın dar gelirli kesimlere paylaştırılmasını öngörüyor bu paket. Belirli kriterleri sağlayan dar gelirli kiracı ailelere yıllık kira desteği verecek hükümet. Yani bazı kriterler gerçekleşmişse ve o aile kirada oturuyorsa hükümetten yıllık bazda kira desteği alacak. Çocuk sahibi ailelere çocuk başına 150 euro yardım yapılacak düzenli olarak. Bundan da yaklaşık 1 milyon hane yararlanacak. En önemli kısma geliyorum ki Türkiye'de de milyonlarca kişinin temel sorunlarından bir tanesi bu. Kredi kartı veya banka kredisi borcu olan, finansal borç yükü altında olan aileler, emekliler, çalışanlar ve gençler için sürdürülebilir bir borç ödeme düzenlemesini hayata geçirecek Yunanistan hükümeti ve borçların önemli bir kısmını da silecek. Tabii Yunanistan'da faizler Türkiye'deki gibi %37-40 seviyesinde değil. Yunanistan'da daha düşük faizler. Biz borç faizlerinden, ceza faizlerinden yakınıyoruz ama Yunanistan'da hükümet daha düşük faiz olmasına rağmen, enflasyon daha düşük olmasına rağmen sırf milli gelir arttı, bunda toplumun büyük katkısı var diye toplumun dar gelirli kesimlerini milli gelirden daha yüksek pay almaya sevk edecek. Peş peşe sosyal ve mali destek paketlerini devreye sokuyor. Ekonomik göstergelerdeki iyileşme tüm halkın çabasıyla, tüm Yunan vatandaşlarının çabasıyla gerçekleştiği için bunu adil bir şekilde paylaşmak da herkesin hakkıdır diyor Miçotakis hükümeti ve gerek dar gelirli kesimlerin alım gücünün arttırılması, yaşam maliyetlerinin azaltılması yani kira desteğiyle, çocuk desteğiyle, kredi borçlarının silinmesi, faizlerinin silinmesi yoluyla yaşam maliyetlerinin azaltılması, iç talebin canlandırılması ve ekonomik büyümenin daha da hızlandırılması bu paketin ana hedefleri arasında. Hatırlayacaksınız, Yunanistan 10 yıl kadar önce çok büyük bir mali krize girmişti. İtalya, Yunanistan, Portekiz, hatta Akdeniz krizi olarak Euro bölgesinde adlandırılmıştı bu kriz ve çok ağır ekonomik tedbirler almak zorunda kalmıştı Yunan hükümeti. Emekliler maaşlarını alamamıştı. Pek çok insan sokaklara dökülmüştü. Olağanüstü fiyat artışları, yüksek enflasyon ve ekonomik kriz darboğazı Yunanistan ekonomisini uluslararası para fonuna anlaşma imzalamaya mahkum etmişti. Hatta Yunan ekonomisi, Yunan maliyesi Almanya'nın da istediği kişilerin dışarıdan başbakan olarak atanmasıyla oluşturulan bir teknokratlar hükümetine teslim edilmişti. Şimdi Yunanistan demek ki bu krizden çıkmayı başardı. Ekonomisini rayına oturttu, yoluna koydu. Büyümesini ve diğer ekonomik alanlarda gelişmesini sağladı. Milli gelir artışını ön plana çıkarttı ve şimdi bu milli gelir artışını toplumda adil bir şekilde paylaştırma yönünde Yunanistan hükümeti peş peşe bu adımları atıyor. Dileğimiz darısı Türkiye'nin başına diyelim. Çünkü madem Türkiye'de de böyle bir büyüme sağlanmış, işte Türkiye ekonomisi yükseliyor, ilk 20 ekonomi arasında 16. 15. sıraya çıkıyor, kişi başı gelirimiz 18 bin dolara yükseliyor, 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşıyoruz, milli gelirimiz bu seviyelere gelmiş ama bunun neredeyse toplumun %80'ine 90'ına bir faydası yok. İnsanlar hala borç ve faiz yükü altında eziliyor. Yüksek enflasyonla eriyen gelirler, düşen alım gücü ve özellikle gençlerdeki gelecek kaygısı artıyor. Dolayısıyla milli geliri adil bir şekilde bölüştürmek siyasi karar alıcıların görevi. Bu noktada da

Ekonomisi Zirvesi'ydi bu. Üçüncü Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi. Aslında bana göre böyle bir ayrım da yanlış. Çünkü sonuçta ortada bir küresel ekonomi var. Yani Hristiyan ekonomisi, İslam ekonomisi diye bir ekonomik ayrım ne kadar doğru bilemiyorum. Muhtemelen ekonomik bilim insanları da bunu yadırgıyordur. Çünkü tabii bir tarafta işte faizsiz ekonomi, faizsiz bankacılık, katılım bankacılığı gibi yaklaşımlar var. Ama baktığımız zaman eğer siz o küresel ekonominin bir parçasıysanız burada bir anlamda uluslararası ekonominin kriterlerine, kurallarına uymak zorundasınız. Bu değerlendirmeden sonra bu toplantıda ele alınan konulara değinmek istiyorum. Küresel İslam ekonomisinin büyüklüğü, boyutları, işte bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin hazırlamış olduğu bir rapor da, İbn Haldun Üniversitesi ile birlikte hazırlanan bu rapor da bu zirve toplantısına sunuldu. 2025-2026 Küresel İslam Ekonomisi raporu, 2 milyar Müslüman nüfusun yaşadığı bir dünyada küresel İslam ticareti, işte helal gıda, helal ilaç ve kozmetik, muhafazakar moda şirketleri, muhafazakar tekstil, İslami turizm ve İslami finans, 6 temel sektör bu zirvede değerlendirildi. Türkiye bu sektörlerde son dönemde büyük atılımlar gerçekleştirmiş durumda. Daha önce bu tür helal İslam ekonomisi pazarında Türkiye 9. sıradaydı. Şimdi 6. sıraya yükseldi. Bizim önümüzde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya ve Bahreyn var. Fakat ilginç olan trilyon doları aşan, 2 trilyon dolarlık boyuta ulaşan helal ekonomi zirvesi, İslam ekonomi pazarında bu pazara mal satan, bu pazarla ticaret yapan ülkelerin büyük bölümü Hristiyan ülkeler. İlk sırada Çin geliyor. Helal ürün pazarına en fazla mal satan ülkelerin başında Çin geliyor. Bunun yanı sıra arkasından baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Malezya, hadi yine bir Müslüman ülke ve Türkiye burada da 5. 6. sırada yer alıyor. Bu helal ürün pazarına yapılan ihracat, işte tekstil, kozmetik, helal turizm, İslami turizm veya işte İslami tıp, medikal hizmetler, konfeksiyon, moda, İslami moda gibi sektörlerde Türkiye bu 5 ülkenin Hindistan, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi ülkelerin arkasından geliyor. Buna da bir başarı olarak belki bunu değerlendirmek lazım. Çünkü Türkiye'de son dönemde bu alandaki yatırımlar bayağı arttı. İşte İslami turizm, tatil vadeden tatil köyleri, oteller kuruldu. Tekstil ve tesettür modasında Türkiye bayağı öne çıktı. Aynı şekilde helal ilaç ve helal kozmetik muhafazakar moda piyasasında da Türkiye kendine bir yer edindi. Katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık, İslami bankacılık konusunda da Türkiye'nin attığı adımlar söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı bu zirvede Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bank'ın faizsiz bankacılık, İslami bankacılık yapan katılım bankalarının Emlak Bank da dahil tek çatı altında birleştirileceğini vurguladı. Yani sistemi daha da büyütmek açısından ve önümüzdeki süreçte de bir halka açılma planı yaptıklarını, bu bankaları daha da büyütmek için, katılım bankacılığını daha da büyütmek için böyle bir halka açılma planını da devreye sokacaklarını ifade etti. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki süreçte gerek faizsiz bankacılık konusunda, gerekse helal İslami ürün pazarında diğer batılı ülkeleri, bu pazara en çok mal satan batılı ülkeleri biraz daha geri plana itmeyi, ilk sıralara yükselmeyi hedefliyor. Bu amaçla da böyle bir plan hazırlamış durumda. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi bu planda dediğim gibi Dünya 3. Küresel İslam Ekonomisi Zirvesi'ne sunuldu ve Türkiye'nin hedefleri, stratejisi de burada uluslararası finansörlere, kurumlara açıklandı. Önümüzdeki çarşamba günü yeni bir Ankara'dan haber var programında. Ben Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. Programımızla ilgili

0: görüş ve düşüncelerinizi bizlere WhatsApp hattımızdan da iletebilirsiniz. Değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Çarşamba günü saat 15'te Ankara'dan Haber Var programında birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz.
2: Kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden yeni bir haftanın başlangıcından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan, sizlerle birlikteyim Radyo Sputnik'te her zamanki saatimizde efendim. Evet, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bunları söylemiş olalım. Yazın sıcağının girdiği şu günlerde en önemli konularımızdan bir tanesi. Bu dönemde başlayan aslında fuarlar çok enteresan gerçekten de bize dünyayı gösteren, teknolojiyi gösteren fuarlar olacak. Şimdi bu konuda önemli bir ismi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Hattımızda Hannover Fairs Turkey in Eurasia proje yöneticisi Sena Mengül var efendim. Merhabalar Sena Hanım.
2: Merhabalar Serhat Bey.
1: Merhabalar efendim. Efendim önümüzdeki günlerde Uluslararası Otomasyon ve Makine Teknolojileri Fuarı in Eurasia başlayacak. Hani bu kapsamda biraz da bu otomasyon konusunu sizlerle konuşmak istedik. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için.
2: Ben de yayında olduğum için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Hemen Win Eurasia 2026 ile başlayalım isterseniz. Nedir bu fuar? Neler olacak? Başımıza neler gelecek? Burada neler göreceğiz? Buradan girelim isterseniz.
2: Çok teşekkür ederiz. Win Eurasia Uluslararası Otomasyon ve Makine Teknolojileri Fuarı 32. kez düzenlenecek İstanbul Fuar Merkezi'nde Yeşilköy'de. Oldukça köklü, sektöründe çok güçlü bir sanayi ve endüstri fuarı. Almanya merkezli bir firmayız biz. Deutsche Messe'nin Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Özellikle aslında otomasyonu merkeze alan imalat teknolojileri üzerine olduğunu söyleyebiliriz. Yani robotik sistemlerden dijital fabrikalara, tabii içerisinde yapay zeka destekli üretim teknolojileri var. Enerji verimliliği, makinalar, kaynak ve aslında tüm fabrikadaki çözümlerin olduğu söyleyebiliriz.
1: Harikasınız. Yani Türkiye gibi bu yolanda ileriye doğru hızlı adımlar atmaya ihtiyacı olan ülkeler için önemli bir fuar bu. Bunu ben önden anlatmış olayım. Efendim biraz otomasyonun ne olduğuyla başlayalım isterseniz. O fabrikaların içinde herkes bir otomasyondan bahsediyor ama sizin de çok güzel işaret ettiğiniz gibi şimdi bir yapay zeka düzenine geldik. Yapay zeka döneminin içinden geçiyoruz ve otomasyon başka başka anlamlar almaya başladı bence. Siz ne dersiniz?
2: Tabii şu anda özellikle endüstriyel yapay zeka, bizim konumuz aslında endüstriyel yapay zeka üretim süreçlerinde bu 5G hızına geçtik biliyorsunuz Türkiye'de de. Endüstriyel Internet of Things dediğimiz IoT tabanlı konuların aslında uçtan uca üretim zincirindeki deneyimlenmesidir şu anda bizim sergilediğimiz alanlar. Bunları bazen katılımcı standlarında görebilecek ziyaretçiler, bazen bizim deneyim ve çözüm alanlarımızda, özel alanlarımızda görebilecekler. Tabii çok konu var. Özellikle üretimdeki teknoloji dendiğinde, hele Win Eurasia gibi güçlü ve özellikle kapsamlı bir fuarda her aşamasında otomasyonun son güncel teknolojilerini görüyor olabilecekler. Tabii burada en önemli kısım özellikle COBİ'leri de işin içine alıyor olabilmek. Çünkü Türkiye'de aslında belirttiğiniz gibi hem çok önemli bir konu, birçok firma şu an hali hazırda fabrikasında örneğin robot bir insan işbirliğiyle nasıl çalıştığını güncel hayatta aslında gösteriyor. Biz mesela bunu fuarda gösteriyor olacağız. Yani yarın belki fabrikamızda bir robotla insanın nasıl işbirliği yaptığını biz bugün fuarımızda gösteriyor olacağız. Biraz geleceği önden gösteriyoruz diyebiliriz aslında.
1: Süper. Yani çünkü insanlar sürekli şundan bahsediyorlar ya, yani yapay zeka gelecek ve insanların işini elinlerinden alacak filan, ama yani hayır, beraber çalışacakları ortamları ben sürekli anlatmaya çalışıyordum. O anlamda da fuarınızı ben de ziyaret etmeyi çok istiyorum. Gerçekten orada bizzat hani bakın beraber çalışıyorlar. Yapay zeka ya da işte otomasyon teknolojileri bir alet gibi çalışıp onların işine iş katıyor anlatmamız lazım, değil mi efendim?
2: Çok haklısınız. Öncelikle tabii ki fuarımızı bekliyoruz. Çok da memnun oluruz. Tabii ki şöyle bazı sektörlerde şu anda tabii görüyoruz işten çıkarmalar vesaire. Fakat bunlar mutlaka iş yapış şekillerinin değişmesini de gerektirdiğini gösteriyor bize.
1: Evet.
2: O sebeple teknoloji ilerledikçe biz birlikte çalışmayı, tabii ki işimizi kolaylaştırdığı kısmını alıp ama biz de nasıl ona adapte olabiliriz? Bunu görüyor olmamız gerekiyor. Özellikle bazı ağır sanayilerde özellikle robotların kullanımıyla tabii ki aslında insan gücünün yapması gereken işi robot yaparsa işimiz çok daha kolaylaşıyor. Ama bir taraftan da birlikte dediğiniz gibi bu iş akışını nasıl sağlarızı konuşmak lazım. Birçok senaryoyla bunu aslında Win Forum'da görüyor olacağız.
1: Harikasınız. Bir de tabii yine günümüzün en önemli konularından bir tanesi enerji verimliliği, enerjiyi doğru kullanmak. Çünkü artık dünya enerjiyi biraz daha koklayarak kullanmak zorunda olduğunun farkına vardı. Bildiğim kadarıyla yine fuarınızda bu tip teknolojilere yoğun biçimde bilgilendirme var.
2: Tabii iki sahnemiz var. Bir ana sahnemiz, diğeri de güç aktarımı ve enerji verimliliği sahnesi. Şimdi özellikle güç aktarımı sahnesinin hemen yanında bir bakım onarım atölyemiz var. Örneğin burada tabii artan bu üretim maliyetleri, enerji giderleri ve rekabet baskısıyla bakım onarımın çok önemli olduğu bir noktadayız. Bunun yanında özellikle bahsettiğiniz enerji konusu konferans programımız içerisinde örneğin akıllı bir fabrikada enerji yönetimi nasıl yapılır veya konutlarda enerji verimliliği nasıl sağlanır, bunların finansman modelleri var, ekosistemdeki temiz enerji çözümleri var, dekarbonizasyon çözümleri, çevresel rehabilitasyon gibi aslında sektörün bazı özel sektörlerde var, demir çelik sektöründe enerji verimliliği gibi mesela, hani bazı sektörlerde çok niş konular da işlenecek. 4 günlük bir panel programı da iki sahnede takip edebilir ziyaretçilerimiz.
1: Süper. Yani insanlar sadece bir hani fuar gibi gezme değil, orada bilgilenmeyi de sağlayacaklar.
2: Tabii 5G, IoT ve endüstriyel yapay zeka özel alanımız var. Kaynak kesme üzerine bir demo alanımız var. Burada aynı zamanda firmalarımızın bir uçtan uca hem kesme ve hem kaynatma üzerine makinalardaki bir gösterimi olacak. Alman kaynak platformu Urban Steel Rockstars'la bir işbirliğine gittik. 8 tane influencer geliyor Almanya'dan, daha doğrusu Avrupa'dan. Bunlar kaynak şovları yapacaklar. Biraz öğrencileri de orada ağırlayıp aslında geleceğin bu bazı işlerde azalan ilgileri artırmayı da istiyoruz. İstihdamı da artırmayı da istiyoruz aynı zamanda.
1: Süper. Bir de şimdi sizin pozisyonunuzdaki insanlarla ben konuşmaya bayılıyorum. Neden? Çünkü üst tepe yöneticiler sizin kadar işin içinde değiller ve şirketlerle konuşmuyorlar. Siz bir proje yöneticisi olarak eminim ki teker teker oradaki bütün firmalarla ve yaptıkları işler hakkında konuşmuşsunuzdur. Sizin böyle gözünüze çarpan, işte buraya mutlaka gidilmeli dediğiniz, aklınızda kalan neler var, onları alayım ben sizden.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, takdir ettiğiniz için güzel bir yere değindiniz. Tabii biz sahadan aldığımız bilgileri fuara yansıtıyoruz. Aslında sahada ne varsa onun hem ileride ne olacağını biraz gözlemleyip üzerine katarak firmalara bakın gelecekte teknoloji bu, bunu yakalamalısınız kısmını hazırlıyoruz hem ziyaretçi hem katılımcıya. Aslında çok fazla örnek var. Bazıları geleneksel, bazıları biraz daha teknolojik. Ama örneğin belki de hani şu an hiçbir fuarda olmayan kablosuz bir bağlantıyla yine 5G senaryosu içerisinde elinizle yönettiğiniz örneğin bir su şişesini robotun tutmasını sadece elinizle yaptığınız bir yönetimle yönlendiriyor olacak. Bu tabii ki aslında yani çok fazla yerde kullanıma açık olacak bir konu veya bir robot herhangi bir ön yazılıma gerek kalmadan kendi karar verdiği yapay zeka sayesinde çok dilli seçenekle ziyaretçiyle konuşabilecek. Yani aslında çok interaktif şeyler bekliyor bizi, evet.
1: Çok güzelmiş ya, var ya bunları evet kesinlikle görmemiz lazım. O zaman son olarak ben sizden hani fuarın yerini, zamanını, saatlerini tekrar alayım ki şu anda hemen bizi dinleyip henüz farkında olmayanlar da hemen ajandalarını eklesinler efendim.
2: Tabii ki 10-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde olacağız. 4 gün boyunca bütün ziyaretçilerinizi saat 10-18 itibariyle fuarımıza bekliyoruz. Bizlere ulaşabilirler, ne istiyorlarsa onlara destek olma konusunda yardımcı olacağız. Sizleri de mutlaka bekliyoruz.
1: İnşallah, inşallah orada olacağız efendim. Çok teşekkür ediyorum Sena Hanım verdiğiniz bu bilgiler için. Size başarılı bir fuar zamanı diliyorum. Fuardan sonra da mutlaka yine konuşma fırsatı yakalayalım sizinle.
2: Çok çok sevinirim. Çok naziksiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim. Evet. Hanover Fairs Turkey Vinyurajya proje yöneticisi Sena Mengül ile konuştuk. Evet efendim, ayın 10'undan itibaren Uluslararası Otomasyon ve Makine Teknolojileri Fuarı Vinyurajya 2026 enteresan şeyler bekliyor bizleri orada. Ya özellikle şu hani biz 5G dedik, hani 5G ile hatlarımız hızlanacak falan gibi şeyler söyleriz ama 5G'nin esas varlık sebebi o biliyorsunuz fabrikaların içindeki otomasyonu sağlayabilmek. Ve bunu da bol bol size anlattık ama demosunu tabii ki gösterebiliriz. Demosunu oralarda görmenizde büyük fayda var bence. Özellikle işletmelerin o kendini otomasyona daha hızlı adapte edebilmesi adına. Şimdi isterseniz bir minik müzik arasına gidelim. Şöyle kısa bir parçamız var. Bu parçayı size çok tanıdık gelecek bu parça. Parçayı dinledikten sonra size parçanın hikayesini anlatacağım efendim.

Şarkı tanıdık geldiyse size, siz de çocukluğunu benim gibi 70'lerde, 80'lerde yaşamış birisinizdir. Bu şarkı aslında TRT Çocuk Korosu'nun bol bol kulaklarımıza soktuğu bir çocuk şarkısıydı. Bekler bizi arkadaşlar, yolculuk var diye. Ay, inanılmaz bir şarkıydı ve ben bunu işte okul korolarında falan da söylemiştim. Çok mutlu etmişti beni. Yapay zeka günleri geldikten sonra bu şarkıyı aldım ve yapay zekaya verdim. Onunla beraber böyle bir caz, sinematik, senfonik o tarza getirdik beraberce ve şu anda evde şarkıyı kapatamıyorum. Öyle söyleyeyim size. Gece saat 2'de bitirdim şarkıyı yapmayı. O saatten bu saate belki 1 milyon kere falan dinlemişimdir kendi içinde. Sizlerle de paylaşayım dedim yani. Bu şarkının hikayesini böylece anlattıktan sonra hadi o zaman haberlere doğru bir yelken açalım hep birlikte. Şimdi The Guardian'dan enteresan bir başlık buldum. Şöyle diyor başlık. Siyasi şiddetin itici gücünden bahsediyor. Diyor ki baş döndürücü yapay zeka patlaması teknoloji karşıtı aşırıcılığı besliyor diyor. Ve nasıl beslediğini anlatıyor. Enteresan değil mi? Şöyle şimdi hikayesi şuraya geliyor. Guardian haberine göre yapay zekaya yönelik tepki artık yalnızca veri merkezlerine karşı böyle o yerelde düzenlenen protestolar, işte ne bileyim talepler, teknoloji şirketlerine yönelik siyasi eleştirilerle sınırlı değil diyor haber. Bazı uç gruplarda şiddet eğilimine dönüşmeye başlamış. Yapay zeka ve teknoloji karşıtlığı. Bakar mısınız? OpenAI merkezi ve Sam Altman'a eviyle bağlantılı kundaklama girişimi yapılmış. Böyle bir iddia çıkmış ortaya. Veri merkezlerine karşı silahlı saldırı tehditleri ortaya çıkmaya başlamış. Ve teknoloji karşıtı manifestolar, şimdi kavrama hazır mısınız? Size yeni bir kavram veriyorum. Ekofaşizm şiddet örneklerine kadar uzamaya başlamış. Ekofaşizm şiddet örnekleri diye bir kavramımız oldu. Nur topu gibi kucağımızda bunu inşallah çok sevip beslemeyiz efendim bu kavramı. Şöyle uzmanlara göre yapay zeka farklı ideolojik uçları aynı kaygı etrafında birleştirip yeni bir radikalleşme başlığı haline getirmeye başlamış. Bunu bayağı uzmanlar söylüyor. Bana çok acayip geldi. Düşünebiliyor musunuz? Yani yapay zeka farklılığı yani karşıtlığı ideolojik uçları radikalleştiriyor diyor. Haberdeki ana fikir aslında şu diyor ki yapay zekaya karşı öfkeyi doğuran şey yalnızca chatbotlarla kurulan bireysel ilişkiler falan değil. Yani şunu şöyle mi yaptın, bunu böyle mi yaptın? Aa ne böyle mi diyorsun? Hadi gidip Sam Altman'ın evini patlatalım falan böyle bir şey değil. Bu aslında çok daha geniş bir toplumsal sarsıntı hissinden kaynaklanıyor. İş kaybı korkusu, veri merkezlerinin çevresel etkileri, gözetim kaygısı, teknoloji devlerinin hesap vermeyi reddetmesi, siyasi düzenleme kanallarının tıkanması ve şirket yöneticilerinin yapay zeka dünyayı kökten değiştirecek tarzı o büyük iddiaları bazı kesimlerde şöyle bir fikir doğurmuş. Bu gidişat ancak zorla ve şiddetle doğru durdurulur. Düşünebiliyor musunuz? Yani mesele sadece klasik bir teknoloji korkusu değil. Teknoloji korkusu var içinde ama siyaset, çevre, iş gücü ve güven krizinin de aynı kazan içinde fokurdaması durumu söz konusu. Yani o kazanın kapağı yani kazan fokur diyor, kazanın kapağı Silikon Vadisi'nin elinde. Ama bakın yani bu insanları radikalleştirmeye iten şeylerin başında yine özellikle yönetici kısmının yani siyasilerin attığı yanlış adımlar var. Yani çünkü siyasiler biz buna şöyle bakıyoruz, biz buna böyle bakıyoruz, biz aslında işin üstüne gidiyoruz, siz hiç merak etmeyin falan demiyorlar efendim. Demeleri lazım ama demiyorlar. Siyasiler bunu demeyince de insanlar nereye, nasıl başvuracaklarını şaşırıyorlar ve bir şekilde bu işin içinden kopup gidiyorlar. Yani baktığımızda size şimdi bugün bir sürü haber okuyacağım. Bunların hepsinin içinde de göreceksiniz bunları. Hepsinde bunun detaylarını göreceksiniz. Hadi mesela Google'a doğru yelken açalım. Şimdi bu arada Google'a da ben buradan birçok sorular gönderdim. Hani eğer diyorsanız ki ya Google konusunda konuşuyorsun hep yabancı kaynaklardan bilgileri derliyorsun, getiriyorsun. Google'la derlediğin bilgileri getiriyorsun. Ama neden soru sorup cevap almıyorsun? Efendim biz Google'a sorular yönetiyoruz.
gerek global PR tarafına gerek Türkiye'deki PR tarafına, ama onlar belli başlı bazı konularda kendi istedikleri şeyleri konuşmak istiyorlar. Bizimle sorularımızı, daha doğrusu sizin sorularınızı cevaplamaya çok yakın gelmiyorlar. Onlar da bizim bekleyen onlarca sorumuz var. Ben size bunu söyleyeyim. Neyse, onlar bize bilgi vermedi diye biz size bu bilgileri aktarmayacak mıyız? Tabii ki aktaracağız. Bu bilgilerin aslında hepsi bizde mevcut efendim. Bakalım, şimdi Google'ın veri merkezlerini kurdurmak için geliştirdiği sıra dışı yönteme bir yelken açalım isterseniz. Wall Street Journal'dan aldım bu haberi de. Şimdi yapay zeka yarışı yalnızca kim daha iyi model yapıyor yarışı olmaktan çıktı. Bakın bizimki daha iyi cevap veriyor, bakın onlarınki daha kötü cevap veriyor filan gibi bir şey olmaktan çıktı. Bakın burada değiliz artık. Neredeyiz biliyor musunuz? Şuradayız. Kim yeterince elektrik, arazi, işte ne bileyim bu yapay şey veri merkezlerini kurmak için izin, soğutma, elektrik bağlantısı, internet bağlantısı bulabiliyor yarışına dönüştü. Artık şey değil, hani benim modelim daha iyi, senin modelin daha kötü, böyle burada değiliz artık. Amerika'da veri merkezleri, inşaatları ciddi biçimde programın gerisine düşüyor. Neden düşüyor? İşte bu sebeplerden dolayı arazi alamıyorlar, izin alamıyorlar, soğutma bulamıyorlar, internet bağlantısı bulamıyorlar, elektrik bulamıyorlar. Şimdi JP Morgan'ın analizine göre 2027'de tamamlanması planlanan veri merkezi kapasitesinin %60'tan fazlası henüz inşaata başlamamış. Düşünebiliyor musunuz? Ayrıca %7'lik bölüm de gecikmiş durumda. Hani başlayanlar da zaten geç gidiyorlar. Geçten arkadan gidiyorlar. Bunun nedeni para eksikliği değil. Para eksikliğinden çok, işte o bahsettiğim size elektrik bağlantısı bulamamaları, izin alamamaları, tedarik zinciri, işte güç altyapısı, internet bağlantısı, dar boğazlar filan. Şimdi burada Google Google'lığını koruyor. Ben diyor dünya deviyim diyor. Siz ne diyorsunuz diyor. Ve ortaya bir fark koymuş. Şirket veri merkezi yapmayı yalnızca bina ve çip meselesi olarak görmeyip enerji üretimini de işin içine katıyor. Şimdi Google'ın çatı şirketi Alphabet Intersect adlı bir veri merkezi ve enerji altyapısını 4,75 milyar dolara satın almak için anlaşma yaptı. Yani 4 milyar 750 milyon dolar verip bir şirket satın aldı. Intersect diye. Intersect ne yapıyor? Intersect Google'la ortak projelerinden gelen çoklu gigawattlı enerji ve veri merkezi projeleri bu paketin içinde yer alıyormuş. Bu arada Google Voltus diye bir şirketle anlaşma yapmış. O işte dağıtık enerji kaynaklarından 100 megawatta kadar yeni kapasiteler açmayı planlıyor. Yani Google şunu düşünüyor. Şebekenin bana elektrik vermesini beklemek yerine elektriği, veri merkezlerini ve talep yönetimini birlikte tasarlayalım diyor. Yani adamlar veri merkezi kurmaya binadan, çiplerden başlamıyorlar. Elektrik şebekelerinden başlıyorlar, santrallerden başlatıyorlar. İşte Silikon Vadisi için bu enteresan tabii. Bu mahalle, ben mahalle trafosunu da alırım gerekirse kardeşim diyor Google. Böyle bir bakış açısı var. Yani bu arada yani şunu da söyleyeyim size, gerçekten de şu anda bu veri merkezleri yapay zeka altyapısı için tarih boyunca, teknoloji tarihi boyunca görülmemiş büyüklükte paralar ayrılıyor. Yani inanılmaz paralar ayrılıyor. Yani bu işin içinde hani biz Google'dan bahsettik ama Microsoft var, Meta var, Amazon var. Yani bütün büyük şirketler şu anda deli deli veri merkezleri açıyorlar. Ve bu veri merkezlerin dediğim gibi sadece bina değil iş. Yani özetleyecek olursak Google yapay zeka yarışını model yarışı olmaktan çıkarıp enerji ve altyapı egemenliği yarışına çeviriyor. Ben size şunu söyleyeyim. Benim bütün biliyorsunuz yapay zekaları teker teker parasını vererek kullanıyorum. Google'ın yapay zeka yarışında modeller anlamında baktığımızda son 6 aydır geriye düştüğünü görüyoruz. Bunu yapay zeka kullanım örneklerinden de görüyoruz. Belli başlı bazı şeyler var. Chatbotların hangisi daha fazla izleniyor, hangisi daha fazla kullanılıyor diye. Google geçtiğimiz aylarda yine size buradan söylemiştim. Üniversitelere, liselere vesairelere yapay zeka dağıtımı yaptı ve ücretsize yakın
ücretlerle yapay zeka kullanım imkanları açtı. O aralar Google'da böyle bir yukarıya doğru ivmelenme oldu. Google daha fazla şey yaptı, yukarıya çıktı ama belki okulların kapanmasıyla birlikte, belki de ChatGPT'nin, OpenAI'nin yeni çıkarttığı 5.5 altyapısıyla birlikte tekrar o düşüşe geçti. Hatta o şeyle beraber kazandıkları, hani ücretsiz vererek vesaireyle kazandıkları pazarı dahi kaybetme noktasına geldiler. Bakalım bu savaş nereye doğru gidecek? Bu savaşı hep birlikte, el birliğiyle sizlerle takip edeceğiz efendim. Şimdi yine bir müzik arasına gidelim. Bu müzik arasında yine yapay zeka ile bizim beraber elden geçirip yaptığımız bir şarkıyı dinleyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, bu parçayı da yine dün gecenin parçalarından bir tanesi. Böyle mırıldanarak bestelemek denmez ona tabii de. Mırıldanarak söylediğimiz şarkıları mükemmel bir orkestrasyona dönüştürüyor. Bunu biraz surf rock ve işte ne bileyim gitar tremolelerle sizlere şey yaptım. Ama yine sinematik o noir altyapıyı kaybetmeden sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz bu şarkıları. Şimdi efendim hemen geçelim diğer haberlerimize. Şimdi Frontier AI diye bir şey var. Bu sınır yapay zekalar olarak çevirebiliriz bunu. Sınırdaki yapay zekalar gibi çevirebiliriz. Amerika'da Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin Siber Güvenlik ve Altyapı Koruma Alt Komitesi bu Frontier AI modellerini ajan yapay zeka sistemlerinin ve yapay zeka destekli kodlama araçlarının siber güvenlik üzerindeki etkilerini ele alan bir oturum düzenlemiş. Ya hikaye şu, bu yapay zeka ile birlikte o siber saldırılar artacak deniyor. Neden? Çünkü biz hep yapay zekayı bizim güvenliğimizi sağlamak için uğraşan yapay zeka ajanları olarak düşündük ama bize karşı bunları kullanan insanlar da var. Yani siber güvenliğinin açıklarını insanın bulamayacağı kadar hızlı bir şekilde zorlayan yapay zekalar da var. İşte bu konu dünyanın en önemli konularından bir tanesi. Bu konuda da Amerika'da Temsilciler Meclisi'nin İç Güvenlik Komitesi bir toplantı düzenlemiş. Alt komite başkanı oturum açılışında yapay zekanın siber güvenliğin temelini değiştirdiğini söylemiş. Ona göre bu modeller hem Amerika'nın savunmasını güçlendirebilir durumda ama saldırganların eline geçerse çok daha sofistike tehditler yaratabilir. Tabii adam şunu söylemiyor. Şimdi bakın, Amerika'nın savunmasını güçlendirir diyor ama şundan bahsetmiyor mesela, antropik vesairelerle konuştukları şeyleri. Diğer ülkelere saldırmak için yapay zekayı nasıl kullandıklarından hiç bahsetmiyor. Hiç. Adamın konuşmasındaki temel vurgu yapay zeka modellerinin artık yalnızca metin öğreten araçlar olmaktan çıkması. Şimdi bu modeller yazılımların açıklarını bulabiliyor, kod yazabiliyor, ağlarda özellikle işte network'te işlemler yapabiliyor ve bazı durumlarda insan uzmanların haftalar ya da aylar boyu aradığı güvenlik açıklarını çok kısa sürede tespit edebiliyor. Şimdi Amerikan Kongresi'nde uyarı şu yönde: eğer bu kabiliyet doğru kişilerin elindeyse savunma için dev bir avantajdır, yanlış kişilerin elindeyse bir saldırı aracıdır. Ama bakın, işte bunları ben homeland.house.gov'dan aldım. Yani Amerika'nın resmi şeylerinden aldım bunları. Beyaz Saray'dan aldım. Yani Kongre asla şunu söylemiyor: ya biz bunları kullanıp öteki ülkelere asla saldırmayacağız, bu çok yanlış demiyor mesela. Bunları yapıyorlar zaten. Bunları çatır çatır yapıyorlar yani. Şimdi Trump yönetimi 2 Haziran 2026'da, yani bir hafta önce yeni bir yapay zeka kararnamesi imzalandı. Oturum da zaten bunun akabinde geldi. Kararnamede ne diyor? En gelişmiş yapay zeka modellerinin kamuya veya seçilmiş dış odaklara sunulmadan önce federal kurumlar tarafından gönüllü olarak incelenebilmesini öngörüyor. Yani diyor ki, siz bunları yapıyorsunuz ama bakalım buradan bizim başımıza bir iş gelmesin. Biz bunu başka ülkelere karşı nasıl kullanırız? Önce bize bir göster, biz bir bakalım buna diyor. Amaç tabii yapay zeka inovasyonunu boğmadan ulusal güvenlik risklerini azaltmak ve kritik altyapıyı güçlendirmek ve bitmek. Ama benim bunu okumam başka türlü yani. Şimdi kararnameye göre bu Covered Frontier model, yani belirli eşiği aşan düzeydeki ileri yapay zeka model kategorilerini tanımlamak için bir ölçüm ve test süreci geliştirilecekmiş. Bu süreçte işte Amerika'nın o güvenlik sistemi NSA, CISA, işte Hazine, Savunma, İç Güvenlik, Ticaret Bakanlığı gibi kurumlar bunun içinde yer alacaklar. Şirketlerin bu süreçlere bu arada katılması zorunlu değil. Ama Beyaz Saray diyor ki, özellikle bunun bir lisans, ön izin veya mecburi bir onay rejimi olmadığını söylüyorlar. Ama Trump sık sık söylüyor yani, bunların içinde girmeyenlere ben niye Amerikan hükümetine satışını yaptırayım diyor. Ya bir de bu da var yani. Şimdi Reuters bu konuda diyor ki, Amerikan kurumları katılan şirketlerin modellerini kamuya açılmadan 30 gün önce test etmeliler diyor. Trump'ın daha önce benzer bir kararı imzalamayı ertelediği gerekçe olarak da Amerika'nın Çin'e karşı yapay zeka yarışındaki üstünlüğünü zedelemek istemediğini söylediğini belirtmişti. Yani Bir yandan da Amerika şunun farkında. Yani biz böyle adamların üstüne gider, adamları sıkıştırıp boğazlarsak bu adamlar Çin'e karşı bizi nasıl yarışta öne geçirecek diye düşünüyor. Evet, haklı. Teknik olarak haklı yani. Yani yönetim bir yandan güvenlik testi istiyor, diğer yandan teknoloji şirketlerine hızınızı kesmeyeceğim mesajı da veriyor efendim. Yani ben buna cambazlık diyorum ya. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum. Klasik bir Amerikan Washington cambazlığı bu yani. Hem frene basmadan viraj almak istiyor, hem de uçuruma yuvarlanmamak istiyor. Cambazlık değil de ne bu hakikaten ya? Hakikaten yani. Şimdi Trump yönetiminin daha önceki daha serbest piyasa yanlısı o yapay zeka tutumundan kısmi bir geri dönüş var burada. Şimdi Reuters diyor ki Trump'ın göreve döndüğünden beri teknoloji sektörüne daha az müdahale edilmesini savunduğunu söylüyor Reuters. İşte eyalet düzeyindeki o yapay zeka düzenlemelerini durdurdu biliyorsunuz. Söylemiştim size bunu. Eyaletlere siz teker teker tek başınıza öyle regülasyonlar falan yapmayın. Ben yaparım gerekirse. Kaldırın çabuk onları dedi. Ama aması da var. Antropik mesela Mitos diye bir gelişmiş modeli işte sistemlerin siber açıklarını bulma kabiliyeti Washington'da güvenlik alanında yaratmış durumda. Onlara ben sizi askerlikte kullanmak istiyorum deyince onlar hayır ya bizi askerlikte kullanma deyince de neler yaptığını Trump'ın gördük. Bayağı bildiğiniz bütün herkesin önünü kesti yani. Yani bu iş böyle sürüp gidecek. Yani benim baktığım tarafıyla tabloda şu gözüküyor. Amerika yapay zekada Çin'i geçme telaşı taşıyor.